0: yapıyorsun arkadaş? Önüne baksana. Bütün bardaklar kırıldı işte.
1: Kusura bakma, şimdi toplarım.
0: Bırak. Ben toplarım. Allah Allah. Bütün sakarlar da benim olur. Ne diye bu kadar acele ediyorsun arkadaş?
1: Kayıkçı. Bir kayıkçı arıyorum da.
0: Kayıkçı mı? Burada kayıkçıdan bol ne var? Burası kayıkçılar kahvesi zaten. Bak şu iki yarı gördün mü?
1: Hangisi? Şu pencerenin yanındaki mi?
0: Evet o. O işte dalmış yine. Her zaman böyle pencerenin yanına oturur. Saatlerce deryaya bakar. Hayal aleminde gezer sanki. Deli de sen değil. Veli de sen değil. Ama halis kayıkçı ha. Kayıkçı ararsan onunla görüşürüz. Evet çaylar tazeliyorum.
1: Üsküdar'a geçmek istiyorum. Beni götürür müsün?
2: Otur evlat, hele bir çay iç. Şu fırtına kesilsin, istediğin yere götüreyim.
1: Hayır baba, hemen geçelim, acele. Çok mühim bir işim var da. Hiçbir kayıkçı bu havada deryaya çıkmıyor. O kadar para teklif ettim, yüzüme bile bakmadılar. Bu havada İstanbul'u versen denize çıkmayız dediler. Ne olur baba, hadi götürüver beni.
2: Evlat, bu ne acele, bekle hele.
1: Bekleyemem baba, hadi kalk.
2: Canından daha mühim olan bu iş neymiş söylesene.
1: Sonra anlatırım, hadi yürü.
2: Tamam. Yürüyoruz işte.
1: Şu dalgalara bak. Dağ gibi, ne korkunç.
2: Doğru. Kendimi bildiğimden beri deryada gezerim. Ama böylesini görmedim. Korktun mu yoksa? Vazgeçelim istersen.
1: Vazgeçelim demedim. Sadece korkunç bir fırtına dedim.
2: Korkma. Şimdi gördüğün bu azgın denizde bir yol bulacağız. Bir yol ki sakin. Yumuşacık, ipek gibi.
1: Kahveci senin için deli demişti de inanmamıştı. Denizde hiç yol mu olur?
2: Bakıyorum, evvelki telaşlı halin gitti. Şimdi benimle alay etmeye başladın. Demek ki gitmekten vazgeçtin.
1: Yok babacığım, vazgeçmedim. Denizde yol bulacağız dedim de ona güreşim geldi, gücenme.
2: Daha Üsküdar'a niçin gittiğini söylemedin. Nasıl bir iş bu?
1: İşte kıyıya geldik. Kayıklar bunlar. Hangisi senin?
2: Şu beyaz kuşaklı yeşil tekne. Üzerinde anahtar yazan. Sana neden acele ettiğini sordum, cevap vermedin. Çeri misin?
1: Anahtar. Bir garip bir isim bu. Anahtar.
2: Çeri misin dedim. Neden silah taşıyorsun?
1: Silah mı? Ne silahı? Bak işte anahtar. Senin tekne değil mi? Hop. Hadi baba, ver elini bana.
2: Bırak, ben kendim binerim. Bismillah. Neredesin Üsküdar? Şimdi söyle bakalım. Böyle silahla, pusatla ne yapacaksın Üsküdar'da?
1: Ne silah, ne pusatı?
2: Anlamadın mı sanıyorsun? Kahveye öyle bir telaşla girdin ki elindeki tabancayı gördüm. Bu havada karşıya geçmek isteyenin ölüm kalım işi olmalı. Ya ölüm döşeğinde aslan var ya da birini öldüreceksin.
1: Bu ihtiyar Yaman'dan aklından geçenleri okuyor sanki. Neler söylüyorsun sen baba? Ne öldürmesi?
2: Neyse. Şimdi dikkat et. Bahsettiğim yola giriyoruz. O fırtınasız, o durgun yola.
1: Fırtına dindi baba.
2: Ne dinmesi oğlum? İki tarafımızdaki şu dalgalara baksana.
1: Hayret. Dört bir yanımızda fırtına esiyor. Bizse mehtaba çıkmış gibi rahat yol alıyoruz.
2: Sana söylemiştim evlat. Hüdayi yolu bu.
1: Hüdayi yolu mu? Allah Allah. Rüya görüyoruz galiba.
2: Rüya mı? Belki de.
1: Nasıl olabilir? Böylesine korkunç fırtınanın ortasında süt liman bir yol. Hayret.
2: Neden şaşıyorsun evlat? Şu dalgalarda yalpa yalpa gitmek mi istiyorsun yoksa? İstersen oradan gidelim de dalgalar paramparça etsin bizi.
1: Ben anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir?
2: Nasıl mı? Sen Hüdayi Hazretlerinin kerametini hiç işitmedin galiba.
1: Yok.
2: Anlatayım dedin de öyleyse. Zamanında

0: Aziz Mahmut Hüdayi her cuma Üsküdar'dan kalkıp Sultanahmet Camii'ne vaaza gelir. Fakat bir cuma öyle bir fırtına çıkar ki deniz allak bullak olur. Kayıkçılar denize çıkmaya cesaret edemez. O vaaza yetişmek için tek başına bir kayığa biner ve Bismillah deyip asılır küreklere. Kürek çektikçe aldığı yol süt limanı olur. Tam vaktinde saray burnuna varıp vaazına yetişir. İşte o günden bugüne buraya Hüdayi yolu denildi. Deniz ne kadar azgın olsa bu yol hep böyle sakin, hep böyle yumuşak, bekler yolcusunu. Lakin şimdilerde onun yolundan gidenler azaldı. Bu yol da unutulmaya yüz tuttu. Bir eski kayıkçılar bilir bu yolu, bir de nasibi olanlar. Senin de nasibinmiş evlat.
1: Nereden çattım şu kevesi ihtiyara? Neyse, katlanacağız mecburen.
2: Ben bunları masallarda olabilirdim baba.
0: Masal, rüya, hakikat. İşimiz gücümüz bu. Görüneni hakikat sanıp inanmak. Görünen nedir ki oğlum? Taş, toprak. Bunlar mı hakikat? Peki görmediğimiz hakikat, onu nasıl idrak edeceğiz? Aklımızın almadığı o kadar çok şey var ki yavrum.
2: Evet, aklım almıyor baba. Fırtınanın içinde asude bir yol. İşte bunu benim aklım almıyor.
0: Keramet dedim ya evlat. Evliyanın himmeti namludan çıkan bir kurşunu bile geriye çevirir.
1: Bu ihtiyar dile edecek beni. Lafı dönüp dolaştırıp silahı kurşuna getiriyor. Benim niyetimi nasıl da anladı? Lafı başka yere çekmeliyim. Yoksa söyletecek beni.
2: Baba, teklerin ismi de senin gibi bir garip. Neden bu ismi verdin?
0: Anlayacaksın, anlayacaksın.
1: Hay Allah. Şimdi de o konuşmak istemiyor.
2: Bu yola Hüdayi yolu demiştin değil mi? Hüdayi'yi anlatsana bana.
0: Anlatayım oğul. Fakat nasıl anlatmalı bilmem ki. Öyle büyük ki gücümüz yetmez. Ancak deryada damla misali olur bizim için.
2: Anlat hele. Bir damla olsun biz de nasiplenelim o deryada.
0: Yaman söyledin evlat. Fakat önce sen anlatacaksın.
2: İyi.
0: Üsküdar'da ne yapacağını.
2: Kapat bu mevzuyu.
0: Anlat o, anlat. Şimdi fırtınadan azade şu huzurlu yoldayız. Bu yolda gizli saklı hiçbir şey olmaz. Dök içini. Öfkenden sıyrıl.
2: Peki baba. Anlatacağım. Ben kendi halimde evimin nafakası için didinen biriydim. Fakat bir gün bir iftiraya uğradım. Hapishaneye düştüm. Çoluk çocuğum aç kaldı. Karım hastalanıp yataklara düştü. Dünse karımın ölüm haberi geldi. Yavrularım kimsesiz kaldı. Aklım başımdan gidiverdi. Firar ettim. Şimdi bana iftira edenleri öldürmeye gidiyorum.
0: Öldürmekle ne geçecek eline? Vazgeç bu işten.
2: Bırak baba. Böyle nasihatleri çok duydum ben. Karımın ölümüne onlar sebep oldu. Çocuklarım onların yüzünden perişan halde. Cezasız mı kalsınlar yani?
0: Evladım, hiç kimse bir başkasını cezalandırma hakkına sahip değil. Hepimizin hesabı görülecek. Kimse cezasız kalmayacak.
2: Bırak bahsetmeyi baba. Hani Hüdayi'yi anlatacaktın bana.
0: Doğru, doğru. Böyle kuru nasihatler etmenin bir faydası yok. Ben ne söylesem nafile. Ama senin Hüdayi'yi anlaman için ruhen hazır olman lazım. Sükut. Şu sükutu dinle. Bu yolun yumuşaklığını hisset. Bu yolda öldürmeyi unut. Kendini yolun akışına bırak.
1: Evet. İhtiyar haklı. Hiç sarsılmadan ilerliyoruz. Oh. Sessizlik. Allah'ım ne güzel. Oh. Neler diyorum ben. İntikamımı almalıyım. Vazgeçemem.
2: Hazırım. Hadi anlat baba.
0: Pekala evlat. Dinle öyleyse.

0: Evliya diyarı Bursa'da bir kadı yaşar. Kadı Mahmud. İlim ve irfanı ziyade, dini bütün bir kimse. Malı mülkü, şanı şöhreti yerinde. Haklılar hakkını aldıkça, suçlular cezasını buldukça huzurlu. Fakat bir gün bir çetrefil dava gelir önüne. Kadının rahatı kaçar.
1: Ne davası bu?
0: Akıl yoluyla, kıyasla halledilemez bir dava. Aslında senin davan, benim davam, hepimizin davası.
1: Gene laf savuruyorsun baba. Bir ceza lafı ettin, başladın kadı hikayesi anlatmaya. Neymiş onu bu kadar rahatsız eden dava? Sen onu söyle.
0: Dinle öyleyse. Makama bir kadınla kocası gelir. Kadın kocasından davacı olur.
2: Söyle hatun, şikayetin ne?
3: Şikayetim kocamdan kadı efendi. Biz fakir kimseleriz. Fakat kocam her sene hacca gideceğim diye tutturur. Tabii para bulup da bir türlü gidemez. Gidemeyince de üzülür. Hele bu sene üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Bana bu hac mevsiminde de gidemezsem seni terk edeceğim dedi.
2: Hanımının söyledikleri doğru mu?
4: Doğrudur efendim.
2: Devam et hatun.
3: Hac mevsimi gelince ortalıktan kayboldu. 6 gün sonra elinde bir takım hediyelerle çıkageldi. Hacca gidip gelmişmiş. Tabii ki inanmadım. 6 günde hiç Mekke'ye gidip gelinir mi? Bu yalancı adamı artık çekemiyorum. Bu sebeple boşanmak istiyorum.
2: Hanımını dinledim. Sen ne diyorsun?
4: Efendim, Mekke'ye gittim, geldim. Dediğim doğrudur.
2: 6 günde nasıl olur bu iş?
4: Efendim, para bulamayınca son çare olarak Muhammed Üstad'ı Hazretlerine gittim. O da beni eskici Mehmet Dede'ye gönderdi. Mehmet Dede gözlerimi kapatmamı söyledi. Elimi tuttu. Gözlerimi açtığımda Mekke'deydim.
2: Demek gözlerini açtığında Mekke'deydin. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir anda hacca gidilir mi?
4: Efendim, beni mazur görün ama şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gider de Allah dostu biri bir anda Kabe'ye niçin gitmesin?
2: Düşündürücü. Cevabın güzel ihtiyar. Fakat 2 şahit dinletmen lazım.
4: Efendim, diğer hacılarla beraber tavaf ettim. Orada Bursalı hacılarla görüştüm. Buraya getirmeleri için bazı emanetler dahi verdim.
2: Öyleyse mahkemeyi Bursalı hacıların avdet edeceği güne talik ediyorum. Karar hacılar dinlendikten sonra verilecektir.
1: Netice?
0: Netice, hacılar o fakiri Kabe'de gördüklerini, getirdikleri bazı eşyaların da onun emaneti olduğunu söylerler. Kadı Mahmud bunun üzerine davayı reddeder.
1: Akıl almaz bir şey.
0: Evet, akıl almıyor elbet. Akıl her şeyi almıyor.
1: Yine başlama baba. Anlat, Kadı Mahmud'a ne oldu? Ne yaptı?
0: Ne yapsın? Kıvrım kıvrım kıvranmaya başlar. Bu vakayı aklıyla anlamaya çalıştıkça bunalır. Sonunda Mehmet Dede'ye gider. Hani o fakiri elinden tutarak bir anda Kabe'ye götüren kimse vardı ya, işte ona. Talebesi olmak ister. Mehmet Dede ise nasibinin, zamanın büyüğü Üftadi Hazretlerinden olduğunu söyler. Kadı Mahmud atıyla ona gitmek isterken at dergahın yakınlarında kayalara saplanır.
1: Kayalara mı? Olur mu öyle şey?
0: Evet, kayalara dedim evlat. Kayalardan atını çıkarmak için uğraşır fakat çıkaramaz. Atı bırakır, yürüyerek gider. Bahçede eski elbiseler içinde çapa yapan birini görür. Telaşla ona yaklaşır.
2: Kolay gelsin. Burası Muhammed Üftadi Hazretlerinin dergahı değil mi?
5: Evet öyle. Ne istersiniz?
2: İsmim Kadı Mahmud. Şeyhinizi görmek istiyorum.
5: Üftadi benim kadı efendi. Buyurun.
2: Rakı eğlenmeyi.

0: Ayakta geldiğim haber.
1: Hemen görüşmek istiyorum.
2: Eski elbiseler içinde bahçe çapalayan bir büyük düşünemiyorsun diye. Bak kadı efendi. Burası yokluk kapısı. Ki biz yokluk kapısının kuluyuz. Halbuki siz varlık sahibisiniz. Bu kapıda yeriniz yok. Atınız dahi gelmek istemediğinden...

0: mutluluk duyabilirsiniz.
1: Gidin kadı efendi. Sizin şanlı şöhretli bir dünyanız var. Bizimse Rabbimizden gayrı bir şeyimiz yok. Kendi dünyanıza dönün.
2: Ben şaşırmış bir haldeyim. Mehmet dedenin kerametini gördüğümden beri aklım başımda değil. Ne olur, ne olur yardım edin bana. Nasihatlarınıza muhtacım. Talebeniz, hizmetkarınız olayım.
1: Lütfen efendim. Lütfen beni kabul edin. Söyledim size kadı efendi. Burası yokluk kapısı. Rabbimizden başka bir şeyimiz yok bizim.
2: Burası nasıl yokluk kapısı olabilir? Siz Allah'ın sevdiği birisiniz. Ben de size yakın olmak istiyorum.
1: Demek bu kadar istiyorsun. Ama bunun için bazı şeyleri terk etmen gerekecek.
2: Bütün varlığımı terk etmeye hazırım. Yeter ki talebenizle olmakla şerefleneyim.
1: Dinle öyleyse. Kadılığı hemen bırakacaksın. Bütün malını fakirlere dağıtacaksın. Yapar mısın bunları?
2: Derhal efendim.
1: Sonra da Bursa sokaklarında şu ısırmalı kaftanınla her gün ciğer satacaksın.
2: Her emrinizi yerine getireceğim efendim.
1: Hadi. Durma öyleyse.
3: Ciğer! Ciğerci geldi, ciğerci!
4: Yahu bu bizim kadı efendi değil mi?
5: Ya ta kendisi.
4: Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış. Böyle kürklerle ciğer satılır mı?
3: Ciğerci geldi, ciğerci.
5: Aklını oynatmış bu ya.
4: Tımarhanelik olmuş, tımarhanelik.
3: Ciğerci.
1: İşte vazgeçmek, işte teslim olmak. Hadi evlat. Hadi. Sen de vazgeç şu yanlış fikrinden.
2: Nasihat vermeyi bırak da anlatmaya devam et baba.
1: Peki. Sokaklarda aylarca ciğer satar. Ahali alay eder, savaşır. O akıl almaz bir sabırla her hakarete katılır. Nefsinin bütün aşırılıklarını iradesi ve büyük sabrıyla görmezden gelir. Hocasının her emri sebep sormadan yerine getirir.
2: Delilik bu. Niçin yapıyor bunları?
1: Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz.
2: Peki bunun için bu işkencelere gerek var mı?
1: İşkence değil oğlum. İmtihan. İyi kul olmak için bunlara katlanmak lazım. Neyse. Hocasının emriyle dergahta helaişçiliği yapmaya başladı. Nefsi tetikte. Onun zayıf bir anını kollamakta.

0: hakim geliyor ha. Bir çare Mahmut. Sen böyle bir mesleği bırak. Şimdi de helakimiz içisi oldun.
1: Ne diyorum ben? Tövbe estağfurullah.
0: Birden nefsimin ihvaline kapıldım.
1: Mahmut.
0: Sen üstadına nefsini dinlemeyeceğine dair söz vermedin. Eyvahlar olsun bana.
2: Bunca sıkıntının sonunda muvaffak olamadı mı yani? Kıramadı mı nefsini?
3: Dinle oğlum. Hemen süpürgeyi bırakır, taşları sakalıyla süpürür. Bir anlık dünya meylini şiddetle cezalandırır. Üftadi hazretleri bunu görür, yerden kaldırır. Koluna girerek bahçeye çıkarır. Birlikte dolaşırlar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evladım, maksat bu mertebeyi geçmek. Sen de geçtin elhamdülillah. Hocam Hızır Dede, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebesiymiş. Biz onun kapısında yetiştik. Dergahımız bir başkaydı. Diğer talebelerle dünya ahiret kardeştik. Fakat hizmette birbirimizle kıyasıya yarışırdık. Seni gördükçe o günleri hatırlıyorum. Sende ihlas var, samimiyet var. Bu sebeple çabuk yükseliyorsun. Mahmut, bundan sonra sabahları abdest suyumu sen ısıt. Her sabah senin nurlu yüzünü görmek istiyorum.
2: Baş üstüne hocam.
3: Bu kadar fedakarlığın, bu kadar sıkıntının sonu nereye varacak? Bütün bu vazgeçişlerin sonunda nereye varacak hala anlamış değil.
4: Dinle de gör. Bir gün Muhammed Üstad'e talebeleriyle kırlara çıkar. Mevsimin bahar. Dört bir yan çiçek denizi. Talebeler dağılır. Bir müddet sonra hocalarının yanına dönerler. Hepsi demet demet çiçek getirip hocalarına takdim eder. Mahmud'un boynunu bükük gören hocası sorar.
1: Mahmut evladım, sen bana hiçbir şey getirmedin mi?
2: Ben şu kırık saplı çiçeği getirdim efendim.
1: Arkadaşların demet demet çiçek getirdiği halde sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin?
2: Size ne takdim etsem az olur. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğildimse o çiçeğin Allah Allah diye zikrettiğini duydum. Ancak bu çiçeğin zikredemediğini görünce onu getirdim.
1: Mahmut evladım, en güzel hediyeyi sen getirdin bana. Bu kır gezintisinden bir sen nasiplenmişsin. Artık çiçeklerin bile tesbihini duyar haldesin. Hak yola erdin. Hüdayi, Hüdayi. Bundan sonra sana Hüdayi diyeceğim.
4: Ya işte böyle. Terk ettiği dünya karşılığında ne buldu gördün mü? Evliyalık makamını. Şanına mağrur kadı gitti. Dünya nimetlerinden uzaklaştıkça Allah'a yaklaşan insan geldi. Allah'ın ismini andıkça gözlerinden ırmaklar boşalan insan geldi. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşündükçe kalbi titreyen insan geldi. Evlat, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak? Allah'ın razı olduğu kul olmak. İşte gaye bu.
3: Peki gayesine erişti mi?
4: Sus. Sus, dinle. İbadet ve murakabeyle geçen bir gecenin şafağı. Sabah ezanı ağurtundu, ağurtacak. Hüdayi birden unuttuğu bir şeyi hatırlar, telaşlanır.
2: Eyvah! Sabah abdest suyunu ısıtmak için geç kaldım.

0: şimdi. İşte hocam da kapıda görünce. Ne diyeceğim şimdi hocama?
1: Ey zavallı Hüdayi. Ne yapacaksın şimdi?
0: Hüdayi evladım. Ne oldu sana? Ne bu halin? Yüzün sapsarı.
1: Hocam. Ben...
0: İbriği göğsüne bastırmış. Ne bakıyorsun öyle? Döksene suyumu.
1: Hocam. Yani...
0: Dök. Hadi dök şu suyu. Dök. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. İyiyim. Su fazla ısınmış. Ellerim yandı.
1: Hocam nasıl olur? Suyu ateşe koymadım ki.
0: Evladım. Bu su odun ateşiyle değil. Kalp ateşiyle ısınmış. Senin hizmetin tamam oldu artık.
1: Ama buradan ayrılmak. Yeniden o uçuruma düşmek istemiyorum.
0: O uçurumu çok gerilerde bıraktım elhamdülillah. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu mertebeye eriştim. Artık benim vekilimsin. Ehlinle birlikte Sivrihisar'a git. Zira bir zamandan beri gönlümden böylesi geçer.
2: Her şey rehberinin istediği gibi gerçekleşir. Aziz Mahmut Hüdayi memleketi olan Sivrihisar'da 6 ay kalır. Ama üstadının hasretine dayanamaz. Hocasını görmek için Bursa'ya gelir. Hocası ölüm döşeğindedir.

0: Kocam. Kocam.
1: Hüdayi. Evladım. Hoş geldin evladım.
0: Hoş bulduk hocam.
1: Hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
0: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
1: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
0: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
1: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
0: Ne söyleyeyim hocam?
1: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.

0: ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam. Hocam.
0: Rahmetullah aleyh. Hüdayi Üftadı Hazretlerinin vefatından sonra uzun süre diyar diyar dolaşır. Her gittiği yerde insanları yetiştirir. Vaaz ve nasihatlerde bulunur. Eline geçeni Allah yolunda harcar. Hanımı bundan şikayetçidir.
2: Ah efendi, bizim ne zaman bir yerimiz yurdumuz olacak? Hocanız ölünce hiçbir yerde duramaz oldunuz. Manevi bir işaret aldım diyerek ta paşa eline gittiniz. Köy köy.

0: Kasaba kasaba durmadan dolaştınız. En sonunda çoluk çocuk İstanbul'a geldik. Bakın, bu şehir ne bereketli bir yer. Bari buradan ayrılmayalım. Şuracığa bir yuva kuralım.
1: Kuracağız hatun. Yuvamızı buraya kuracağız.
0: Kuracağız dersin ha efendi. Tekkelerde karın tokluğuna ders vermekle olur mu bu iş? Bak, muhitiniz genişledi. Vüzeradan, ülemadan dostlarınız oldu. Öl deseniz ölecekler. Gelin onların izzet ve ikramlarını reddetmeyin. Bizleri de düşünün. Bir köşede dünyalığımız olsa fena mı olur?
1: Ha benim vefalı hatunum. Böyle söylersin ama bilirim ki yüreğin tertemizdir. Lakin şunu unutursun. Allah kullarını açlıkla terbiye etmez. Ne zaman dara düştüysek bir kolayını vermedi mi?
0: Söyleyince söyledi diyorsunuz. Verilen hediyelerle yuvamız mamur olur. Evladımızın istikbali kurtulurdu. Sizse bunları düşünmüyor, gelen hediyelerle dergah inşa ediyorsunuz.
1: Bu parayı kendi ihtiyaçlarımız için kullanmak bize yasak hatun. Bunları Allah yolunda sarf etmeliyiz. Onun için bu dergahı inşa ediyorum.
0: Bildim bileli aynı şeyi söylersiniz. Amen. Ama çoluk çocuk...
1: Kapıya bakayım hatun. Kim o?
2: Kulunuz efendim. Kazasker düğmeci Zade.
1: Buyurun. Buyurun. Buraya. Şuraya oturun.
2: Buraya baş köşeye oturmaya değil. Sizin kapınıza hizmetkar olmaya geldim.
1: Sizin hizmetiniz bizim kapımıza değil, devlet kapısına yaraşır.
2: Bu kapıda kulluğumuz bitti. Padişahımız ferman eyleyip fakiri azlettiler efendim.
1: Bir yanlışlık olmalı. Sizin gibi çalışkan, dürüst biri nasıl azledilebilir? Murat Han böyle bir hataya nasıl düşer?
2: Padişahımın fermanı başım üstüne. Öyle gücenmişliğim falan yok. Hala onun duacısıyım. Lakin artık devlet umurundan el çekip talebiniz olmak dilerim.
1: Senin devlet kapısında hizmetkar olman, vazifenin başında bulunman lazım. Murat Han adil bir padişah olup hatasını anlayınca tahsih eder. Vaziyetinizi ona arz edeceğim. Siz bekleyin hele.
3: Ve derhal saraya gider. Üçüncü Murat Han bu ziyarete çok sevinir.
4: Gelmekle ne iyi ettiniz. Mübarek yüzünüzü görmekle gözümüz gönlümüz açıldı. Buyurun. Buyurun şöyle oturun.
1: Padişahım, bir maruzatım var. Sizi rahatsız edişim...
4: O nasıl kelam efendim? Ne dilerseniz onu emir telakki ederim.
1: Padişahım, kulunuz Kazasker Düğmecizade'yi azletmişsiniz. O mert ve çalışkan bir adem olup her dem size dua eder. Ortalığı nasıl da ıslah etmişti. Derim ki ihsan buyurup ibga edesiz.
4: Bir hata yapılmışsa tasfiye ederiz. Hele sizin hatır haliniz olduktan kelli.
1: Bu işi hatır için istemeyiz. O zat daha nice kıymetli hizmetlerin namzedi. Bu işin hatırı olmaz devlet bu.
4: Sizin hakkınızı ödeyemem. Ben ki vazife ve mesuliyet şuuruna layıkıyla malik değildim. Ben ki şu tahta bir miras yedi rahatlığında oturur idim. Ben ki bu yüzden... Sokullu gibi bir devlet adamına malik olmanın nimetini takdir edememişim.
1: Estağfurullah sultanım.
4: Bu gaflet içreyken kader sizi çıkardı karşıma. Siz ki benim zaaf ve meziyetlerimi mütehassıs bir hekim gibi gayet iyi teşhis ettiniz. Rehberim olup beni her vesileyle müşfikane ikaz buyurdunuz. Size borcumu nasıl ödeyebilirim?
1: Teveccüh buyurursunuz sultanım. Müsaade dilerim.
4: Benim de sizden bir ricam var.
1: Buyurunuz sultanım.
4: Bana Safevilerin dini İslam için tehlike arz ettiğini söylemiştiniz. Bir nice zamandır Acem tarafına seferi fikreyleriz. Oraların ahvali iyiden iyiye bozuldu. Ferhat Paşa'yı 80 bin kişilik bir ordu ile Tebriz'e salmak dileriz. Orduyu Hümayun hareket etmeden evvel himmet buyurup nasihat vermenizi isteriz.
1: Müsaade buyurursanız nasihatlerimizi gazada vermek dilerim.

0: Yani biz dahi cihada bizzat iştirak arzu ederiz hünkârım.
1: Bundan daha makbul haber olmazdı. Böylece seferimizin manevi kumandanı da belli oldu. O halde gazamız mübarek ola.
2: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Tebriz seferinde askerle birlikte ön saflarda savaşır. Zafer müyesser olur. Ferhat Paşa ile Tebriz'e girer, bir süre orada kalır, sonra İstanbul'a döner. Üsküdar'da inşa ettirdiği dergah en fakirinden en zenginine kadar her zümreden Müslümanla dolup taşar. 3. Murat Han ölünce yerine geçen Sultan 3. Mehmet de kendisinden feyz alır, bu kamil zatla sohbet eder. O da ebediyete intikal edince devlet aliyenin başına Sultan 1. Ahmet Han geçer.
3: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
4: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
3: Bulun Lala. Lala, tabirleri takdim ettiler ama hiçbiri beni tatmin etmedi. Zahiren korkunç bir rüya. Bu rüyayı hayırlı bir şekilde şerh edecek kimse yok mu?
4: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir.
3: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
5: Hocam, hocam.
0: Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu.
4: Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
0: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
3: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
0: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
3: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
0: Hatun, hatun kendini fazla yorma.
6: Sen bizleri düşünür müydün ay efendi? Bursa kadılığını bıraktın. Medrese hocalığını terk ettin. Elindeki malı mülkü ona buna vererek harcadın. Şu yavrularımıza saracak bir bez parçası bile kalmadı.
0: Niçin böyle dersin hatun? Bak, yüzlerce insanın hayır dualarını kazandık. Sen kaybettik mi sanırsın?
6: Amenna. Lakin ben evladımıza bırakacak dünyalığımız olmadığına üzülürüm.
0: Kapı çalınıyor hatun. Bir bakayım.
6: Kimmiş gelen? Gene nasihat isteyenlerden biri mi?
0: Yok hatun. İstediğin dünyalık geldi. Padişahımız 1000 altın göndermiş. Ha.
6: Sabırsız olan işte böyle mahcup olur.
4: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
3: Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
4: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
3: O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım.

0: Hocam, buyurun atıma siz binin.
1: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
0: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
1: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem tebaa yanlış anlayabilir. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşagâr imiş.
2: Ah efendim, senelerce çene çalıp mübarek başını ağrıttım, fakirlikten şikayet ettim. Lakin ben size neslimizi idame ettirecek bir erkek evlat veremedim. Ömrümün son anlarını bu üzüntüyle...
1: Alan da hak, veren de hak. Nafile yere üzülme hatun.
2: Sen ne mübarek bir insansın ha efendim. Bir gün dahi ağzından kötü bir söz işitmedim. Hakkını helal et.
1: Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.
3: Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.
4: Hı? Ne diyorsun evlat, duyamıyorum.
3: Vazgeçtim baba. Bak işte, silahımı denize atıyorum.
4: Evliyanın himmeti namludan çıkan kurşunu geriye çevirir demiştim sana. Bu yola giren haram yemez, yalan demez, cana kıymaz. Bu yol karıncayı bile incitmekten çekinenlerin yoludur evlat.
3: Hamdolsun ki ben de buldum bu yolu. Hem de korkunç bir fırtınanın ortasında.
4: Sevincini anlıyorum evlat. Ama menkıbemizi tamamlayalım istersen.
3: Evet, devam et baba.
4: Bu büyük veli binlerce talebe yetiştirdi. Müslümanların ehli sünnet itikadında bulunmaları ve ibadetlerini ihmal etmemeleri için birçok kitap yazdı. Ölmeden az evvel ne muhteşem bir dua buyurmuşlardı. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.
5: Ah, geldik oğlum, işte Üsküdar.
3: Baba, hemen türbesine gideceğim. Sonra da su başına teslim olacağım. Düşmanlarımı Rabbime havale ediyorum.
5: Doğrusunu yapıyorsun evlat.
3: Teslim olunca ellerime kelepçe vurup hapsedecekler. Ama kilitli kalbim açıldı baba, bir anahtar gibi. Anahtar. Şimdi anladım. Teknenin ismi neden böyleymiş? Baba! Baba! Allah Allah! Nereye gitti bu ihtiyar?
6: Yolcu Aziz Mahmut Hüdayi türbesine gidip bir Fatiha okudu. Sonra su başına gidip teslim oldu. Yapılan muhakemede iftiraya maruz kaldığı anlaşılarak tek celsede serbest bırakıldı.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının

yani sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan, cehaleti yok eden, insanın hatalarını gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında mâkes buluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sadece görmekle kalmamışlar, o gördükleri Resulullah aleyhisselamın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyet'i çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz

O dört çocuğun babasısınız. Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o dört aslanın babası. Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak, Allah-u Teala sen de bir mazeret yaratmış. Sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme, sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi savaşa git diyor, ayağa gitme diyordu. Kalp ayağa galip geldi. Ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi Uhud Savaşı'na gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh'a şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi. Ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhisselatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onurun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı. Ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu. Şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimiz şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım. Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak
cennette yürüyebilecek

Peygamber aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu. Ben şu anda Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık, ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma haberini aldıklarında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli. Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu Uhud savaşında topal olan Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh ile aralarında geçen hadise incelense, işlense bütün dertlere derman olur. Bütün psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi, Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İsmail'in beldesi, Hazreti Hacer'in beldesi, Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın beldesi ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada. Ayetler orada indi. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu. Ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de,

İslam en önemli olan şeydi. İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makamı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar

dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşemezse Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allahü Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından çok korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler.

tarafta bir kişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk, Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır. Es-saidu billah. Ve iz, o vakti hatırla ki, yemkuru bikellezine keferu, o kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyuthbituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim diyordu, bir kısmı sürelim buralardan gitsin, bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah-u Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayet-i celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları ve tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allah-u Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allah-u Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allah-u Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allah-u Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Es-saindü billah Kul huvallahu ahad, o Allah birdir. Allahu samet, Allah samettir. Yani her şey Allah-u Teala'ya muhtaç. Hiç kimse, Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, bu kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır. Ama Allah-u Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama

ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allah-u Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

0: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
1: Allahümme rahamni min zamani hâzâ ve ihdâqil fiteni ve tatâvuli ehlil

0: Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.
1: Allah

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahumme rabbel hilli vel haram ve rabbel

0: Ey hil ve haremin Rabbi, ey meş'ari haramın Rabbi, ey beytül haramın Rabbi, ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda, mele-i a'lada salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

0: وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah

0: باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla, hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım, dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.

0: Muhammedin adede katril emtar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.

0: النَّارِ.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'e nefsik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erzik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
0: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
1: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala kâşifil gümmeh.
1: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mücliz zulmeh.
1: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
1: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mutir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.

0: اللهم صل على صاحب الحوض المورود.
1: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrut sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
1: Allah'ım, makamı mahmud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil livail ma'kud.
1: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makut olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
1: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
1: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men huve fis semai seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
1: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibişşamme.
1: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil alame.
1: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
1: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kânet zilluhul gamâme.
1: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
1: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
0: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
1: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
1: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
1: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil vesile.
1: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil fazile.
1: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
1: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hirave.
1: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
1: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hucce.
1: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil burhan.
1: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibis sultan.
1: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit tac.
1: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata

0: salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, miraca çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil qadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
0: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i fi cemi'il enam.
0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihi at-ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firaqih.
0: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah.
0: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
0: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken, kelerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir.
0: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel tahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril enver.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel tayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel necmis sakib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.

0: فصل على العروة الوثقى.
1: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala nezîri ehlil ard.
1: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'i yevmi.

0: صل على صاحب لواء الحمد.
1: Allah'ım, livayül ham sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel müşemmir an sa'idil cid.
1: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel müsta'mili fî merdâtike gâyetel cuhd.
1: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil hatem.
1: Allah'ım, son nebiye salat eyle.
0: Allahümme salli alen resulil hatem.
1: Allah'ım, son resule salat eyle.
0: Allahümme salli alel Mustafa'l kaim.
1: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
1: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil ayat.
1: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil işaret.
1: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil keramat.
1: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil alamet.
1: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
1: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
1: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
1: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
1: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
1: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tefettaqat min nurihil ezhar.
1: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
1: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vadu'ihil eşcar.
1: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
1: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzar.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat.

0: eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar ve sığar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

0: أعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: تكذب عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ad'afe ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Notaların yatağında akan bir hayat. Razif Abdülaziz. Emre Başdoğ. Razif bin Abdülgani, uzak bir diyarda, ekvator çizgisine yakın bir yerde, 1957 yılında dünyaya gözlerini açar. Çevresinde daha çok Abdülaziz olarak tanınır. Aslen Endonezyalı olan Abdülaziz, doğduğu yıllarda bölgede bulunan Endonezya, Malezya ve Singapur ülkeleri İngiliz sömürüsü altında olduğundan bu üç ülke arasında geçiş hakkı tanınıyordur. Bu sebeple ailesi, ekonomik olarak daha iyi kazanç sağlayabileceğini düşündüğü Singapur'a taşınır. Çocukluğu Güneydoğu Asya'da, Malezya'nın güneyinde bulunan Singapur'da geçen Abdülaziz, bu topraklardan ayrıldığı vakit ardında hiç iyi hatıralar bırakmaz. Ancak hayatının seyrini değiştirecek müzikle de burada tanışır. Abdülaziz henüz 2 yaşındayken annesi vefat eder. Daha sonra babası iş sebebiyle bu ülkeden ayrılır ve en küçükleri olan Abdülaziz'i 4 kardeşiyle birlikte arkadaşına emanet eder. Çocukluğunun büyük

Bir kısmı ebeveyninden uzak, bu evde şiddete maruz kalarak geçer. Hayatının sıkıntılarla çevrelendiği 1960'larda dünyada The Beatles fırtınası esmektedir. Bu fırtına Abdülaziz'in ağabeyini de etkiler. Zamanın ruhuna ayak uyduran ağabey kendisine bir gitar alır. Evde ağabeyinin yeni aldığı gitarı masanın üzerinde gören Abdülaziz merakla masaya doğru yaklaşır. Gitara dokunur dokunmaz henüz 5 yaşında olmasına rağmen ilk tınıyı çıkarır. Gitardan çıkan ses onu çok etkiler. O anda hayatında müziğin çok önemli bir yer tutacağını hisseder. 13 yaşına geldiğinde büyük ağabeyi onu ve diğer kardeşlerini Endonezya'ya götürür. Lise çağına kadar hiçbir müzik eğitimi almayan Abdülaziz, geçirdiği bu süre içerisinde kendi başına amatör olarak müzik yapar. İlk müzik eğitimini de lise 1. sınıfta alır. Ancak okuldaki derslerden sıkılır, müziğe daha rahat devam edebilmek için liseden ayrılır. Profesyonel bir müzik grubuna katılan Abdülaziz, gruptan bir arkadaşının ona ''Sen gitar çalmak için çok uzunsun, neden org çalmıyorsun?'' demesi üzerine org öğrenmeye başlar. Askere gidene kadar bu grupta çalışır. Müzik malzemelerini taşır, ses kontrolü ve teknik işlerle ilgilenerek işin mutfağında pişer. 19 yaşına geldiğinde 2 sene sürecek olan askerlik görevini yerine getirmek zorunda kalır. Tabii müzik burada da peşini bırakmaz. Abdülaziz'in müzikle ilgilendiği duyulunca kendisini ordunun orkestrasına çağırırlar. Burada ondan saksafon çalmasını isterler. Bu enstrümanı bilmeyen Abdülaziz'e saksafon çalmayı 3 ay içerisinde öğrenmesini emrederler. Kendi başına kitaptan çalışarak ve pratik yaparak 3 ay sonunda saksafonu başarılı bir şekilde çalar. Bu süreçte onun notaları öğrenmek zorunda kalması da bu işin en karlı yanı olur. Abdülaziz askerliğini tamamlamış ve müzikle ekmeğini kazanmaya başlamıştır. Bir otelde piyano çaldığı gece sonunda yanına biri gelir ve ona müziğini çok beğendiğini, Avrupa'da bir müzik grubu olduğunu ve onu bu grupta görmekten mutluluk duyacağını söyler. Gençliğinin en hızlı zamanında yapılan bu beklenmeyen teklifi geri çeviremez. 2 ay sonra başka bir dünyaya, Avrupa'ya gider. Dahil olduğu grupla birlikte bir yıl boyunca Almanya ve Avusturya'da sanatını icra eder. Daha sonra İsviçre'de Jamaikalıların oluşturduğu reggae türü müzik yapan bir gruba katılır. Uzun yıllar bu Jamaikalı grupla Avrupa'yı dolaşır ve kendisini reggae'nin bir benzeri olan ska türü müzikte geliştirir. Daha çok elektro gitar, bas, bateri ve klavyenin kullanıldığı Jamaika kökenli ska müziğinde çok başarılı olan bu gruptan Roy Ellis adında dünyaca ünlü bir sanatçı çıkar. Müzikte Roy Ellis'ten çok şey öğrenen Abdülaziz, bir zaman sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı gruptan ayrılır. İsviçre'de evlenir. Yeni bir gruba katılır. Bu grupta başarılı bir dönem geçirir, hatta bu sıralarda Abdülaziz'in bir klibi dünya çapında meşhur olur. Abdülaziz, hayatı boyunca dini inancının gereklerini zaman zaman yerine getirmeye çalışmış olsa da, işinden ve içinde bulunduğu çevreden dolayı dindar sayılabilecek bir hayat yaşayamamıştır. İçinde bulunduğu hayatın ve kendisinin nerede olduğunun farkına varması 2003 yılında nasip olur. Ne zaman namaz kılacaksın, ne zaman namaz kılacaksın şeklinde kulağına sorular gelmektedir. İşittiği bu sesten çok etkilenir, abdest alır ve bırakmamak niyetiyle namaz kılmaya başlar. Aradan bir yıl geçer, arayış içerisindedir. Ramazan ayında İsviçre'de bir camidedir. Üzerinde bu ayın getirmiş olduğu huzur vardır. Namazı kılar, dışarıya çıkmak için kapıya yönelir. Karşıdan biri gelmektedir ona doğru. Gelen kişinin adeta bir ışık gibi parladığını, onun üzerinde güzel bir aydınlık olduğunu görür. Bu durum onu o kadar etkiler ki 3 gece boyunca uyuyamaz. Tekrar aynı camiye gider. Ön saflara oturup beklediği sırada içeriye birinin girdiğini hisseder. Arkası dönük de olsa içeriye giren kişinin 3 gün önce gördüğü o genç olduğunu biliyordur. Dayanamayarak arka tarafa göz atar ve o kişi olduğuna emindir artık. Yanına gider, sorar genç çocuğa, ''Kimsin sen? Neden ben seni bu şekilde görüyorum?'' Bu soru üzerine, ''Sen beni görmüyorsun, mürşidimin üzerimdeki feyzini görüyorsun.'' diyerek cevap veren genç çocukla sohbet etmeye başlar. Ondan mürşit ve tasavvufun ne olduğunu öğrenir. Duydukları, gördükleri, o genç çocukla gittikleri sohbet meclisleri kendisini çok etkiler. Kısa bir süre sonra bir mürşidi kamile bağlanarak tasavvuf terbiyesine girer. Abdülaziz yeni bir sayfa açmıştır hayatında.
tasavvuf yoluna girmesiyle birlikte hayatındaki bir

birçok şey değişmeye başlar. Abdülaziz'in hayatının merkezine inancını koyması, daha çok ibadetle ilgilenmesi karısını endişelendirir. İnternetten araştırdığı tasavvufun doğru olmadığını, yanlış yolda olduğunu Abdülaziz'e söyler. Bir süre devam eden tartışmalar neticesinde karısından ayrılmak zorunda kalır. Tanıştığı o gençle devamlı birlikte zaman geçirir. Ama müzikle olan ilişkisi ise devam etmekte ve geceleri insanların eğlendiği mekanlarda müzik icra etmektedir. Soğuk bir kış gecesi yanına genç arkadaşını da alarak işe gider. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalmıştır. Bir ara arkadaşı gelir aklına. Etrafa bakar ancak göremez. Dışarıya çıkıp baktığında görür ki genç arkadaşı arabanın içinde onu beklemektedir. Onun içeriye girmeyi sebebini anladığında bu işi artık yapmaması gerektiğini anlar. İnsanların alkol alırken onun da müziğiyle bu ortama destek sağladığını düşünmesi müziği bırakmasına neden olur. Tüm zıtlıkların bir anda karşı karşıya geldiği ve hayatındaki birçok şeyi değiştirdiği günlerde bir vesileyle Katar'da yaşayan bir hanımla tanışır. Kadın Amerikalıdır. Amerika'da tıp öğrencisi olduğu yıllarda bir arkadaşının ona hediye etmesi üzerine Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Alak suresine geldiğinde hayatı değişir. Bu sureyi okuduktan sonra İslam'ı araştırmaya başlar. Henüz 19 yaşındayken Müslüman olur. Daha sonra ise doktorluk yapmak için Katar'a taşınır. Abdülaziz de 2006 yılında evlenirler. Semerkant televizyonundan teklif alan Abdülaziz eşiyle birlikte Türkiye'ye yerleşir. Şu an müzik yeteneğini bu kanaldaki programlara jenerik müzikleri yaparak kullanan Abdülaziz, "Ben müzik hayatımı bitirmiştim ama Allah-u Teala bana bu işi nasip etti." diyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, her pehlivan gibi köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş meydanlarında başa kadar yükselir. Bir gün Edirne'de sıla izninden dönen iki saray pehlivanıyla yaptığı güreşlerde onu yenemeyen pehlivanlar tarafından "Erkeksen İstanbul'a gelir, bizi bulursun" diye tahkir edilir. Bir yıl sonra İstanbul'a giden Pamukçulu orada yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Bir güreşinde Cazgır Onur Reşat Paşa'ya takdim ile paşanın konağına yerleşir. Reşat Paşa onu konağa almadan iddialı güreşini görmek ister. Yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmud Celaleddin Paşa da vardır. Damat Paşa Osman'ın kendi pehlivanı Muharrem'le tutmasını ister. Muharrem yenilir. Bu güreş padişah tarafından da duyulur. İkinci bir güreş kaçınılmazdır artık. Zira padişah da görmek arzusunu izhar eder. Bu güreşte de Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Güreşin cazgırlığını Aliço yapmıştır. Pamukçulu Yakup Pehlivan'ın Edirne'deki sözlerini Aliço'ya aktarır. Aliço buna içerlemiştir. Padişaha durumu arz eder. Yakup'la güreşmeleri için müsaade alır. Yakup'a Pamukçulu'yu yenmeden ezmesini tembih eder. Güreş, Reşat Paşa'nın konağında Ramazan gecesi başlar. Yakup güreşe sert elenselerle ve tırpanlarla girmiştir. Pamukçulu fırtınanın geçmesini beklemek için müdafada kalır. Daha sonra olaya güreşe ısınan Pamukçulu Osman Pehlivan Yakup Pehlivan'ı öyle bir yener ki yalancı olmadığını böylece de ispat eder.

0: Senin pehlivan talihliymiş. Nedir ne de ne olduğunu bilmiyorum ama buradaki güreşinden bunu anlamış bulunuyorum. Mahmut Celaleddin Paşa da fena bozulmuştu. Ayağa kalktı. Buyurun içeri girelim dedi. Hep beraber içeri girerlerken Pamukçulu Osman pehlivan ortada tek başına kalmıştı. Bu sırada yanına Reşat Paşa'nın kahyası yaklaştı. Heyecan içindeydi.
1: Çok güzel bir güreş çıkardın Osman.

0: adamı fena yendin, hem de pek fena.
1: Sus, yavaş konuş.
0: Merak etme, kimse yok.
1: Olsun, buradan hemen uzaklaşsak iyi olur.
0: Yıkanmayacak mısın?
1: Yakup Beylivan'la hamamda karşılaşmak istemem. Şöyle bir silineyim yeter. Yolda rastlayacağımız ilk hamamda yıkanırım.
0: Nasıl istersen.

0: Pamukçulu Osman pehlivan yüzünü gözünü yıkadıktan ve çabucak silinip giyindikten sonra Reşat Paşa'nın kayasıyla beraber konaktan ayrıldı. Araba ile yol alırlarken Yakup pehlivanı yendiğim için Ali çok kızdı.
1: Farkındayım. Nasıl bağırdı Yakup pehlivana?
0: Yakup pehlivan beni ezmek istedi. Ama kazdığı kuyuya sonunda kendisi düştü.
1: Onu ona öğreten, daha doğrusu emreden Ali Ço'dur.
0: Buna hiç şaşmam. Her ne dese beni bir türlü gözü tutmuyor. Yakup pehlivanı yendiğim için başıma bir iş gelir mi?
1: Yok, hayır. Bundan korkun olmasın. Bir şey yapmazlar sana. Üstelik arkanda koca Reşat Paşa var.
0: Doğrusu Ali Ço'nun durumunu hiç beğenmiyorumdu.
1: Çok geçmeden paşa konağa döner. Ondan tamamlayıcı bilgi alırız, merak etme sen. Hadi kendini serin tut.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan bir hamamda çabucak yıkandıktan sonra gene Kahya ile birlikte konağa döndükleri zaman paşayı yeni gelmiş buldular. Reşet Paşa hayatından son derece memnun görünüyordu. Önce Pamukçulu'ya güreşin ödülüyle vaat etmiş bulunduğu 10 altını verdi. Arkasından da şu sözleri söyledi.
1: Bugün mükemmel bir güreş çıkardın. Yakup Pehlivan'ı su götürmez bir şekilde yendin. Böylece hem ondan öcünü almış hem de büyük bir pehlivan olduğunu ispat etmiş oldun. Yüzümü kara çıkarmadın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır pehlivan.
2: Doğrusunu isterseniz, ben Yakup Pehlivan'ı yenmiş olduğuma çoktan pişman olmuş bulunuyorum paşam.
1: Neden?
2: Aliço'nun bana nasıl baktığını yakından görseydiniz, bana hak verirdiniz.
1: Sen onun bakışlarına kulak asma. Aliço her şeyden önce pehlivan ve doğru bir adamdır. Sertliğine serttir ama şimdiye kadar onun en ufak bir haksızlık yaptığı veya bir haksızlığa alet olduğu görülmüş değildir.
2: Güreşten sonra ne dedi?
1: O gene senin pehlivanlığını beğenmemekte direniyor. Yakup pehlivanın yenilmesini de idmandan düşmüş olmasını da buluyor. Aynen şöyle dedi.
3: Bir pehlivan için idmansızlık ne kadar zararlıysa İfrat derecede fazla idman yapmak da zararlıdır. Birden nefesi kesilir de buna bir mana veremez. İşin kötüsü bir pehlivanın idmandan düşmüş olduğunun daha önce farkına varamamasıdır. Tam güreşin ortasında nefesi kalmaz, eli ayağı tutmaz hale gelir de ancak o zaman başına gelen şeyi anlar. Anlar ama iş işten geçmiş olur. İşte Yakup pehlivanın başına gelen de budur. Kendisini hep tanırsınız. 2-3 saat süren güreşlerini hep bilirsiniz. Halbuki bugün yarım saat içinde tükendi. Yoksa Yakup pehlivan onu her zaman rahat yener. Güreş başladığı zaman

0: Lan ne kadar üstün bulunduğunu hep gördünüz. Pamukçulu biraz düşündükten sonra...
1: Hani bu sözleri doğru olsa gerek. Bu kadar çabuk tükenmiş olmasına ben de şaşmıştım.
2: Hayır Osman pehlivan, iş öyle değil. Güreşten, pehlivanlıktan ben de anlarım. Yakup pehlivanın hatası önce seni ezmeye kalkması, sonra da senin güreş hızına dayanamamasıdır.
1: Bilmem. Öyle midir paşam?
2: Öyledir, öyledir. Bir baş pehlivan olduğun halde maşallah bir deste pehlivana kadar hızlı güreşiyorsun. Sen de bu nefes varken kimse dayanamaz sana. Sonra kollarında uzun. Kimse yaklaşamaz sana. Saray pehlivanlarının en kuvvetli tarafları elenseleridir. Çünkü Aliço onları bu şekilde yetiştirmiş bulunuyor. Yakup pehlivan da başlangıçta işe elense ve tırpanlarla başlamıştı. İşi bu şekilde yürüteceğini ve seni ezerek yeneceğini sandı. Fakat evdeki hesabı çarşıya uymayınca bu akibete uğradı.
1: Kim bilir, belki de siz haklısınız. Peki şimdi ne olacak paşam?
2: Ben Aliço'yu iyi bilirim. Bunun altında kalmayacaktır. Seni bir başka saray pehlivanla yendirecektir.
1: Acaba bu sefer de koca Mustafa pehlivanı mı çıkarır karşıma?
2: Orasını bilemem.
1: Hani ben asıl onunla tutmak isterdim de. Çünkü bana hakaret eden, beni İstanbul'a çağıran odur.
2: Onu da yenebileceğini umuyor musun?
1: Vallahi bir şey diyemem ama eğer o da Edirne'de olduğu gibi ise ümidim var.
2: Sen şimdi rahatına bak. İdmanlarına hiçbir şekilde ara verme.
1: Baş üstüne.

0: Pek güzel tahmin edileceği gibi bütün kabak Yakup pehlivanın başında patlamıştı. Aliço başkalarının yanında onu elinden geldiği kadar müdafaa etmişti. Fakat araba ile saraya dönerlerken Yakup'la yalnız kalınca olduğu gibi değişmişti.
1: Neydi senin bugünkü halin?
2: Vallahi ne olduğunu ben de anlayamadım usta. Birden kesildim.
1: Ve bizi rezil ettin.
0: Sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Yakup'u tepeden tırnağa bir yıkadı ki bu kadar olur. Yakup pehlivan boynunu bükmüş hiç konuşmuyordu. O Aliço'yu çok iyi tanıyordu. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru iş hiç cevap vermemekti. O da böyle yaptı. Saraya varınca Yakup pehlivan pehlivanlar dairesine doğru giderken Aliço da soluğu padişahın yanında aldı. Padişahın kendisini beklemekte olduğunu biliyordu. Sultan Abdülaziz ona güreşten sonra hemen yanına gelmesini emretmiş bulunuyordu. Padişahın huzuruna giren Aliço'nun yüzüne bakar bakmaz hakikati hemen anlamıştı. Yenildi mi Yakup?
1: Yenildi sultanım.
0: Nasıl olur? Nasıl yenilir?
1: İdmandan düşmüş, haberi yok. Yarım saat sonra hepten kesildi. Elleri ayakları durdu. Nefesi tükendi.
0: Ne kadar sürdü güreş?
1: Ancak bir saat.
0: Bak hele. Canım sıkıldı bu işe.
1: Ya benim? Rezil olduk bu güreş bilmez pek.

0: Pehlivan karşısında.
1: Yakup idmandan düşmüş olduğunun farkında olmamış mı?
0: Hayır. Siz de bilirsiniz sultanım. Pek az pehlivan idmandan düşmüş olduğunun farkına varabilir.
1: Peki ne olacak şimdi?
0: İzin verirseniz en kısa zamanda Osman pehlivanı bir başka pehlivanla karşılaştıralım.
1: Kiminle karşılaştıracaksın?
0: Orasını bilemem. Kim olsa onu perişan ederek yener.
1: Peki. Sen bunu kararlaştır. Yalnız bu güreşin sarayda yapılmasını istiyor.
0: Emredersiniz, sultanım.

0: Ertesi sabah Reşat Paşa dairesinde Ali Çoy'u karşısında görünce hiç şaşırmamıştı. Zaten onu bekliyordu. Saray baş pehlivanına hemen oturacak yer gösterdi. Ali Çoy oturur oturmaz...
1: Senin pehlivan nasıl? İyidir. Yakup'u yenmiş ama... kendi de çok yorgun düşmüş. Hani onu nasıl yendiğini hala aklı ermiyor.
0: Bu sözleri mahsustan Ali Çoy'u memnun etmek için söylemiş bulunuyordu. Ali Çoy ise oralı olmadı.
1: Efendimiz yeni bir güreş emrediyorlar. Baş üstüne. Bu güreş... sarayda efendimizin huzurunda yapılacak. Emrederler. Şu halde cuma günü ikindi vakti gelirsiniz.
2: Olur, geliriz.
1: Yalnız bir noktayı öğrenmek isterim. Gene Yakup pehlivanla mı tutacak? Hayır. Yakup idmandan düşmüş, bir aydan önce toparlanamaz. Peki kiminle tutacak? Orası belli değil. Birini bulacağım tabii ki.
2: Şey, koca Mustafa ile tutsa olmaz mı?
1: Bunu o istiyor değil mi?
2: Evet.
1: Edirne'de karşılaşmışlardı ya. Kendisini İstanbul'a davet eden de kendisidir. Bunu ben de düşünmüştüm. Pekala, onunla karşılaşırlar.
2: Osman pehlivan bu kararınıza pek sevinecektir.
1: Yoksa Yakup pehlivanı yendiği gibi onu da yenebileceğini mi umar?
2: Hayır hayır, ortada katiyen böyle bir şey yok. Onun istediği tek şey davetine gelmiş olduğunu göstermekten ibaret. Hani ondan korkar ve kaçar gibi bilinmek istemiyor da.
1: Yakup'u fena bir gününde yakaladı ya. Koca Mustafa'yı da bu şekilde yakalayabileceğini umar. Anlamaz mıyım bunu hiç? Hemen söyleyeyim ki onu istemiş olduğuna pişman olacak.
2: Tahmin ederim. Fakat işte... tekrar ediyorum. Onun koca Mustafa pehlivanı yeneceğim diye bir iddiası asla yok. Yalnız yarıda kalmış güreşlerini tamamlamak istiyor o kadar.
1: Her neyse. Cuma günü karşılaşır ve muradına erer paşa.

Aliço paşanın yanında fazla kalmayarak oradan ayrıldı. Saraya döner dönmez de hemen koca Mustafa pehlivanı yanına çağırdı. Evet sevgili dinleyenler, maalesef yine süremiz bu kadar. Bakalım bundan sonraki bölümde Pamukçulu Osman pehlivan, Aliço'nun dediği gibi muradına

0: gelecek mi? Hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Yollardaki Yunus.

genç bir adam kanıyla yollara düşmüş, Hacı Bektaş Veli'nin dergahına doğru ağır ağır yol almaktadır. Bir an önce tekkeye varmalı, derdini anlatmalı, bu kıtlık zamanında kendisini yollayan köylüleri için kışı atlatabilecekleri buğdayı temin etmiş olarak geri dönmelidir. Ne aklına bunun dışında bir şey gelir, ne de gönlüne başka bir sevda düşer. O tekkeye varıp muradını anlattığında, gelen diğer isteklileri hemen gönderdikleri halde ona bugün kal dinlen, yarın yola çıkarsın denilir. Yarın olur ve kendisini Hacı Bektaş Veli'nin karşısında bulur. Hacı Bektaş Veli ona bakırı altına çeviren nazarlarıyla bakarak, "Bizden buğday mı istersin yoksa himmet mi istersin?" diye sorar. O bu soru karşısında şaşırır. Niçin gelmiştir, neyle karşılanır? Ama himmet diyemez, onu köyünden buğdayla beklemektedirler. Ve buğday isterim efendim der. Bu sözün karşılığı olarak ona istediği buğday istediği kadar verilir. Buğdayını aldıktan sonra köyüne doğru yollara düşer. Ağır ağır gıcırdayarak ilerleyen kağnısının yanında bir çocuk mahzunluğuyla düşünmektedir. Acaba doğru olan bu mu? Buğday istemekle doğru olanı mı yaptı? Ama başka ne yapabilirdi ki? Köylü ondan buğday bekler. Yarı yola geldiğinde yola çakılır kalır. Daha fazla ilerleyemez. İçinde bir ses kabarıp kabarıp yankılanmaktadır. Himmeti veren elbet buğdayı da verirdi. Himmeti bulan elbet buğdayı da bulurdu. Eyvah der, ben ne yaptım? Ağlaya ağlaya geri döner, kendini Hacı Bektaş Veli'nin ayakları dibine atar. Himmet der sultanım, himmet buyurun. Hacı Bektaş Veli onu kaldırır, gözyaşını siler, evlat der. Senin terbiyeni Tapduk Emre'ye havale ettik. Var git onu ara, onu bul, onun eteğine yapış. Himmetin gayri ondandır. Buğday dolu kanısını köyüne tekkenin dervişleri götürüp teslim ederler. O ise köyüne bir daha dönmez. Şimdi o Tapduk'un yollarındadır. Buğday için başlayan yolculuk himmet için devam eder. Adı Emre'dir. Yunus olur. Yunus bizim Yunus olur. Aradığı himmeti bulur. Yazık ki bize, biz hala buğdayın derdindeyiz.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin himmet mi istersin yoksa buğday mı diye sorması da, Yunus'un himmet için geri dönmesi de, Tabduk Emre'nin kapısında 40 yıl hizmet edip bizim Yunus olması da hep ve yalnızca aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murat Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona Yıldırım lakabı takılmıştı. Çocukluğunu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük alimlerinden dersler aldı. Gençliğinde Kütahya Sancağı'nda valilik yaptı. Sultan Murat Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Sırbistan'ın başında Kosova Savaşı'nda ölen Kral Lazar'ın oğlu Stefan Lazarovic vardı. Barış anlaşması için geldiği Edirne'de kız kardeşi Maria'yı Bayezid'e verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı-Sırp dostluğu kuruldu. 1389 yılında Bulgaristan ve Bosna'nın fethi gerçekleştirildikten sonra Anadolu'da durumun karıştığını haber alan Yıldırım Bayezid, Balkan devletleriyle açık anlaşmalar imzaladı.

Sultan Murat'ın ölümüne fırsat bilip Osmanlılara karşı güç birliği yapan Anadolu beyliklerine karşı mücadeleye girişti. Karamanoğulları hem Beyşehir'i işgal etmişler hem de Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyan beyliklerini kışkırtmışlardı. Yıldırım Bayezid beraberindeki Sırp kuvvetleriyle birlikte Anadolu'ya girdi ve başkaldıran bu beyliklerin topraklarını tek tek ele geçirdi. Ayrıca Çandaroğlu İsfendiyar Bey de Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Karaman seferinde Yıldırım Bayezid'le birlikte bulunan Sırp İmparatoru Yoannes'in oğlu Manuel Bursa'ya geldikten sonra izinsiz bir şekilde İstanbul'a gitti. Bu olay üzerine Yıldırım Bayezid bu gidişin gizli bir amacı olduğunu düşünerek daha önceden planlanmış Macaristan seferini iptal etti ve İstanbul'u kuşatma kararı aldı. İstanbul 1391'de karadan ve denizden kuşatıldı. Büyük ve kuvvetli toplar olmadığından kuşatma abluka niteliğinde oldu. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma kaldırıldı. Bu kuşatma Osmanlılar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasıdır. Boş durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlı topraklarına girmişlerdi. Üzerlerine gönderilen Türk akıncıları Kral Sigismund komutasındaki Macar ordusunu yendiler. Tuna Efrak seferinden dönüldüğünde Selanik ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Fakat Haçlıların harekete geçtiğini haber alınca bu kuşatmada birincisi gibi başarıya ulaşmadan kaldırıldı. Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetlerinin devam etmesi, Akıncıların Bosna'ya ve Arnavutluğa kadar ilerlemesi Haçlıları telaşa düşürdü. Macar kralı Sigismund, Papa'nın da desteğiyle başta Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlı ordusunun başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında harekete geçti. Bu ittifakın amacı 5 yıldır kuşatma altında bulunan İstanbul'u kurtarmaktı. Haçlılar Tuna kıyısındaki Nibolu Kalesi'ni kuşattılar. Kale kumandanı Doğan Bey, Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu yetişinceye kadar kaleyi başarıyla savundu. 1396 yılında Nibolu Kalesi önlerinde çok kanlı çarpışmalar oldu. Haçlılar, tarihe Nibolu Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna uğradılar. Savaş sonunda Haçlıların aldığı yerler Osmanlı Devleti'ne geçti. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı ve Macaristan işlerine doğru akınlar yapıldı. Haçlı dünyası yarım yüzyıl Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid da Abbasi halifesi tarafından Sultan-ı İklimi Rum yani Anadolu Sultanı unvanı verildi. Nibolu Savaşı'ndan sonra İstanbul üçüncü defa kuşatıldı. Daha önceden yapımına başlanmış olan Anadolu Hisarı bu kuşatma sırasında tamamlandı. Güçlü bir deniz kuvveti ve büyük topların olmaması fethi engelliyordu. Bu sebeple Yıldırım Bayezid Türk denizciliğini geliştirmeye çalıştı. Yıldırım İstanbul'u kuşatma altında tutarak şehrin teslim olacağını düşünüyordu. Ancak Timur tehlikesi ortaya çıkınca Bizans'la bir antlaşma yapıldı ve kuşatma kaldırıldı. Bu anlaşmayla İstanbul Sirkeci'de bir cami, bir İslam mahkemesi ve bir Türk mahallesi kuruldu. Yıllık haraç artırıldı. Aynı yıl Yunanistan'a ve Mora'ya sefer düzenlendi. 1398 yılında Karaman ülkesi ve Karadeniz beylikleri fethedildi. Bir yıl sonra da Dulkadiroğulları beyliğine son verildi. Yıldırım Bayezid, ayrıca İstanbul Galata'da bulunan Ceneviz kolonisiyle de savaştı. Nibolu zaferi tek başına Osmanlı'nın Avrupa devletlerine karşı kazanılan en önemli savaşlarından birisidir. Bu zafer, Batı dünyasının yanı sıra Doğu'da da Osmanlı Türk Devleti'nin tanınmasına sebep olmuştur. Mısır'daki Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e gönderdiği

Tebrik'te Sultan İklimi Rum diye hitap etmiştir. Öte yandan Yıldırım'ın güneyde Fırat boylarına kadar genişlettiği fetih hareketi, Bizans'ın İstanbul Boğazı ve İzmit Körfezi'ni vurması üzerine yarım kaldı ve Yıldırım Bayezid İstanbul'u tekrar kuşattı. Ancak bu sefer de doğuda Timur tehlikesi baş gösterdi. Yıldırım'dan ölç almak isteyen beylikler Timur'a destek verdiler. Nihayet Ankara Çubuk Ovası çetin bir muharebeye sahne oldu. Timur, İran'ı almış, Hindistan'a da zafer düzenlemişti. Azerbaycan ve Bağdat emirleri korkularından Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Timur emirleri geri istediyse de Yıldırım Bayezid bunu reddetti ve bu olaydan dolayı Timur'la Yıldırım Bayezid'in araları açıldı. Anadolu'ya giren ve yağmalayan Timur, seçme askerlerden oluşan ordusuyla birlikte Anadolu'da ilerlemeye devam etti. Osmanlı ordusu da harekete geçti. İki ordu Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaştılar. 20 Temmuz 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım'ın kuvvetlerinden olan Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi Osmanlı ordusunun dağılmasına neden oldu. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin 50 yıl kadar duraklamasına neden oldu. Anadolu Türk Birliği dağıldı ve Anadolu'daki beylikler tekrar ortaya çıkarak güçlendi. Başsız kalan Osmanlı Devleti'nde karışıklıklar başladı. Osmanlı Devleti'nin 4 ayrı bölgesinde şehzadeler tarafından 4 ayrı devlet ilan edildi. Bursa, İznik ve İzmit Timur tarafından yağmalanıp yakıldı. İzmir işgal edildi. 1402'den 1413'e kadar sürecek olan bu iktidar boşluğu ve taht mücadeleleri dönemine Fetret Devri adı verildi. Memleketin imarıyla da meşgul olan Yıldırım Bayezid, özellikle Bursa'da İslam mimarisini ebediyen yaşatacak camiler, külliyeler ve medreseler yaptırdı. Timurtaş Paşa adına bir cami, Mudurnu Yıldırım Cami, Bergama Ulu Cami ve Bursa Ulu Cami o dönemde yapılmış önemli mimari eserlerdendi. Yıldırım Bayezid ayrıca 1396 yılında İstanbul'un fethi için bir aşama olan Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Yaptırılan Bursa Yıldırım Darüşşifası ve Bursa Yıldırım Sağlık Ocağı, Osmanlı Devleti'nde sağlık alanında yapılan ilk eserlerdi. Bursa Yıldırım Medresesi'ni de inşa ettiren Yıldırım Bayezid, Bursa'nın ilim adamlarının merkezi olmasını sağladı. Esir düşen Yıldırım, 7 ay sonra bu esarete dayanamayarak 1403'te kederinden vefat etti. Hükümdarlığı 14 sene kadar devam etmiştir. Ölümü müteakip cesedi tahnit edilerek Akşehir'de Mahmut Hayrani Türbesi'ne konulmuştur. Timur, onun vefatı üzerine yanında bulunan ailesine taziyelerini bildirerek ihsanlarda bulunmuştu. Yıldırım Bayezid'in naaşının Bursa'da kendisinin inşa ettirdiği cami yanına defnini vasiyet ettiğini söylemeleri üzerine Timur, Yıldırım Bayezid'in tabutunu Germiyanoğlu Yakup Bey'e teslim ederek Bursa'ya gönderdi. Tarihlerde azim ve irade sahibi, cesur, cevval, mert, dobra dobra konuşan bir kimse olarak zikredilen Yıldırım Bayezid, aynı zamanda dindar bir kimseydi. Bununla beraber alimlere mütevazı ve hürmetkardı. Zamanında yaşamış olan Mısır ve Suriye tarihçileri, Bayezid'in İslam hükümdarlarının en hayırlısı ve en büyüğü olduğunu zikrederler. Bundan başka onun, çağdaşı olan diğer İslam hükümdarlarının cihat ve gazayı bırakmalarından dolayı onlara kızdığını da yazarlar. Keza bunlar, Yıldırım Bayezid'in Müslüman hükümdarların kendi tebaalarından kanunsuz vergi almalarına tahammül edemediğini ve onlara kızdığını da açıkça belirtirler. Hoca Saadettin Efendi'nin ifadesine göre o dönemde bazı kadıların adalete göre hükmetmemeleri yüzünden
yakılmak suretiyle cezalandırılmalarının istendiği

bildirilir. Gerçekleşmeyen ama düşünülen bu hadise bize, Bayezid'in adalet anlayışına ne kadar önem verdiğini gösterdiği gibi, onun ne kadar dindar bir kimse olduğunu da göstermektedir. Yeniden adalet gösterdi. Kadıları topladı, onların kıyıcıklarını soruşturdu. Kimden haksızlıkla ne almışlarsa ödenmesini buyurdu. Onları adalette teşvik ve kontrol etti. Halk, ülkeler alanın yüksek adalet ve şefkatini işitince, ekim biçimleri, iş güçleriyle yurtlarını şekillendirmekte uğraşır oldular. Osmanlı, her ne kadar şenlik idiyse de 10 kat daha şenlendi. Gazi Sultan, kötü ve şüpheli işlerden çekinmeyi ve Allah'tan korkmayı kamudan ileri tuttu.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim programımızda nükteye sebep olan edebi sanatlara değiniyorduk. Bu konuya devam edeceğiz yine. En son teşbih sanatına değinmiştik. İstiare sanatıyla devam ediyoruz. Yani nükte malzemesi olarak istiare. Bir kavramı dolaylı olarak ifade etmek için herhangi bir bakımdan benzediği diğer bir kavramın adıyla anmaya istiare denir. Hem mecaz hem benzetme sanatı olarak tarif edilen istiare, bir şeyi kendi adının dışında türlü yönlerinden benzediği başka bir şeyin adıyla anma şeklinde de ifade edilebilir. Klasik şiirde özellikle sevgili veya sevgilinin güzellik unsurlarıyla ilgili yapılan istiareler dikkat çekmektedir. Nailiye ait şu beyitteki sevgili yerine kullanılan meh, gece ilişkisi içinde çağrışıma açık bir nükteyle ifade edilmiştir. Naili diyor ki, kadem kadem gece teşrifi naili o mehin, cihan cihan elemi intizara değmez mi? Efendim bir başka edebi sanata geçiyoruz. Nükte aracı olarak mecazı mürsel. Bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden kullanmaya mecazı mürsel denir. Bir başka ifadeyle mecazların alışılmış ve yaygın olanları dışında sanatlı kullanılmasıdır. Hayali'ye ait şu beyitte şişe kelimesi içki içmek manasında kullanılmıştır. Aynı zamanda şişe çekmek tevriyeli kullanılarak zengin bir çağrışıma imkan tanınmıştır. Hayali diyor ki, sıhhat istersen sakın çekme tabibin şerbetin, mihnet-ü gam derdine gayet devadır şişe çek. Cinasa geçiyoruz efendim. Cinas nükte yapmak için icat edilmiştir denilse mübalağa olmaz. Kelime ve anlam oyunlarının yoğun olarak yer aldığı bu sanat, şairlerin yeteneklerini sergilediği bir alan olmuştur. Anlamları farklı, yazılışları ve telaffuzları aynı veya benzer kelimelerin birlikte kullanılmasına cinas denir. Hem anlamla hem de ahenkle ilgili olduğu için çok kullanılan bir sanattır. Divan ve halk şiirinde birçok beyit ve dörtlük güzelliğini, nüktesini ve hatta yazılış sebebini cinasa borçludur. Şairlerin zeka hünerlerini göstermeleri bakımından cinas her dönemde başvurulan bir sanat olmuştur. Şu beyitte yarını kelimesi hem tevriyeli hem de cinaslı olarak kullanılarak nükte yapılmıştır. Necati diyor ki, düşmanı yar idünüp yarım unuttu yarını, yarını anmaz diriga ol hüdadan korkmaz. Şu beyitte beli kelimesi hem bel hem de evet manasına kullanılmıştır. Gördü bil dara kemer gibi tolaştugum rakip, didi maksudun beli midir eyittüm kim beli demiş Mesih'i. Rakiple aşık arasında daima

bir çekişme vardır. Aşık bir yolunu bulup ondan kurtulmak ister. Şu beyitte el kelimesi hem cinaslı hem de tevriyeli kullanılmıştır. İfadeye rakibi kovmak için başkasının yardımına ihtiyacımız yok derken elimizi bile kirletmeyiz, ayağımız yeter şeklinde nükteli bir söyleyiş gizlenmiştir. İshak Çelebi diyor ki, asla rakibi sürmege yalvarmazuz ile bir püştü pa yeter ana dahi ne el gerek. Kinayeye geçiyoruz efendim. Kinaye cinas gibi çok kullanılan fakat çok iğneleme kastının öne çıktığı bir sanattır. Sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına karşın asıl kastedilen mecazi anlam olması nükteye kapı aralar. Kinaye bir sözü gerçek manayı düşünmeye engel olacak bir karine bulunmamak şartıyla gerçek manasına da gelebilecek şekilde kullanma sanatıdır. Başka bir deyişle gerçeği mecaz yoluyla dolaylı olarak anlatmaktır. Sitem, tezyif, tahkir ve tehküm gibi maksatlar taşıyan ifadeler nezaket gereği başvurulan kinaye ile daha tesirli hale gelebilir. Efendim, kinayeli anlatımın tercih edilmesini birkaç sebebe bağlayabiliriz. Birincisi, doğrudan söylenince kaba sayılacak bir ifadeyi nazikçe söylemektir. Bu şekilde söylemek kabalığı hafifletici, çirkini güzel gösterici olarak görülebilir. Diğeri ise anlatımı somutlaştırmak ve görselleştirmektir. Kinaye, bir anlam veya mesajı gerçeğe dayalı bir tasvirin içine gizleme sanatı şeklinde de ifade edilebilir. Zihin bu gizli anlama yorum yaparak ulaşır ve kinayeli sözden zevk alır. Şu beyitler kinaye yoluyla nükteye güzel bir örnektir. Baki diyor ki, Baki'yi meyye naba yemin itti demişler. Gül gibi ele sağgar olup içmez ol andı. Hayreti diyor ki, Ant içmek istedim meyye nab içmege veli. Ayini ışk içinde danıştum günah imiş. Fenni şu beyitte tenasüp içinde kullandığı afyon, kutu ve ehli keyif kelimesiyle kinaye yoluyla ince bir nükte yapmıştır. Ögme şarabı zem idüp afyonu sakıya, açtırma ehli keyfe kutunun kapağını. Tarize geçiyoruz efendim. Bir sözün ya da kavramın gerçek veya mecaz anlamı dışında tamamen tersini kastetmeye tariz denir. Bu sanat bir kişiyi ya da durumu alaya almak ve iğnelemek amacıyla yapılır. Tariz bir maksat sanatıdır. Tevriye, tevcih, kinaye, istihare, telmih ve teşbih gibi birçok sanat tariz için vasıta olarak kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle tariz, sanatkarane yapılan eleştirilere denildiği için bütün bu sanatlarla ilgilidir. Dolayısıyla amaç muhatabı kırmadan, incitmeden maksadını ifade etmektir. Efendim, tarizde söylenenle ifade edilmek istenen gerçek arasında tam bir zıtlık vardır. Tariz daha dokunaklı olursa istihza, ondan da ağır olursa tehekküm adını alır. Özellikle nef'inin tarizleri bu konuda verilen en güzel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu iki beyitte nef'i ile aynı düzlemde ifade edilen husus benzer şekilde sevap, günah, iyi, kötü tezadıyla birlikte yalan çıkmak ve mahrum olmak tabirleriyle nükteli bir şekilde dile getirilmiştir. Şeyhi diyor ki, Zikri sufinin sevabı fikri şeyhinin günah, bari mahrum olmayısar ikimizden birimiz. Biz sufiye eğidiriz, ol bize kemdisün. Mahşer gününde belki ikimiz yalan çıka. Tevriyeye geçiyoruz efendim. Tevriye birden fazla anlamda.

anlamı olan kelimelerin verdiği imkanla nükte yapmak için sıkça başvurulan bir yoldur. En az iki anlama gelen cinaslı veya çok anlamlı bir kelime, deyim veya ibarenin bir anlamını kullanıp diğer anlamını ifadenin içine gizlemeye tevriye denir. Başka bir deyişle tevriye, bir kelimenin birden fazla anlamını ifadenin manasına uygun düşürme sanatıdır. Tevriye, ifadenin anlamını zenginleştirmek veya muhatabını şüphelendirmek için yapılır. Bu sanatta cinaslı kelimeler, deyimler, mecaz ve yan anlamlı kelimeler çok kullanılır. Şu birinci beyitte yaşlı ve iradi olarak tercih etmek anlamına gelen ihtiyar kelimesiyle ikinci beyitte cennet ve uç fiili manasına gelen uçmak kelimesi tevriyeli kullanılarak nükte yapılmıştır. Baki diyor ki, sakın Mecnun'u sanma ehli aşkın ihtiyarıdır. Güzel sevmekte zira kimseye hiç ihtiyar olmaz. Necati Bey de diyor ki, ne acep murk imişsin ey zahit ki hemişe muradın uçmaktır. Şu beyitte gözüme kan görünür ifadesiyle gözüm bir şey görmez olur, kan dökerim, katil olurum şeklinde kana susamış bir ruh hali ifade edilirken, diğer yandan şarabın kırmızılığı ve sarhoş olan kişinin gözlerinin kızarması aynı anda dile getirilerek güzel bir nükte yapılmıştır. Necati diyor ki, yürü var meykede de karşıma gelme nasih, ki elüme sağgar alacak gözüme kan görünür. Tevriyeye bazen doğrudan söylenemeyen, söylenmesi uygun olmayan eleştiriler için de başvurulabilir. Siyasi sataşmalar, edebi tarizler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Nef'inin tahir kelimesiyle muhatabına nazikçe ve dolaylı olarak kelp yani köpek demesi bilinen bir örnektir. Efendim, iham ve mugalataya geçiyoruz. Cinaslı veya çok anlamlı kelimeleri bu kelimelerin farklı anlamlarını da destekleyecek biçimde uygun kavramlarla birlikte kullanmaya iham veya mugalata denir. Bu sanatta amaç anlamı karıştırmak, okuyucuyu yanıltmak ve şüphelendirmektir. Diğer bir ifadeyle birden fazla anlamı olan bir kelimeyi bütün anlamları kastederek kullanmaktır. Şemsettin Sami'ye göre ise iham, iki anlamı olan bir kelimenin en az kullanılan anlamını kastederek kullanmaktır. İham veya mugalata, tevriye olarak da değerlendirilmektedir. İki anlama gelen ve birbiriyle ilgisi olan kelimeleri bir araya getirmek suretiyle yapılan iham-ı tenasüp, ki burada kelimenin ikinci anlamı kastedilir, ve anlamca birbirine zıt kelimelerin kullanımıyla yapılan iham-ı tezat da makbul bir hüner olarak görülmüştür. Şu beyitte Nergis'i uçmak kelimesini hem kuş gibi uçmak hem de cennet anlamında kullanarak nükteli söyleyiş yakalamıştır. Zahit o denli sıklet-ü tacik kaba ile uçmak ümidin itmez idi ebleh olmasa diyor. İzzet Molla'ya ait beyitte ise ocak kelimesi hem yemek pişirilen ocak hem de yeniçeri ocağı anlamında kullanılmıştır. Burada kastedilen kelimenin ikinci anlamıdır. Nüktenin yeniçeri ocağı üzerinden yapılması ifadenin etkili ve anlamlı olmasını sağlamıştır. Şair diyor ki, koyup kaldırma da ikide birde, kazan devrildi, söndürdü ocağı. Şu beyitlerde hesap olmaz ifadesi hem haddi hesabı yok çok sayıda hem de sorgu sual olmamak anlamında, yalvarı görsünlerse hem yalvarmak hem de para servet anlamındaki yalvarıyla parayı görsünler anlamında kullanılarak nükte yapılmıştır. Necati diyor ki,
Didim yol.

da ey Dilber ne çok aşıkların ölmüş. Dedi kim Kabe yolunda ölenlere hisap olmaz. Baki diyor ki güzeller mihriban olmak demek yanlıştır ey Baki. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Efendim nükte sebebi olarak tevcihe geçiyoruz. Tevcih bir sözü hem övgü hem yergi anlamı taşıyacak şekilde iki farklı anlamda kullanmaya denir. Tevcihle genellikle olumsuz bir fikri veya eleştiriyi edebi ve nükteli bir şekilde ifade etmek için başvurulur. Şu beyitte Nedim dolaylı ve nükteli bir şekilde kendisine yeterince lütufta bulunulmadığını ima etmektedir. Arz-ı halim çok efendim haki payi devlete, lütfun amma bi niyazı arz-ı hal eyler beni. Nükte sebebi olan istihdam sanatına geçiyoruz efendim. İki anlama gelen bir kelime veya sözün aynı ifade içinde işaret ettiği her iki anlamı için ayrı ayrı iki kelime kullanılmasına istihdam denir. Şu beyitte çekmek kelimesi üzerinden nükte yapılmıştır. Zahida sagarı çekmek eğer olduysa günah, sen sevab icre bulun biz bu günahı çekelim diyor. Tecahül-i Arif'e geçiyoruz efendim. Divan şairleri bilinen bir şey hakkında bilinmiyormuş gibi yaparak, soru sorarak bir gerçeğin farklı ve hiç düşünülmemiş bir yönüne dikkat çekerek nükte yapma peşinde olmuşlar. Bilinen bir gerçeği bir nükteye dayanarak bilmiyormuş gibi söylemeye tecahül-i Arif denir. Şairin bildiğini bilmezden gelerek maksadını dolaylı yollardan ifade ettiği bu sanata mübalağa ve istihdam sanatlarından yararlanır. Tecahül-i Arif'te amaç sözün bir nükte ile tesirli ve etkili hale getirilmesidir. Dolayısıyla neşelendirme, azarlama, hayranlık, övme ve yermede mübalağa gibi nükteler vardır. Bu sanatta ifadenin çarpıcılığı nükteyi ortaya çıkarmaktadır. Şu beyitte Fuzuli ay parmak ilişkisi kurarak nükte yapmıştır. Mahi nevdür yoksa sen kıldık da seyri asman, kaldırıp parmak getirmiş asman iman sana diyor Fuzuli. Nabi şu beyitte lef-ü neşrle tecahül-ü arif sanatını birlikte kullanarak hoş bir nükte yakalamıştır. Salih fasık kelimeleri arasında tezat da ifadeye ayrı bir tesir katmıştır. Şairin indinde mey testisiyle abdest ibriğinin farkı salihlik ve fasıklık olarak bilinmekle beraber bilmiyormuş gibi sorulmuştur. Nabi diyor ki sebuyu meyle ibri ki vuzu bir haktür ama ne hikmettir bilinmez biri salih biri fasıktır. Hüsnü Talil'e geçiyoruz efendim. Hüsnü Talil divan şiirinde söze nükte ve espri katmak amacıyla sıkça kullanılır. Özellikle sevgiliyle ilgili durumlar bu sanat için eşsiz bir ortam oluşturur. Herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesi hayali ve güzel bir nedene bağlamaya veya bir şeyin meydana gelişi için şairane bir sebep söylemeye Hüsnü Talil denir. Bu sanata şiirde anlatılmak istenen duyguyu veya hayali anlatıma güzellik, incelik veya espri katmak için başvurulur. Şu beyitler Hüsnü Talil üzerinden nükteli söyleyişler içermektedir. Birinci beyitte suyun çağlayarak akışı sevgiliye ulaşma isteğine, üçüncü beyitte ise tarağın dişlerinin oluşu sevgilinin yanağını öpmesinden dolayı parçalanmış olduğuna dayandırılarak ifade nükteli hale getirilmiştir. Fuzuli diyor ki, haki payüne yetemdir ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa urup gezer avare su. Nabi de diyor ki,

girdi lebde hattı nevhizini tahrir etsem, hamenün lezzeti tahrirden ağzı sulanur. Yine Nabi diyor ki, turrayı yari tararken öptü ruhsarın meger, lezzetinden çak çak oldu dehanı şanenün diyor. Hüsn-i talil ile hazır cevaplık

ister. O yüzden en sona geçtim ki güzel yüzünüzü daha fazla seyredeyim şeklinde hoş bir nükte ile cevap vermiştir. Nedim diyor ki Sultanahmet'e hitaben, cemali pakin sairden artık görmek ister dil. Acep mi cümlesinden sonra buz etsem o damağını. Efendim nükte sebebi olarak tezat sanatına değiniyoruz şimdi. Efendim eşya zıttıyla bilinir. Birbirine zıt olan kavramlar, bir arada kullanılması anlamı ve anlatımı kuvvetlendiren bir husustur. Kavramlar arasında zıddiyet arttıkça anlam daha çarpıcı hale gelmektedir. Divan şairleri de bu zıtlıktan olabildiğince yararlanmışlardır. İfadeyi etkili kılmak için anlam bakımından birbirinin zıttı olan kelimeleri birbiriyle ilişkili olarak söylemeye tezat denir. Zıtlık ne kadar sanatlı olursa nükte de o kadar etkili olur. Yavuz Sultan Selim Han tarafından söylenen şu beyitte aslanları titreten güçle ahı gözlü birisi karşısındaki acizlik bir kişide birleştirilerek güçlü bir tezat, dolayısıyla da sağlam bir nükte oluşturulmuştur. Fonetik açıdan da birinci beyitle ikinci beyit arasındaki zıtlık dikkat çekicidir. Şirler pence-i kahrumdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek diyor Yavuz Sultan Selim Han. Şu beyitte yıkılası kelimesi meygedenin adı olmakla birlikte yapılmış kelimesiyle kullanılarak yap, yık arasında nükteli bir tezat oluşturur. Hoş geldin bana meygedenün ab hevası, vallahi güzel yerde yapılmış yıkılası diyor Baki. Mübalağa sanatına değiniyoruz efendim. Mübalağa duyguları anlatmak için hayatın hemen her kademesinde başvurulan bir anlatım tarzıdır. Bu şekilde insanlar kendilerini daha iyi anlattıklarına inanırlar. Hayale dayalı divan şiirinde de şairler mübalağayı çokça kullanmışlardır. Başarılı bir mübalağa içerdiği abartıdan ziyade verilmek istenen duyguyu keskin bir şekilde öne çıkarır. Anlatımı çarpıcı hale getirmek, muhatabı etkilemek, yanıltmak veya ikna etmek amacıyla herhangi bir şeyi olduğundan daha fazla veya az göstermeye abartma veya mübalağa denir. Mübalağa nükteli ve zarif olmalıdır. Bir şairin hayal gücünü ve genişliğini göstermesi bakımından mübalağa sanatına önem verilmiştir. Divan şiirinde şairler mübalağanın tebliğini, hatta bazen irakını severler. Yapılabilmesini hüner sayarlar. Şu beyitte sevgilinin naz ve ilgisizliği, bırakın aşığı Hızır gibi ölümsüz birini bile öldürür diyerek nükteli bir mübalağa ile ifade edilmiştir. Nef'i diyor ki, bu nazu bu nigahı tegafül ki sende var, Hızr olsa aşıkun sebebi terki can olur. Şu beyitte sevgilinin elbisesindeki gülün dikeninin gölgesinin onu inciteceği mübalağası hoş bir nükte meydana getirmiştir. Güllü diba giydin ama korkaram azar eder. Nazeninüm saye-i har gül-i diba seni. Mübalağanın adetçe ve akılca mümkün olmamasına gülüv denir. İbrahim Sırrı'ya ait şu beyitte, zahidin yüzünün soğukluğu, zahit bu soğuklukla cehenneme girecek olsan, söndürürsün bir parça tütün tutuşturmaya bir kıvılcım dahi bırakmazsın şeklinde nükteli bir mübalağa ile dile getirilmiştir. Şöyle ki, zahit bu bürudetle eğer düzaha girsen, bir lüle dühan yakmaya ateş bulamazsın. İrsali mesel sanatına değiniyoruz efendim şimdi. Tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin şiire ustaca yerleştirilmesi ifadedeki tesiri arttırır. Divan şairleri de bu birikimden olabildiğince yararlanıp

ölümsüz mısralar ortaya koymuşlardır. Bir fikri veya mesajı anlaşılabilir kılmak ve muhatabı ikna etmek için doğruluğu herkes tarafından kabul edilen veya edilebilecek bir örnek vermeye irsal-i mesel veya irad-ı mesel denir. İrsal-i meselin olduğu sözlerde temsili teşbih de söz konusudur. Bu sanata konuyu daha iyi anlatmak veya bedi zevkleri okşamak için şairane sebeplerle başvurulur. Şu beyitte güneşe bakanların gözlerin yaşardığı gerçeğiyle şairin dünya ile ilgili fikrinin nükteli bir şekilde desteklendiği görülmektedir. Alur göz ile bakma cihana kim güneşün, yüzüne doğru bakanın gözünde akar yaş diyor Necati Bey. Efendim aşk halinde duygular aklın önüne geçer. Bu durumda aşık normal davranamaz. Şu beyitte şair aşığın bu haline gülen müddeiye aşık olana herkes güler bir sen değil diyerek durumu bir nükteyle kurtarır. Şair diyor ki şeyhiye gülsen nola iyi müddei, aşıka her kişi güler sen de gül diyor. Efendim divan edebiyatı geleneğinde bahar mevsimi işret zamanıdır. Kış mevsimi boyunca evlerinde veya kapalı mekanlarda kalmak zorunda olanlar baharı dört gözle beklerler. Kış mevsimi dolayısıyla çemendeki işretten de bir miktar uzak kalırlar. Bahar gelince hemen eski alışkanlıklar depreşir. Kış mevsiminde zahidin zoruyla yapılan tövbe baharla birlikte bozuluverir. Şair bu durumu kışın yapılan yapı sağlam olmaz diyerek nükteli bir meselle anlatır. Yıkıldı zahidin virdügü tövbe, diriga kışta yapı muhkem olmaz diyor. Efendim mezhebi kelami ile devam ediyoruz. Bir edebi sanat olan mezhebi kelami ile devam ediyoruz. Mezhebi kelami şairane kanıtlama, delil sunma şeklinde açıklanabilir. İrsal-i mesel ve iktibasla ilgilidir. Bir düşünceyi ikna edici bir şekilde ifade etmek için akla uygun bir kanıt sunulabileceği gibi hayali veya mizahi bir kanıt da ileri sürülebilir. Şu birinci beyitte aşık sevgiliyi görse sevincinden, görmese kederinden ölür diyerek ikinci beyitte ise sevgilinin vefasının olmadığı, dikkatle baştan ayağa bakıyoruz olsa görürdük şeklinde nükteli bir delille gösterilmiştir. Cafer Çelebi diyor ki, Cafer nice ola diri alemde kimsen dilberi, görse sevincinden ölür, görmese hicran öldürür. Baki diyor ki, dikkatler ile seyrederiz yari serapa, görmez mi idük biz de eger olsa vefası. Hayretiye ait şu beyit, zahidin aşığa güzele bakmaktan men etmesini, yaradılmışların en güzelini inkar etmenin neresi takvadır diyerek mizahi bir ifadeyle eleştirir. Hayreti diyor ki, men idersin veçhi zibandan bizi ey müttaki, ahzeni takvime inkar eylemek takva mıdır? Efendim nükte aracı olarak istidraka geçiyoruz. Över gibi yaparak eleştirmeye veya eleştirir gibi yaparak övmeye istidrak denir. Söze öyle başlanır ki önce yergi zannedilir, sonrasında övgü olduğu anlaşılır. Şu örneklerde birinci beyitte önce Allah'ın adamısın diye övgü görülürken sonrasında Allah canını alsın diyerek ikinci beyitte yaralarına elmas kırıntıları ekmesi sonrasında onlara ihsan denilmesiyle üçüncü beyitte ise önce her şeyi bilirle olumlu bir tablo ortaya konulurken sonrasında işi gücü fitne fesat denilerek imalı bir şekilde yerilmiştir. Baki diyor ki, bir riya merdi hüdasın biliriz ey Sofi, garazun rahmeti hakdur o kadar rahmet bul. Rasih

Diyor ki, Rize-i elmas eker her aç dugı zahma oşu, lütfu var olsun ider ihsanı ihsan üstüne. Yine Nabi diyor ki, dehri anlamayıp bilmedigi ola meğer, tamau bugzi nifaku hasedu gadru sitem. Efendim, nükte malzemesi olarak istifham ve taaccübe geçiyoruz. Cevabını bilerek, bilineni hatırlatarak veya bir cevabı mecbur ederek soru sormak ustalık gerektirir. Bu şekilde sorulan sorular aynı zamanda içinde bir nükte de taşır. İfadeyi güzelleştirmek, bir fikri vurgulamak, söze nezaket, doğallık ve içtenlik katmak, dikkat çekmek, bir fikrin muhatapları tarafından düşünülmesini ve kabul edilmesini sağlamak amacıyla soru sormaya istifham veya taaccüp sanatı denir. Hayret, şefkat, elem, nefret, kin gibi heyecana bağlı duyguların soru şeklinde sorulmasıyla yapılan istifham sanatında amaç cevap almak değildir. Duygu ve heyecanı daha açık ve etkili anlatmak için bu yola başvurulur. Şu beyitlerde soru sormak suretiyle hoş birer nükte yapılmıştır. Nedim diyor ki, ol büyüti tersa sana meynuş eder misin demiş. El aman ey dil ne müşkili ter sual olmuş sana. Yine Nabi diyor ki, cana ne var garibüne itmezsün iltifat, vuslat sizin diyarda adet de gül müdür? Efendim, son olarak müraca sanatını sizlere aktarıyoruz. Anlatıma doğallık ve canlılık katmak, muhatabın dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade tarzıdır. Dedim dedi şeklinde bir diyalog ortamı sağlar. Bu tarz ifadelerde nükte yapmak için uygun bir zemin oluşturulur. Şu beyitlerde dedim dedilerle birlikte verilen cevaplar ince bir zekanın ürünü olarak değerlendirilmelidir. Didim kaç buseyi bir can alırsın, dedi hey bu ne sözdür bire bire. Didim var mı dehanunla miyanun, dedi kim söyleme ortada var yok. Bir başka beyit bu da. Rakibin sürekli sevgilinin yanında olması, sevgilinin onu yanından kovmaması, öldürmemesi, aşığı her zaman huzursuz eden bir durumdur. Şu beyitte bu durum kör noktada bulunmasına bağlanmış ve dedim dedi diyalogu bu mesel vasıtasıyla hoş bir nükte haline gelmiştir. Zati diyor ki, didim ne içip rakibi oklamazsın, didi yakın nişan kördür, urulmaz. Efendim, görüldüğü üzere nükte ve edebi sanatlar birbirinin tamamlayıcısı konumundadır. Hatta o kadar bir ve bütün olarak karşımıza çıkarlar ki birbirinden ayırt etmek mümkün olmaz. Aslında nüktenin doğrudan şiirin anlamıyla ilgili olması bu birlikteliği zaruri hale getirir. Klasik şiirin çağrışıma açık, ince bir zekanın ürünü olan ve çözümlendikçe okuyucuya zevk veren yapısının temel dinamiklerinden biri de dilin bütün imkanlarından yararlanılarak ortaya konulan nüktelerdir. Efendim, böylelikle bir nüktedan programının daha sonuna geldik. Bu bölümde de nükteye vesile olan edebi sanatları sizlere aktarmaya çalıştık, örnekler verdik ve diyoruz ki, yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Alemlerin Efendisi'nden kutlu örnekler.
1: Onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Hazreti Peygamber ve çocuklar. Bilindiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de alemlere rahmet olarak tanıtılmaktadır. Burada onun tüm insanlık alemi için bir rahmet vesilesi olduğu kadar, insanların dışındaki varlıklar alemi için de bir rahmet olarak gönderildiği anlaşılabilir. Nitekim o, kendisine iman eden bir grubun varlığından haberdar olduğumuz üzere, aynı zamanda cinlerin de peygamberidir. Hazreti Peygamber'in, peygamberlik dışındaki insani yönünün en çok dikkat çekici örneklerini çocuklarla olan ilişkilerinde bulabilmekteyiz. Çünkü o, sıradan bir insandan öte, adeta çocuklarla çocuklaşabilen, bunu başarabilen ve diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir şahsiyettir. Onun çocuklara yaklaşımındaki bu farklılık bile başlı başına

incelenmesi gereken bir özellik arz etmektedir. Yıl 622. Uzun ve yorucu yolculuğun iki yorgun ismi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, günler sonra nihayet Seniyetül Veda tepelerinde kendilerini karşılamaya gelen Medineli Müslümanlara ulaşmışlardı. Onları karşılamaya gelenler içinde kızlı erkekli en güzel elbiselerini giyinmiş, ellerindeki defleri büyük bir coşkuyla çalarak bir mutluluk şarkısı olan Talâ'l Bedru Aleyna'yı okuyan Medineli çocuklar da vardı. İşte tam bu sırada Hazreti Peygamber çocuklara değer verdiğini, onları önemsediğini en açık bir biçimde ortaya koymak ve bunu insanlara da bildirmek için yanlarına kadar gelerek şöyle sordu: "Beni seviyor musunuz?" Çocuklar hep bir ağızdan "Evet, çok seviyoruz ya Resulallah" cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de onlara "Andolsun ki ben de sizi seviyorum" müjdesini verdi. Bu müjde öylesine güçlü, öylesine kuşatıcı bir sevgi halesine dönüştü ki tüm asr-ı saadete şamil oldu ve tüm çocukları kapsayıp kuşattı. Artık çocuklar mutluydu. Çünkü onlara değer veren, onları önemseyen ve seven, sevilmelerini ve görüp gözetilmelerini isteyen bir peygamberleri vardı. Hazreti Peygamber bir hadisinde, "Eğer süt emen çocuklar, beli büyük yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi" buyurarak, azab-ı ilahiyeye engel unsurlardan ilkinin sabiler olduğuna dikkat çekmiştir. Onun çocuklarla olan bütün ilişkilerinde çocukları önemsediğini ve onlara değer verdiğini hissetmek mümkündür.

Bazı toplumlarda öteden beri erkek çocuk kızdan üstün tutulmuştur. Ancak bu duygu cahiliye dönemi Araplarında daha şiddetli bir şekilde hüküm sürmekteydi. Öyle ki kızlarını diri diri kumlara gömecek bir şekil alan ve gittikçe yaygınlaşan bu çirkin davranış adeta meşru görülmeye başlanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki ayetler doğrultusunda gönderildiği toplumda cari olan kız erkek ayrımını kesinlikle yasaklayarak bu konuda insanlar arasında oluşmuş erkek çocuğu üstün tutma geleneğini ortadan kaldırmaya gayret etmişti. Kısa sürede cahiliye düşüncesinin devamı olarak gelen kız çocuğu küçük görme ya da onları kumlara gömme davranışı artık yerini kız olsun erkek olsun evladı Allah Teala'nın bir bağışı ve armağanı olarak görme anlayışına terk etmişti. Bunda gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi kızlarına davranışları gerekse bu konudaki tavsiye ve emir mahiyetindeki hadislerinin de önemli rolü olmuştu. Konuyla ilgili birçok hadisinde ortak anlamıyla Hazreti Peygamber şöyle buyuruyordu. Kimin üç kızı olur da onlara iyi muamelede bulunur, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmez ve eğitimlerini en güzel şekilde yerine getirirse, Allah onları kendisi için cehenneme karşı bir perde kılar ve onu cennetine koyar. Hazreti Ayşe anlatıyor. Yanıma bir kadın geldi. Beraberinde iki kız çocuğu vardı. Bir şeyler istedi. Ne var ki yanımda bir tane hurmadan başka da bir şey yoktu. Onu kendisine verdim. Kadın da ikiye bölerek kızlarına paylaştırdı. Kendisine ise bir şey kalmadı. Çıkıp gittiler. Daha sonra Resulullah içeri girdi. Durumu ona anlatınca şöyle buyurdu. Kim bu şekilde kızlarıyla sınanır da onlara iyi davranırsa, o kızlar onun için ateşe karşı perde olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde, ailesini, çocuklarını korumak zorunda kalan ve bu sebeple öldürülen insanların şehit olduğunu söylerken, insanoğlunda içgüdüsel olarak bulunan yavrusunu koruma duygusunun davranış biçimine dönüşmesinin şehitlik gibi büyük bir mükafatla karşılık bulacağını ifade etmektedir.

Hazreti Enes anlatıyor. Ailesine karşı Hazreti Peygamber'den daha şefkatli hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim'in Medine'nin kenar mahallelerinden birinde oturan bir süt annesi vardı. Bu süt annenin kocası demircilik yapmaktaydı. Her gün çocuğu görmek için oraya giden Hazreti Peygamber, varınca duman dolu eve girer, çocuğunu kucaklayarak bağrına basar, koklar ve öperdi. Birçok sahabinin rivayetine konu olduğu üzere Hazreti Peygamber torunları Hasan ve Hüseyin'i bazen yanlarına bizzat giderek, bazen de yanına çağırtarak kucaklar ve bağrına basarak öperdi. O, bu davranışını sadece kendi çocukları için değil, bütün çocuklara da göstermekteydi. İbn-i Rebiya bin el-Haris anlatıyor. Babam beni Abbas da oğlu Fadlı Hazreti Peygamber'in yanına gönderdi. Huzuruna girdiğimiz zaman bizi sağına ve soluna oturttu ve sonra öylesine sıkıca kucakladı ki ondan daha kuvvetlisini görmemiştik. Üsame bin Zeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber bir dizine beni, bir dizine de torunu Hasan'ı oturtur ve ikimizi birden bağrına basarak, "Ey Rabbim, bunlara rahmetinle muamele eyle. Çünkü ben de bunlara karşı merhametliyim," derdi. Torunu Hasan'ı veya Hüseyin'i öperken gören Akra bin Habis isimli kişi, tahmin etmediği bu davranışı yadırgamış ve şöyle demişti. "Doğrusu benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmedim." Bunun üzerine Hazreti Peygamber şu anlamda uyarıda bulunmuştu. Şefkatli olmayana merhamet edilmez. Konumuzu ilgilendiren bir başka olaysa şöyledir. Bir sabah namazında birinci rekatte 60 ayet okuduğu halde ikinci rekatte bir çocuk ağlaması işiterek en kısa surelerden biriyle namazı tamamlayan Hazreti Peygamber'e bunun sebebi sorulunca şu anlamlı açıklamada bulunmuştur. "Bir çocuk ağlaması duydum ve annesine eziyet vermeyeyim diye hemen namazı kısa tuttum." Hamdolsun Allah'a ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab Suresi 33-21.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın.

0: Ayşe Hızır'a haliniz keyfiniz yerinde mi diye haber göndermiş. Hızır da bunun üzerine kalkıp Ayşe Sultan'ın çiftliğine gelmişti. Ayşe böyle haber gönderme fikrini Hatice'den almıştı. Böylece hem Hızır'ı telaşlandırmayacak, hem emri vaki yapmış olmayacak, hem de onun aklına kendisini düşürerek yanına gelmesine sağlayacaktı. Çok zeki bir kız olan Hatice'nin dediği gibi olmuştu. Fakat Hızır Ayşe ile konuşurken onun kendisine ne kadar önem verdiğini fark etmiş ve bir kez daha vicdani cenderelerde sıkışmıştı. Çünkü onun hayatı aile reisi olmaya elverişli değildi. Kendi sevgisinden geçse bile Ayşe Sultan'a bu iş olmaz, kendine boşuna üzme, beni bekleme diyemeyecekti. Bunları düşünürken bunalmış ve Rabbine yakarmıştı.
1: Rabbim bana bir çıkış göster, bana yardım et.
2: Ne dediniz Beyzadem?
1: Hiç Ayşe, hiçbir şey demedim.
2: Bir daha ne zaman geleceksiniz?
1: Bilmiyorum.
2: Daha ne kadar buralarda olacaksınız?
1: Bilmiyorum.
2: Tekrar.
1: Bir şey sorma Ayşe. Yarınımızı da sonumuzu da Allah bilir.
0: Hızır Reis Ayşe Sultan'ın mahzun bakışlarına aldırmadan ya da aldırmamaya çalışarak onu başıyla hafifçe selamlayıp oradan ayrıldı. Ayşe içinde derin bir hüzün hissediyordu. Şimdiye kadar hiç tanımadığı bir sızıyla burkuluyordu kalbi. Hızır her gidişinde bir daha asla onu göremeyeceği vehmine kapılıyordu. Böyle ne kadar yaşayabilir, buna ne kadar katlanabilir bilmiyordu.

Ertesi günü tertip edilen zafer alayı muhteşem olmuştu. Alayın başında mehter ilerliyordu. Arkasında iyi elbiseler giydirilmiş esir İspanyol askerleri geliyordu. Bunları diğer asilzade ve yüksek rütbeli memur ve zabitler takip ediyordu. Onların arkasında da cins atlara binmiş güzel elbiseli 80 kadar Türk levendi, ellerinde kuvveti ve asaleti temsil eden doğan kuşlarıyla ağır ağır atlarını sürüyorlardı. Doğanlar ellerine geçirdikleri deri eldivenlerin üzerinde duruyor, kaçmaya çalışmak şöyle dursun, hallerinden memnun bir edayla kendilerine hayran hayran bakan şehir çocuklarını yukarıdan süzüyorlardı. En geride ise Hızır ve tayfası geliyordu. Hızır'ın sağında Aydın, solunda Murat vardı. Sultana hediye edilecek kumaşlar, altın ve gümüş yemek takımları, ipekliler, halılar arabalara yüklenmişti. Danilo da bir cengaver gibi ağırlıkların başında gidiyor, sağa ve sola devamlı selam vermeyi ihmal etmiyordu. Zafer alayının geçtiği yolun iki tarafı alkış tutan binlerce insanla çevriliydi. Kardinal'in adamları evlerine saklanmışlar, dışarı çıkmaya cesaret edememişlerdi. Tunus Sultanı Muhammed alayı vezirleriyle beraber sarayın kapısında karşılamış, Hızır ve arkadaşlarını derhal içeriye davet etmişti.

0: Hoş geldiniz sarayıma ey şanlı Leventler.
1: Arkadaşlarım adına hoş bulduk. Şeref duyduk sultanım.
0: Size Halkutvat limanını emanet etmekle ne kadar isabet etmişim.
1: Teveccühünüz sultanım.
2: Bu sizin ileri görüşlülüğünüz sultanım.
1: Efendimiz, size bu hediyelerimizi takdim etmekten şeref duyarız. Kabul buyurursanız bizi mutlu etmiş olursunuz.
0: Eksik olmayın.

0: Saygı gereği hediyeler doğrudan sultana değil, onun bir askerine verilir. Asker de sultan adına hediye verenleri onurlandırmak için yüksek sesle hediyeleri beyan ederdi.
1: 200 esir, 9000 duka kıymetinde altın ve gümüş eşyalar, 3000 altın.
0: Sarayda hazır bulunan soylular bu hediyelerin takdimini büyük bir hayranlıkla izlerken Sultan Muhammed'in de keyifli olduğu her halinden belli oluyordu. Barbaros kardeşlere iltifat etmekten de geri durmuyor, diğer yandan verilenleri kabul ettiğini gösteren bir nazarla başını devamlı sallıyordu.
2: Sizler Tunus'a bereket getirdiniz. Tersanemden en işe yarar gemiyi alın ve güle güle kullanın.
3: Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanımız. Biz de size layık olmaya çalışacağız ve hediyenizi devletin bekasına hizmet için kullanacağız.
0: Sultan Muhammed ganimetlerden kendi askerlerine ve Barbaroslara da pay verdi. Reislere kaftanlar giydirildi. Hızır'a büyük bir iltifat göstergesi olarak yalnız hükümdarların taşıdığı elmas işlemeli bir tuğ verildi.

0: Murat ve İskender'in komuta ettiği yelkende denize açılmaya hazır vaziyette Halkutvat limanında bekliyordu. Vaktiyle Hızır ve arkadaşları bu yelkenliğiyle Midilli adasından ayrılmışlar, Naxos adasına gelmişler ve korsanlığa bu gemiyle başlamışlardı.
1: Hey gidi emektar, hey!
2: Senden gençtir.
1: Çok duygulandım Danilo. Bu halimi kötü esprilerinle bozmana izin vermeyeceğim.
3: Neden duygulandın?
1: Anlamazsın.
2: Dikkat edersen sorumu kötü espriler ve dokuz köyden kovduran laflar katmadan sordum. Mesela... Sen de duygudan eser de mi vardı da diyebilirdin.
1: Evet.
2: Ama demedin.
1: Evet demedin.
3: O halde anlat hele, neymiş bu duygulandığın şey?
1: Bu gemi var ya, bu gemi. Beni dünyaya yeniden getiren gemi.
2: O halde buna artık gemi demeyelim.
1: Ne diyelim?
2: Ebe Hanım diyelim.
0: Hasan şakacı olmasına karşın çok da duygusaldı. Bu gemiye baktıkça duygulanıyor ama kendisini dinlememekte ve anlamamakta ısrar eden Danilo... Bütün hevesini boğazına diziyordu. Uzaktan Aydın Reis'in geldiğini görünce sevindi. Aydın Reis onu anlayabilir diye ümit etti.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar.
1: Aleyküm selam.
2: Ve aleyküm selam reis.
4: Hayırdır Hasan? Gözlerin kızarmış gibi.
0: Hasan bu söz üzerine birden heyecanlandı. Biraz da Danilo'ya nispet olsun diye başladı bağırmaya.
1: İşte bu be. İnsan halinden anlamak bu. Reisim gözlerinden anlar adamın. İşte gönül ehli insan olmak bu.
4: Hayırdır, neyi anladım?
1: Bak reis, bu gemiyle siz Naxos'a gelmiştiniz, hatırladın mı?
4: Evet, hatırladım.
1: Bu gemi olmasaydı bu gemi.
2: Ne olurdu?
1: Ben hala o boş ve değersiz hayatın içinde yuvarlanıyor olurdum.
2: Oğlum delisin sen.
1: Aa, nedenmiş?
2: Gemi mi seni irşad etti yani?
1: Yo, içindekiler.
2: İçindekiler de değil.
1: Hadi be sen de.
4: Danilo doğru söylüyor Hasan.
1: Bir şey söylemiyor ki, sadece saçmalıyor. Sen açıkla bir zahmet reis.
4: İnsanlar ya da eşyalar sadece aracıdır. Seni doğru yola ileten Allah'tır.
2: İhdine sıratel müstakim denmiyor mu Fatiha suresinde?
1: Deniyor.
2: Beni doğru yola ilet diye Allah'tan istiyoruz. Vesilelerden değil.
4: Sen Müslüman olmaya layık mısın? Allah da sana bizi göndermiş. Bu gemiyi göndermiş. Hepsi bu.

0: Yahya Efendi konağa gelerek Hızır Reis'i görmüş ve Sultan Muhammed'in kendisiyle özel olarak görüşmek istediğini söylemişti.
1: Bu davetin sebebi nedir acaba?
2: Bilmiyorum efendim.
0: Yahya, sultanın Hızır'la görüşmek isteme sebebi hakkında bir şey bilmiyor, yalnız kızı Fatma Hanım'la ilgili olduğunu sezinliyordu.
2: Sultan Hazretleri bendenize bir şey söylemedi. Ama herhalde çok mühim bir fermanları olacaktır.
1: Bir şey söylemedilerse mühim bir fermanları olduğunu nasıl bildin?
2: Sabahtan beri tebaası hazırlık içindeler efendim.
1: Ya, demek öyle.

0: Belki de ailevi bir mesele hakkında görüşeceklerdir.
1: Sultan Hazretleri aile içi bir meseleyi benimle müzakereye neden lüzum görsün?
0: Kim bilir beyzadem? Siz Tunus'taki en itibarlı gençsiniz.
1: Sen bir şey biliyorsun Yahya. Çıkar dilinin altındaki baklayı.
0: Hayır efendimiz. Zan olur. Bana düşmez.
1: Pekala. Gidebilirsin o halde.
2: Hızır o akşam sultanın sarayına gidecekti. Aklından sultanın kendisiyle neden görüşmek isteyebileceğini geçirdi. Tek tek bütün seçenekleri düşündü, sonunda bunu Danilo ve Aydın'la istişare etmeye gerek gördü.
1: İşte böyle arkadaşlar. Daha dün saraydayken bugün tekrar çağrılmak bana biraz tuhaf geldi.
3: Seferlerimiz veya ganimetlerle ilgili bir hadise olamaz.
1: Evet, bence de olmaz.
4: Neden?
3: Çünkü öyle olsa reisle özel olarak görüşmek istemezdi.
4: Evet, mantıklı.
3: Reis, Yahya dilinin altından bir şey fısıldamadı mı?
1: Ailevi mesele falan dedi.
3: Ailevi mesele dedi ha?
1: Evet öyle.
3: Şimdi anladım.
4: Ben de anladım.
1: Bana da anlatın hele.
3: Reis, suizan etmiş olmaktan Allah'a sığınıyorum ama bence sultan sizi damadı yapmak istiyor.
1: Hadi canım.
4: Bence de reis. Danilo haklı.
1: Dün bir bugün iki. Daha yeni yeni büyük ganimetler elde etmeye başladık. Sultanı da bir defa hediye götürdük. Büyüklüğümüzden emin olmadan neden kızını bize vermek istesin?
3: Basiret sahibi bir adam da ondan.
1: Nasıl yani?
3: Yeteneğinizi anlamış yani reis.
1: Estağfurullah.
4: Danilo'yla aynı kanaatteyim.
2: Hızır Sultan Muhammed'in sarayına gittiğinde dünkünden de büyük bir ihtişamla karşılandı. Ayağının altına kadife kırmızı halı serilmiş, iki yana dizilen askerler ve saray halkı sevgi ve saygı gösterilerinde bulunmuşlardı. Hızır Reis tek başına böylesi bir ilgiyle karşılaşmaya alışkın değildi. Şimdiye kadar hep arkadaşlarıyla beraber kabul etmişti tebrikleri ve şahsen üstüne alınma gereği duymamıştı. Zira iyi biliyordu ki arkadaşları ve tayfası olmasa o bu başarıları kendi başına kazanamazdı. Bu yüzden saraya tek başına çağrılıp bu kadar ilgi görünce utanmıştı. Sultan Muhammed, Hızır Reis'i büyük bir nezaketle selamladı ve kelimelerini seçerek konuşmaya başladı.
5: Teşriflerinizden büyük mutluluk duydum Hızır Reis.
1: Estağfurullah efendim, emriniz olur.
5: Seni buraya yalnız çağırmak istedim. Çünkü bizatihi seninle dostluğumuzu ilerletmek istiyorum.
1: Lütfedersiniz sultanım.
5: Seninle konuşmak istediğim önemli mevzular da var ayrıca.
1: Sizi dinliyorum.
5: Buyur, şöyle otur.
1: Allah uzun ömürler versin.
5: Sen devletine son derece bağlı bir insansın. Bunun farkındayım.
1: Efendim, devlet-i âliye bizim varlığımız, padişahımız efendimiz halifemizdir. Nasıl bağlı olmayayım?
5: Ben de böyle düşünüyorum Hazır Reis. Hatta bir insanın adamlığını ölçmek için onun devletine olan sevgisine bakmak gerektiğine bunca yıllık tecrübelerimden sonra eminim.
1: Doğru söylüyorsunuz sultan.
5: İş bu sebeplerden sana Cerb Adası'nın hükümdarlığını vermek istiyorum. Emir Şahap adayı müdafaa edecek kuvvete malik değil. Cerb'e önemli bir ada. Onu sen ve abin Oruç sahiplenmelisiniz.
1: Sultanımızın fermanı olur.
5: Emir Şahap saraya karşı vazifelerini yerine getirmekten aciz.

0: Sultan Muhammed neden adayı Hızır ve abisinin komutasına vermek istediğini uzun uzun anlattı. Hızır sessizce dinledi fakat içinde bir sürü çelişkiler yaşıyordu. Yine gönül yarasıyla vatan sevdası aynı çizgide kesişmişlerdi. Ayşe Sultan'ın babasının adasını elinden alan olmak istemiyordu. Her ne kadar Sultan Muhammed haklı da olsa, böyle bir durumda Emir Şahap Ayşe'yi kendisine vermek istemeyecek, belki de öc almak için derhal başkasıyla evlendirecekti. Hızır'ın zihninde onlarca soru uçuştu ama hemen kararını verdi. Vatan en büyük aşktır.
1: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 27. bölümü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyicilerimiz, yine beraberiz. Allah'ımıza hamd ederiz. Ve sizlerin sevgileriyle, dualarıyla şöyle bir yine güzel konumuzu hatırlatmak istiyoruz. Konumuzu kardeşlerim, Hicri takvimin yılbaşı kabul edilen ve bize hicreti hatırlatan o kıymetli ayın, mübarek ayın hatırası olarak hicretten anlatıyorduk. Dersimizin bu kısmında hicretten bize bakan dersleri, birkaç dersi hatırlatmak istiyoruz. Kardeşlerim, kainatta her kul Allah'a hicret ediyor. Bir önceki dersimizde biz beş alem yaşayacağız. Beş alemin üçünü gördük. Ruhlar alemi, anne rahmini yaşadık ve dünya alemini yaşıyoruz. Ve alemler devam ediyor. Berzah alemi, ebedi alem. Müminler, kafirler, artık bu yola çıktık. Allah'ımız bize iman dairesinde nur vermiş, kendine giden yolu önümüze koymuş, akıl vermiş, vicdanımıza rahmetiyle yönelmiş ve bizi kendine çekmiş. Müminler olarak bizler bu alemlerin Rabbine, Rahman olan, Rahim olan, Hay sıfatıyla bütün varlıklara hayat veren, hayatın içinde müminleri, insanlar içinde müminleri kendine dost seçen, dostluğuna seçen Allah'a hamd edelim. Bu öyle bir şerefli şey ki kardeşlerim, bu hicretimizin, bu mecburi gidişimizi muhabbetli bir gidişe çevirmelidir. Adem Aleyhisselam'dan beri zaten ilk yuvamız babamızın, Adem babamızın, atamızın bulunduğu cennettir ki cennetten gelip cennete gitmek için dünyadayız. Cennetten gelmek, cennete gitmek bir insanın en büyük hedefidir, en büyük imtihanıdır. Bu alem böyle devam ederken kardeşlerim, bir gün Muhammed Aleyhisselam Efendimiz bu alemi şereflendirmiş. Allah insanlar içinden dostluğuna, has dostluğuna seçtiği, bütün beşeriyetin önünde hepsinin efendisi yaptığı, dostlarının içinde dost yaptığı, dostlarına imam yaptığı Efendimiz, peygamberlerin imamı, aşıkların, sadıkların imamı Muhammed Aleyhisselam'ı kardeşlerim bu ümmete tebliğ için ve bu ümmeti terbiye için dünyada kendilerine saadetli vücuduna vazife verdiler. Ve en büyük vazife insanları ıslah etmek, kalpleri, kaybolmuş insani değerleri bulmak, buldurmak, onları puta tapanı, nefsine tapanı, keyfine tapanı, eşyayı başına koyanı, kendisi eşyaya kul olanı, insanlığını kaybetmiş bir varlıkları, insan olan varlıkları Allah'a dost etmek için görev verildi. Allah'a döndürmek için, dönüşünü sevgiyle ve muhabbetle yapmak için bir peygamber, peygamberlerin efendisi Efendimiz Aleyhisselam göreve başladı. Fakat kardeşlerim, ne hikmettir ki, ne hikmet derken bilinmeyen bir şey değil, çok güzel bir hikmettir ki bu peygamberin hayatı saadetlerinde, acıların içinde de, tatlıların içinde de Allah'a dönüş bize gösterildi. Saadetli vücudu, dünyayı ve ahireti ve cenneti süsleyecek o peygamberin vücuduna Allahu Teala zahiren kardeşlerim sıkıntılar da gönderdi. Düşmanlarına imkan verdi. Üzerine hücum ettiler, acı verdiler, inkar ettiler. Çok sıkıntılar çektirdiler, alay ettiler, olmadık şeyler söylediler. Onların içinde de bir gönlün arkadan gelen ümmetine ders olsun diye Allah'ımız acının içinde nasıl tat bulunur, acının içinde nasıl Allah'a dönme olur, insanlığını koruma olur, güzel ahlakı uygulama olur. Allah'tan gelmiş, Allah'a giden bir dostun, bir güzelliğin insanlık dersi Efendimiz tarafından verildi. O kadar acının verdiği tek şey Allah'a dönmek oldu, Allah'a yönelmek oldu, Allah'ı sevmek oldu. Kainatın sahibine aşkını, tattığı aşkını insanlara göstermek oldu ve insanlara yol açıldı. Meğer dendi, insan acı içinde de, çile içinde de bu sevgiyi tadarmış, bu sevgiyi gösterirmiş, bu sabırdan benim de nasibim olsun diye her insana kardeşlerim yol açıldı. O günlerde büyüdüğü memleketi,

memleketinden ayrılması gerekti. Allah-u Teala Mekke-i Mükerreme'deki o kadar acılar, sancılar, sıkıntılar üst üste geldi ki yine insanlığa bir yol açılsın, şerefini korumak isteyenler, dostluğunu yaşamak isteyenler, dinini tatmak, Allah'a karşı vazifesini yapmak isteyenler kendilerine yeryüzünü bir mescit kabul edip bir yerde olmadıysa diğer tarafına gitsinler diye o sevgili de doğduğu büyüdüğü memleketten ayrılması gerekti. Allah ona ayrıl emrini verdi ve kardeşlerim Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi emredildi. İzin verildi. Efendimiz Aleyhisselam da bu kıymetli yolculuğa dünya tarihinde böyle emsali bulunmayan bir yolculuk ve dünya tarihinde sonuçları itibariyle insanlığa kazandırdığı güzellikler, hayat itibariyle böyle bir yolculuk yapılmamıştır. Benzerleri kısmen yine bu ümmetin içinde olmuştur. Yani aşıklar, sadıklar, Allah dostları, alimler, mücahitler, şehitler belde belde dolaşarak kendisinden sonra da rahmet hayatını kainata yaymak için kısmi olarak hicret etmişler, vatan değiştirmişler, ülkeler dolaşmışlar, hayatlarını ortaya koymuşlar. Fakat hepsinin başında, hepsinin önünde bu hicret olayı vardır. Yolu o aşmıştır ve en mükemmeliyle o hicret önümüzdedir kardeşlerim. Burada tabii hicretin adım adım seyrini tarih kitaplarımız yazıyor. Fakat dikkat edeceğimiz, ibret alacağımız bazı önemli noktalar var ki kardeşlerim, sahabe-i kiram emir aldıktan sonra bu hicret olayında yaşadıkları memleketi Allah'ın rızası için terk etmeye başladılar. Ve develerine, ellerine ne kadar yük alabiliyorlarsa ancak o kadarını alabiliyorlardı. Aileleriyle, çocuklarıyla yola çıktılar ve yürüyerek Medine-i Münevvere hedef gösterilmişti. Oraya doğru yola çıktılar. Rahmet Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sen kal buyurmuştu. Kardeşlerim kendisine haber gönderdiğinde sen benimle kal. O izin istedi ki ya Resulallah ben de gideyim, müsaade edin gideyim demişti. Fakat rahmet peygamberinin tabii yol arkadaşı olacağını bilmiyordu. Allah'ın onun için seçtiğini bilmiyordu. O rahmet peygamberi ilahi kudretle nasıl gelirse gelir. Yani onun derdine düşmemişti. Kendi vazifesini yapmak istiyordu. Efendimiz Aleyhisselam haber gönderip de ya Ebu Bekir sen benim yol arkadaşım olacaksın dediği zaman ağlamıştı. Öyle bir hüngür hüngür ağlamıştı ki Rabbim beni ona arkadaş yaptı, yol arkadaşı yaptı diye ne lazımsa hepsini hazırlayayım ağladı kardeşlerim. Ne güzel bir dostu, ne güzel bir dostluktu. Dünyaları dostluk, ölümleri dostluk, ahiretleri ebedi dostluk ve sadakatin abideleştiği bir dostluk. Allah'ım o güzel sadakattan bizi de nasipdar eylesin inşallah. Kardeşlerim bir önemli nokta, Efendimiz Aleyhisselam bu yolculuğunu gerçekleştireceği gece müşrikler öyle bir plan etmişler ki başlarında şeytanın ta kendisi, şeytanın bile ondan Allah'a sığındığı bir cin fikirli Ebu Cehil vardı. İnsanları, kabileleri topladı. Bu peygamberi bu memleketten çıkarmayacağız. Bu oralara bir yere gitmeden bunu kesinlikle temizlememiz, öldürmemiz gerekir diye önce bağlayalım dediler, hapsedelim dediler. Başka bir yollar düşündüler ama şeytanla Ebu Cehil bir araya gelince kimseyi aratmayan bir formül buldular. Bütün kabilelerden birer kişi dediler ki Haşim oğulları kan davasına giremez, baş edemez. 40 kabileden 40 tane insanı bularak her birisini Efendimizin saadetli hanesine gece etrafına hazırladılar. Ellerinde silahları, kılıçları, kargıları ve hepsi birden saldıracaklar. Kim vurduya gidecek niyetiyle öyle bir düşmanlık hazırladılar. Dışarıda böyle bir ablukaya alınmış evin içinde kardeşlerim Muhammed Aleyhisselam Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdılar. Bakınız şimdi bir aşığın, bir sadığın teslimiyetine bakınız. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın babasının emrine teslim olması gibi bir kurbana bakınız. Aşıkların bir örneği de Hazreti Ali Efendimiz. İsmail Aleyhisselam'a oğlum Allah senin canını istiyor, seni kurban edeceğim dediği zaman babacığım yap inşallah sabredeceğim demiş. Öylece aşkını göstermişti. Burada da genç delikanlı Hazreti Ali Efendimiz'e ya Ali benim yatağımda bu gece sen yatacaksın buyurdu. Yatak kardeşler.

Kerim 40 kişinin hedefine alınmış bir yatak. Dışarıda kılıçlı, kalkanlı, tüm silahlarıyla o günkü tekniğe göre hazırlanmış 40 tane insan, düşman ve arkadan da bir sürü diğer takipçileri olan bir evin içinde sen bu yatakta yat, sen bu ölüme gir demek oluyordu. Yatağa gir, ölüme gir gibi idi. Fakat Hazreti Ali Efendimiz kardeşlerim öyle tabi, öyle aşık, öyle açıktı ki onun gönlüne bu emir gelince o da sevincinden ağlamıştı. O da sevincinden ağladı. Emredersin ya Resulallah dedi ve o genç yatağa girdi. Fakat girmeden önce bakınız Muhammedül Emin Efendimiz Aleyhisselam ya Ali bir kopya verdi ona. Sen korkma, ölmeyeceksin manasına gelen şu emri verdiler. Ben sana emanetleri bırakacağım. Bana Mekkeliler emanet etmişler kardeşlerim. Onlar dışarıdaki azgın kafirler azgınlık yapa dursunlar. Diğer müşrikler peygambere inanmadıkları halde, dinine girmedikleri halde şuna inanıyorlardı. Bu emin bir güvenilir insandır. Bu hainlik yapmaz, bu aldatmaz. Bu benim malımı anamdan, babamdan, amcamdan, kendimden daha güzel korur diye müşriklerden çokları da Efendimiz'e şu malımı, altın, gümüş, değerli şeylerini emanet etmişlerdi kardeşlerim. Yani sen bunu koru, biz senden alırız. Eman evine, hanesine teslim etmişler, gitmişler. Şimdi böyle bir anda, can derdine düşüldüğü, ölüm kalım savaşı verildiği bir anda, rahmet peygamberinin kardeşlerim, edebine, ahlakına, emniyetine bakınız. Ya Ali buyuruyor, o emanetleri göstererek, bu yatakta sabaha kadar yatacaksın. Bu bir ölüme gir emridir, yatağa gir. Ama şu emirde bakın gizli bir kapı var, korkma. Bu emanetleri sana bırakıyorum. Şu şunundur, falancı müşrikindir, şu falancınındır, bu filancınındır. Bunları da yarın sen gündüz sahiplerine ulaştıracaksın. Çünkü bana emanet etmişlerdi, ben bu gece gideceğim buyur. Ve emanetleri Hazreti Ali Efendimiz alıp, kendisini alemlerin Rabbine emanet edip kardeşlerim rahmet peygamberinin son bakışları altında ağlayarak yatağa girdiler. Sevgiyle ağlıyordu, bütün vücudu aşka düşmüştü, korkusu yoktu. Ve rahmet peygamberimiz dışarıdaki o şaşkın insanlar sadece elindeki kılıca kalkana kendine güvenenlerin üzerine doğru yöneldiler. Bismillah dediler, Yasin suresini okumaya başladılar. Yerden bir toprak, bir avuç toprak alarak şöyle kapıya doğru hepsinin üzerine bir serptiler. Hepsi kardeşlerim uykunun sahibi Allah bir emir verdi. Hepsi ağırlaştı, uyuştu, uyudular. Öylece dona kaldılar. Efendimiz aralarından böyle eğilerek, süzülerek geçti de her birisi sadece bakıyordu fakat görmüyordu. Azamet-i ilahiye böyle bir tecelli ile Habibullah Efendimiz'i aralarından aldı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le buluştular. Ebu Bekir Efendimiz o gece yine uyuyamamıştı. Sadık arkadaşının, dostun Habibullah Efendimiz'in gelişini bekliyordu. Develerini hazırlamıştı ve ayakta ağlayarak gözyaşları içinde onu bekliyordu. Bu ona çok bir azim muhabbet vermişti kardeşlerim. İçine çok bir ateş düşürmüştü. Hem hasret vardı hem muhabbet vardı ve o gün ayrıldılar. Müşrikler uyandıkları zaman, kendilerine geldikleri zaman 40'ı birden kardeşlerim evin içine daldılar. O yataktaki insan peygamber diye üzerine bir hücum ettiler fakat Hazreti Ali Efendimiz zaten uyumuyordu. Üzerindeki örtüyü atarak bir ayağa kalktı, bir haykırdı. Bir de baktılar ki genç Ali çıktı karşılarına. Nerede arkadaşın diye feryat ettiklerinde gitti görmediniz mi? Ne istiyorsunuz diye. Bunlara kükreyince onlar bir mahcup oldular, hayret ettiler. Nasıl kaçırdıklarını düşünüyorlar, ne zaman gittiklerini. Kardeşlerim onlar peşine düşe dursun. Hazreti Ali Efendimiz gündüz olunca emanetleri yerine vermekle meşguldü. Bir insan emin olunca kardeşlerim hayatının son anına kadar her halinde emindir. Bizler Allah'a Muhammed Aleyhisselam'ın elinde, terbiyesinde gitmek istiyorsak Hazreti Ali Efendimiz'e akıttığı o samimiyeti, o edebi, o teslimiyeti Allah'tan bir nebze biz de istemeliyiz. Rahmet peygamberimizin o emniyetini, emanete sahip çıkışını, güvenirliğini bir nebze Efendimizin hürmetini Allah'tan biz de istemeliyiz. Bu yolculuk aslında dağı tepeyi aşma yolculuğu değil kardeşlerim. Bu yolculuk kendini aşma yolculuğu, Allah'a gitmenin şekli, dağdan tepeden değil,

gönülden geçiyor, gönülle oluyor, edeple oluyor, ihlasla oluyor, samimiyetle oluyor. Bütün bu çilelerin içinde hala güzel ahlakla Efendimiz bize yol açıyor. Diyor bu yol böyle, Allah'ın rızası böyledir. Bunu dünya anlar anlar, anlamaz bu yine böyledir. Müminler anlarsa anlayacağız, anlamazsak o yine öyledir. O yoldan başka da bir yol Allah'a gitmiyor. Münevver olan beldeye, Medine-i Münevvere'ye iman gidiyor. Medine-i Münevvere'ye götüren insanları develer değil kardeşlerim, imanlardır. Aşk götürüyor, edep götürüyor, ihlas götürüyor, samimiyet götürüyor. Gidemeyen gönlüyle gidiyor, gitmiş oluyor. Ve biz hicretten bu manayı, bu kısmındaki bu manayı biraz düşünmeliyiz. Biraz düşünmeliyiz Ebu Bekir Sıddık Efendimizin sadakatini, Hazreti Ali Efendimizin teslimiyetini, Muhammed Aleyhisselam Efendimizin kainatçın ilacı olan o rahmetin o anlarda bile nasıl emin ve emniyetli olduğunu, emanete sahip çıktığını, Allah'a tevekkül ettiğini, tedbir aldığını, en önemlisi kardeşlerim, yani bir tayyi mekan dediğimiz keramet şekli var. Allah'ım beni göklerde uçur dememiş, yerlerde tedbirini alıyor. Bütün şekilleriyle düşmana karşı bir insanın yapacağı bütün tedbirleri aldıktan sonra sıra geliyor tevekküle. İşte tevekkülü de bize bu hicrette çok mühim şekilde öğretiyor kardeşlerim. Muhammed Aleyhisselam'dan duası, nazı, niyazı daha geçerli kim vardır? Ondan daha güzel korunacak, daha güzel keşifler, kerametler, haller yaşayacak kim vardır? Hiç kimse yoktur. O bunları bütün bu yolculuğunun içinde hepsini bir kenarda tutarak Allah'ın verdiği akılla, tedbirle, imanla, siyasetle kardeşlerim bir insan nasıl kendi vazifesini yapmalı gerektiğini hepsini bize göstermiş. Mağarada saklanması, kendine rehber edinmesi, yolları tarif eden insan bulması, haberciler ayarlaması, o yolların geliş gidişini koyunlarla değiştirmesi, ayak izlerini kaybettirmesi ve mağaranın içine kadar gidip ondan sonra da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz korktuğu zaman artık kul orada bitmiş. Düşman gelmiş ayaklarıyla gözüküyor. Orada şunun tam bunu demenin zamanıdır diyor. Bismillah la tahzen innallaha ma'ana. Ya Ebu Bekir korkma. Biz bize düşeni yaptık. Alemlerin sahibi verdiği Allah'ın ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle, terbiyesiyle biz bize düşeni yaptık. Artık diyor şimdi tam tevekkül zamanıydı, hükme tabi olma zamanıydı, Allah'a güvenme zamanıydı. Ve diyordu ki Ebu Bekir Sıddık da Efendimiz için korkuyor ve endişeleniyordu. O sevgili de Allah'ın ayetinde belirtildiği gibi La tahzen innallaha ma'ana. Alemlerin sahibi Allah bizimle, sen korkma diyordu. Allah o tevekküllerini kardeşlerim en büyük müjde ile cevaplandırdı, karşılık verdi. O düşmanlarını bir örümcekle mağlup etti alemlerin sahibi. Cebrail'i gönderseydi hepsini helak ederdi. Sebepsiz yere batırırdı, yer ile göğü kapatırdı. Fakat Allah öyle bir dostunu, öyle bir varlığın sebebiyle bir örümcek ağına takıldılar. İçeriye bakamadılar. Örümcek burada yuva kurmuş, ağını germiş, buraya adam mı girmiş olabilir dediler. Mağlup oldular gittiler. Hiç öyle zayıf bir şeyden o güçlü insanlar mağlup oldular gittiler. Bu Allah'ın bir hikmetidir. Bazen dünyaları bir sesle helak eder, bazen nicelerini bir sinekle helak eder, bazen bir örümcekle Allah mağlup eder, bazen de ateşe hükmeder. Dağların dayanamadığı ateş Allah'ı dinler de Hazreti İbrahim'i yakmaz aleyhisselamı. Muhammed aleyhisselamın Efendimizin bu tevekkül anlayışını bütün tedbirleri aldıktan sonra bittiği noktada Allah'ım işim sana kaldı deme noktasını da bu hicret içinde düşünmeliyiz kardeşlerim. Vaktimiz itibariyle sözümüzü tamamlıyoruz. Allah'ımız özümüzü, yolumuzu, gözümüzü, gönlümüzü Habibi Muhammed Aleyhisselam'a çevirsin. Onun üzerinde gelen rahmetle rızasına, kendisine, cemaline çevirsin. Onlara bağışlasın bizi inşallah. Hepinize hayırlı günler.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün gençlerden bahsedeceğiz, gençlikten bahsedeceğiz. Hem kendisi genç hem de gençlere, kendinden yaşı küçük gençlere hizmet etmeye çalışan bir kardeşimizle birlikte, Büşra Bozbey Hanım'la. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Büşra Hanım, bizi biraz kendinizi tanıtır mısınız?
1: İsmim Büşra Bozbey, memleketim Siirt. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 2019'da mezun oldum. Sonrasında bir dönem mesleğimi icra ettim, öğretmenlik yaptım.

0: Şimdi bir tık medyatik işlerle döndürmeye çalışıyorum hayatımı diyeyim.
1: Genç olmak sizce ne demek? Hem siz gençsiniz hem kendinizden daha gençlerle çalışıyorsunuz. Şimdi özellikle bu aradaki kuşak farkı dediğimiz şeyi de düşünerek gençliği nasıl tanımlarsınız?
0: Gençliği nasıl tanımlarım? Delikanlı lafını bilirsiniz. Kanı deli akmak. Bence gençler de biraz öyle. Benden küçük olan gençlerin daha kanının deli aktığını fark ettim. Çünkü ben çok da aslında yaşlı değilim. Yaşımı burada söylesem bir problem olur mu? 97 doğumluyum. Ve çok arada kuşak farkı var. O kuşak farkını görebiliyorum gençlerle çalıştığım zaman. Onlarla birlikte çalışıyorum çünkü aynı zamanda mesleğimi icra ederken. Hem onları anlıyorum hem de aynı zamanda gençlerin tutumunu biraz daha arayış olarak görüyorum. Gençleri hep yolda olarak görüyorum. Biraz daha ne istediklerini hem biliyorlar hem de aynı zamanda bence arayışta olduklarını da düşünüyorum. Her birinde çok yüksek bir enerji var, yüksek bir kapasite var. Sadece bence iyi bir şekilde yönlendirilmeleri gerekiyor ve kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Bunu başardıklarında çok daha iyi yerlere gideceklerini düşünüyorum. Çok fazla dış etkenlere maruz kalıyorlar. İşte sosyal medya, dijital alem, arkadaş ortamı ya da aile her anlamda ve çok fazla etrafta bilgi ve fikir kirliliği var. Bu kadar fikrin ve bilginin içinde kendi fikrini, özgün fikrini üretip bir şeyleri ortaya çıkan gençler özgün gençler oluyor ve bu gençleri takdir ediyorum şahsen. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir genç olarak. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Hem insanlara faydalı olmayı, topluma hem de kendime faydalı olacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi keşfettiğimi düşünüyorum. Gerçi hala yoldayım ama gençlere de bunu tavsiye edebilirim. Kendilerini bulmalarını.
1: Biraz önce söylediğiniz gibi çok güzel davranan, çok güzel ahlaklı, fikri anlamda da kendini geliştirmiş gençlerimiz var. Bunları gördükçe hepimiz mutlulukla doluyoruz ama bir yandan da aslında bu gence nasıl yardımcı olabiliriz dediğimiz kitle var. Kim evet. Bunlar? İşte mesela ilk akla gelen daha böyle üzüntüyle, melankoliyle birlikte hayatını yaşayan grup var. Bu üzgün gençler dediğimiz hani daha melankolik yaşamayı tercih edenler sizce en çok neye üzülüyorlar?
0: Bence en çok üzüldükleri şey kendilerini henüz tanıyamamış olmaları ve içinde her zaman olan bir boşluk. Şimdi insanoğlunun Allah-u Teala çok güzel bir mekanizmayla yaratmış, müthiş bir kalple yaratmış. O kalbi de Allah-u Teala kendisiyle dolduracağını söylüyor ve kendisiyle beraber kendi kişisel kabiliyetleriyle aslında bir yerde dolduruyor. Kendi özünü keşfedebilirse eğer ve de bununla beraber nefsini bilen Rabbini bilir mahiyetinde, Rabbini de tanıyabilirse, o içindeki boşluğu doldurabilirse bence o üzüntüyü aşabileceğini düşünüyorum. Gençlerin bence en çok üzüldüğü şey dışarıdaki etkenlerden ziyade kendi iç alemindeki eksiklikten kaynaklı üzüldüklerini düşünüyorum. Anlaşılmak istiyorlar, bu çok önemli. Anlaşılmadıkları zamanda kendilerini dışarıdaki insanların yorumladıkları kalıpların içinde görüyorlar. Ve o kalıplar içerisinde de bir kimlik bunalımı yaşıyorlar. Kimlik bunalımlarını aşabildiklerinde ve gün sonunda dediğim gibi Rabbiyle de buluşabildiğinde o gençlerin üzüntülerini aşabileceklerini düşünüyorum.
1: Pratikte bunlar için yaptığınız çalışmalarda bu gibi konularda neler öneriyorsunuz?
0: Ya açıkçası ben kendi adıma konuşacak olursam, kendimi tanımak ve onu doğru yerde konumlandırmak bence çok önemli. Nerede durduğun, yaptığın işi sevdiğin çok önemli. Sevdiğin işi yapmadığın zaman, bir şeyleri yapmak için yaptığın zaman orada mutlu olmuyorsun. Orada bir iç huzursuzluk oluyor, tatminsizlik oluyor. İnsanın kendi kendini tatmin etmesi çok önemli. Ve bununla beraber dediğim gibi gün sonunda yaptığın işten sonra, kendi adıma konuşayım en azından, ben her zaman yaptığım işle Rabbimle hesaplaşırım. Bunu yapıyorum ama Rabbim bundan razı mı diye hep bunu düşünürüm. Onu da bir iç muhasebeye koyarım. O iç muhasebede eğer vicdanım rahatsa o zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu hissediyorum. Yani gün sonunda Rabbime tutunduğum zaman kendimi buluyorum. Ve bu da benim bir şeyleri aşmama vesile oluyor diyebilirim en azından.
1: Burada iki farklı bakış açısı var gibi sanki. Birincisinde hani insan istediği şeyi yaptığında mutlu olur fikri var. Bir yandan da insanın hayatı elbette ki gayretine aşık kader. Ama ve lakin istemediğimiz şeyler de başımıza gelebiliyor.
0: Evet.
1: Eskiler istemedikleri şeyleri yaşayınca bunda da vardır bir hayır deyip İşte onunla mutlu olmaya mı çalışıyordu? Acaba şimdi istemediğim bu değil deyip üzüntüye düşen bir kitle var mı karşımızda?

0: Kesinlikle. Ya şu anda zaten arzuların çok daha yoğun yaşadığı bir dönemdeyiz. Herkes kendi isteklerini dayatma derdinde ve bunlar çatıştığı zaman da herkes mutsuzluk yaşıyor bir yerde. Halbuki biz birlik beraberlik içerisinde ve o istekleri ortak bir paydada oturttuğumuz zaman aslında herkes mutlu olabilir. Çünkü bireysel çok daha fazla bağımsız ve bireysel bir dönemde yaşadığımız için gençlerde de bu bence biraz daha fazla olduğu için hem kendini gösterme, kanıtlama hem de bu benim fikrim bu fikrini dayatma çerçevesinde yaşadığı için bazı şeyleri istemediği zaman, istemediği şekilde gerçekleştiğinde bunu kabullenemiyoruz belki de gençler olarak. Burada biraz daha teslimiyet, biraz daha Allah'a güven, biraz daha içinde yaşadığımız topluma, kültüre, inancımıza ayak uydurarak yaşadığımızda bunun bir tık daha üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum eskilerin yaptığı gibi. Bazen de onların sözlerini ciddiye almak lazım.
1: Anne babalar, varsayalım ki evladımızın böyle bir derdi var, benim dediğim olsun diyor. Hı. Ya da diyor ki ben çok üzgünüm, çok mutsuzum, beni kimse anlamıyor. Anneler babalar nasıl yaklaşsın? Hatta anne babaları geçtim, bazen gerçekten anne babaları bu kadar yük düşmesinin sebebi halalar, teyzeler, komşu teyzeler, komşu amcaların aslında çocuğa dair sorumlulukta bir birlik oluşturamamasından da kaynaklanıyor. Hep birlikte toplum olarak, mahalle olarak, çevremizdeki gence sahip çıkmak için, bu düşüncedeki bir gence ne yapalım?
0: Bence önce o genci bir dinlemek lazım. Biraz anne babalarımız, büyüklerimiz, şimdi biz bunu böyle gördük, bu işin doğrusu budur mantığıyla genelde gençlere yaklaşıyorlar. Evet, ben senin iyiliğini istiyorum ve benim isteğime göre senin iyiliğin bu şekilde olur bakış açısı olduğu zaman anne babalarda o genci aslında anlayamıyorlar. Sadece kendi kafalarındaki o iyi genç portföyünü gence dayatıyorlar. Halbuki karşıdaki insanı dinleseler, onun gerçekten ne istediğini ve istediğini tabii ki olabilecek düzeye oturtup onunla muhabbet edebilseler bence sağlıklı bir iletişim kurulur ve orada hem genç anlaşılır hem de anne baba ona göre yaklaşır. Çünkü biraz evet büyüklerimizde bir kalıp var, bir geleneksel bir çizgi var. Onlar böyle büyüdüler, ilk defa böyle bir nesille karşı karşıya geldiler. Onlara da bu eski kalıbı dayatmaya ya da dayatmaya çalıştıkları zaman o gençlerde de bunu kabullenmeyişi gördükleri zaman iki tarafta o beni anlamıyor, o beni anlamıyor oluyor ve iletişim kopuyor. En önemli özellik bence şu dönemde yapılması gereken şey sağlıklı bir iletişim kurabilmek. O da birbirini anlamaktan geçiyor. Ama bence büyükler küçükleri anlarsa, onlar onlara bir adım atarsa küçükler kolay kolay kendilerini açacaklarını düşünüyorum. Öbür türlü iterler ve ittikleri zaman da gençlerimizin sığındığı mecraları hepimiz görüyoruz yaşadığımız dünyada. İşte en son okul olayları olmuştu, işte silahlı saldırılar olmuştu, işte bu oyunlardan, online oyunlarla konuşulan kendine benzeyen arkadaş gruplarından, sosyal medyadan, birçok dışarıdan gençlere sirayet edecek bir alan var. Çocuk anne babadan anlaşılmayınca o alanlara gidiyor. Ben kim bana benziyorsa veyahut da insan kendi benzediğine karşı muhabbet besler. O benzediği şeye yanaştığı zaman da çocuk ve aile kopuyor bir yerde. O yüzden anlaşılmak bence.
1: Burada verme alma dengesini, yani karşı tarafı anlayabilen anne baba olmakla anlaşılan anne baba olmaya geçmek. Yani biraz da aslında anne babanın tamam olur, her şeye tamam demesiyle kaybedilen değerler de görür. Biraz önce bahsettiğiniz bu okul olayında da görülen oydu. Yani çocuğun her istediğini yapmak, onunla iyi anlaşabilmek adına. Bu da doğru bir noktaya götürmüyor, evet, bizi. Pek çok örneğini gördük. İlk başta önce anneler her şeyi alttan alsın, babalar hoşgörü göstersin diye başladık ama baktık gittiğimiz nokta kurtarmadı. Peki evlatlar anne babaları anlamak için ne yapacaklar? Evlat bu kapıyı, daha doğrusu şöyle, şimdi çocuklardan bir şeyi beklemek belli bir yaşa, olgunluğa gelene kadar zor. Anne baba ne yapacak ki evladı kendisini daha iyi anlasın?
0: Bence anne baba küçüklükten itibaren bir çocukla iletişimi nasıl kuruyorsa o çocukla iletişimi öyle devam ediyor. Çünkü o çocuk anne babasını belli bir kefeye koyuyor, belli bir yere koyuyor hayatında. O koyduğu yerde anne babanın tavrıyla oluyor. Peygamber Efendimizin ilk çocukluk döneminde çocuklarla oyun oynayın, onlarla vakit geçirin ki bu çok önemli bir alt yazı bence, çocuklarla vakit geçirmek. Ondan sonrasında belli bir yaşa geldikten sonra çocuklarla konuşun, hatta onlarla istişare edin demesi çok önemli bir nokta bence. Anne babalar çocuklarla küçük yaşta iletişime geçerse, istişare ederse o çocuklar büyüdükleri zaman da anne babalarını ciddiye alabilecek ve onlarla daha sağlıklı bir iletişim kurabilecek duruma gelebilirler diye düşünüyorum.

0: biraz dediğiniz gibi alışveriş, anneyle anne baba ile evlat arasındaki o alışveriş çizgisi çok önemli bu noktada.
1: Peki bu biraz daha bireysel olacak. Kendini kötü hissetme halinden bahsediyoruz. Hı. Sen kendini kötü hissettiğinde işte düşün, lisede, üniversitede, üniversiteden sonraki işte iş bulmaya çalışma ya da hayatta belli bir konumlanma döneminde kötü hissettiğinde ne yaptın, ne yapıyorsun?
0: Benim elhamdülillah küçüklüğümden beri hep bir Rabbimle bir muhabbetim vardır. Ben küçükken yalnız bir çocukluk geçirdim. Yani insanların arkadaşları olur ama ben bir yerde hep tek başımaydım. Ve o zamanlarda nasıl oldu bunu bilmiyorum. Belki ailem bana bunu öğretti. Şu an kafamda net bir şey yok ama hep Rabbimle konuşmuşumdur, muhabbet etmişimdir. Bir yerde kapıyı kapatırdım, yalnız kalırdım. Yalnızlığı severdim o yüzden bir yerde. Yalnız kalırdım ve oturdum, Allah'la muhabbet ederdim. İşte Allah'ım ben şu an bunu böyle hissediyorum. Bayağı arkadaşımla konuşur gibi onunla konuşurdum. O küçüklüğümden bu zamana kalmış çok güzel bir alışkanlığım var. Hala da bu yaşımda bunu yapmaya devam ederim. Özellikle yalnız kalmaya çalışırım. Ki bu en çok eğer yalnız bir alan bulamıyorsanız bence seccadeyi serip orada oturmak oluyor. İnsanların içinde de olsanız sonuçta namazdasınız ya ya da dua pozisyonundasınız ya orada garipsenmezsiniz. Orada Rabbinizle konuştuğunuz zaman, Rabbimle konuştuğum zaman müthiş rahatlıyorum. Bir de her hüznün içinde bir rahmet olduğunu düşünüyorum. Onu bir yerde avantaja çeviriyorum. Çünkü öyle bir şey duymuştum. İnsan en çok üzüldüğünde, en çok aciz kaldığında, zor durumundayken Allah'a daha samimi yaklaşıyor. Daha güzel dua ediyor. Normalde namazlarda ettiğimiz dualar genelde kalıpsal dualardır. Klasik kalıp cümlelerle dua ediyoruz. Ama öyle bir zamanda daha içten, daha kalpten dua ediyorsun ve bu insana da iyi geliyor bir yerde. Hani Allah diyor ya duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Bunu en çok o ehemmiyeti o zamanlardaki ettiğim duada görüyorum. Tabii ki her hal geçicidir. Bu halin geçmesi için Allah'a dua ediyorum. Ama o halimi de fırsat bilip Allah'la vakit geçirmekten keyif alıyorum bir yerde. Gençlere de bunu tavsiye edebilirim. Yani seccadelerini sersinler veyahut da bir odaya girip yalnız bir şekilde oturup Rableriyle konuşsunlar, dertleşsinler. Hiçbir arkadaşla dertleşmeye benzemiyor bu. Ve kesinlikle ondan cevap aldığınızı da hissedeceksiniz kalbinizde, fikrinizde de.
1: Rabbimizle birlikte olduğumuz dakikaların artması duasıyla diye katılalım senin bu söylediklerine de. Şimdi Büşra, özellikle yapılan araştırmalar da gösteriyor ki gelecek kaygısı gençler arasında en çok oranı yükselen ve en çok onları umutsuzluğa sevk eden konulardan bir tanesi. Ve sorduğumuzda da hani çevremizdeki gençlerle konuştuğumuzda da dile getiriliyor bu durum. Sen bu durumu nasıl yorumluyorsun?
0: Bence gelecek kaygısı tamamen insanda var olan belirsizlik duygusundan kaynaklı. Hiçbirimiz geleceği tabii ki bilmiyoruz ve o belirsizlik insanın içini kemirir. Şimdi ne olacak? Sırada ne var? O yüzden hayat, her zaman hayatımızda bir plan vardır. Haftamızı planlarız, yarınımızı planlarız, bir saat sonrasını planlarız. Sabah kahvaltı yaparsınız, karnınız doyar, akşam ne yemek yiyeceğimi planlarsınız. O belirsizlik hissi insanı rahatsız ettiği için bunu da biz bu dönemde gelecek kaygısı olarak adlandırıyoruz. Bence bu durumda içinde yaşadığımız anı düşünmeliyiz. Şu anda ne yaptığım belli. Şu anda ben bunu yapıyorum, bu duyguları yaşıyorum, böyle bir anın içindeyim. O anı düşünüp o anı değerlendirmeye odaklanırsan zaten otomatikmen geleceğini inşa ettiğini göreceksin. Ama sadece geleceğe endekse takılıp şimdi ne olacak, sırada ne var ya da kendimi 5 yıl sonra nerede görüyorum'a çok fazla takılı kalırsak o zaman evet o yersiz bir kaygı oluşacak ve o kaygı yüzünden her anımızı, şu anımızı da mahvedeceğiz bir yerde. Bunun dışında bu kaygının olmaması için hem şu anın kıymetini bilmek hem de bir yerde de ya elhamdülillah ne güzel Müslümanız, Allah'a teslim olmak çok önemli ya. Yani Rabbim geleceği biliyor, ne olacağını biliyor ve senin sana verdiği rızık belli, senin için koyduğu hayat ölçüsü belli. Tabii ki senin bir seçim şansın var, yaptığın işler var. Yaptığın işlerle birlikte Allah'a teslim olursan daha ondan sonrasında bence bir kaygı yaşamazsın. Çünkü Rabbim ne yaparsa en güzeliyle yapar. İmtihan olduğu zaman da benim için iyi. Çünkü bana bir şey öğretiyor ve ben bundan sonra daha sağlam adımlar atıyorum. Rahmet olduğu zaman zaten rahmet oluyor, nimet veriyor. O yüzden o gelecek kaygısını aşmak için aynı zamanda da Allah'a teslim olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu yapmaya çalışıyorum en azından.
1: Konuşmamız sırasında da hep bahsettin ya, Allah'a kulluğumuzu iyi hissetmemiz, yaşamamız. Bu konuyu biraz daha açar mısın? Tam olarak neyi kastediyorsun? Nasıl olmalı?
0: Aslında kulluk o kadar basit bir denklem ki. Bakın, benim fikrim bu. Ben çok belki de basite indirgediğim için böyle düşünüyorum.

0: Sen Allah'ın istediği şekilde onun kurduğu düzende yaşıyorsun zaten. Onun koyduğu kurallar çerçevesinde, ki o kurallar da bizim yararımıza, menfaatimize, yaşadığın zaman aslında hayat çok güzel. Başına gelen musibete de ya bunda da vardır bir hayır deyip yine sabredip o musibetten de beslenip olgunlaşıp pişip iyi bir şey kazanıyorsun gün sonunda. Allah'ın sana verdiği nimetlerle de zaten bir şekilde geçinip o rahmetin içinde mutlu mesut yaşıyorsun. Yani sen Allah'ın istediği şekilde yaşadığın zaman gerisi keyfine bakmak oluyor. Müslüman olmak çok büyük bir konfor. Çünkü Allah'a emanet yaşıyorsun. Gece uyuyorsun. Rabbim senin bilincin kapalıyken vücudundaki bütün mekanizmayı çalıştırıyor. Yemek yiyorsun. Hangi vitaminin vücudunda nereye gideceğini Rabbim organize ediyor. Yani Allah her şeyi mükemmel bir düzende idare ediyorken bize düşen şey o düzenin sahibine ya sen büyüksün Rabbim demek ve sonrasında zaten Allah'a sen büyüksün dediğin için bir de üzerine bunun mükafatını alıyorsun. O yüzden o Müslümanlık konforunun farkında olup hayatını güzelce iyi bir insan olarak yaşadığın zaman zaten o kulluğunu otomatikmen yapmış oluyorsun. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Helal ve haramlar da çok zor olduğunu düşünmüyorum. Haramları sayabiliriz burada ama helalleri sayamayız. Hamdolsun Rabbim helal daireyi çok daha geniş tutmuş bizim için. O yüzden işte insanoğlu yasağa meylediyor belki de. Allah'ı tanırsak, kendimizi tanırsak güzel, rahat, konforlu bir kulluk yapabileceğimizi düşünüyorum. Şükür halinde olmak gerekiyor.
1: Sen kendinde bu temelleri oluştururken ailen sana nasıl bir katkı sağladı?
0: Ya onların çok büyük katkısı var. En çok babam. Babam çok dini bütün bir insandır. Annem de hakeza öyle. Küçüklükten beri hep bize söylemişlerdir. Yani Allah'tan, peygamberden bahsetmişlerdir. Dinimizi anlatmışlardır. Tabii ki eski usullere göre anlatmışlardır. Hani bu yaşın geldi artık namaz kılman lazım. İşte tesettürse artık girmen lazım. Bunları yaptılar. Ama ben hiçbir zaman bunları zorla yapmadım. Ben o dönemlerde de hep anladım. Hatta hiç şunu unutmam. Küçüklüğümde şey dediğimi bilirim yani. İşte ergenliğe girdiğim zaman namaza başlayacağım. Ergenliğe girdiğim zaman tam anlamıyla tesettürümü yapacağım. Yani o bana farz olduğu zaman bunu yapacağım diye kendi kelime de hep söylemiştim. İşte o anlamda anne babama çok teşekkür ederim. Bence bu da çok büyük bir nimet. Her anne babanın çocuğunu yetiştirme tarzı farklı. Ama bir çocuk için, bir genç için en büyük nimet Allah sevgisiyle ve Allah'ı tanıtarak büyüten bir ailenin içinde büyümek. Onu anlatan bir ailenin içinde büyümek bence bir genç için en büyük konfor. Tabii ki bazıları da mesela bazı anne babalar bunu çocuklarına anlatıyor ama çocuk bunu kabul etmek istemiyor. Öyle gençler de var, onlara da bir şey diyemiyorum şimdi. Çünkü ya hidayet başka bir şey ya da her insanın karakteri de çok farklıdır. Belki de Rabbim bana böyle bir nimet verdi, böyle bir lütufta bulundu. Ben bunu kolay bir şekilde kabullendim ve hayatıma oturttum ve hala da bunu devam ettiriyorum. Her çocuk, her genç bunu yaşayacak diye bir şey yok. Alimden zalim, zalimden alim doğabiliyor. Anne babalar görevlerini ifa etsinler. Çocukları daha sonra ahirette onlara davacı olmasın diye. Gerisi Allah'ın takdiri, hidayet Allah'tandır. Ama hamdolsun Rabbim küçüklükten beri onu kalbime koymuş. Annem babamın da desteğiyle güzel bir yere geldiğimi düşünüyorum.
1: Yani konuşmanın başında bahsettik ya, küçüklükten beri önce oyun oynayarak sonra konuşarak çocukla birlikte. Hı hı. Ama işte o anne baba olmanın otoritesini de gördün galiba. Gördüm. Ailende değil mi? Yani hep arkadaş değildiler seninle, öyle mi?
0: Tabii ki annem babam hiçbir zaman benimle arkadaş olmadılar ki, her zaman anne baba oldular. Sadece onların öğrettiği şeyleri ben o dönemde idrak edebiliyordum ve kabul ediyordum. Ve ben teslimiyet vardı bende. Önce anne babama, ondan sonra onlardan öğrendiğim kadarıyla şu anda Allah'a müthiş bir teslimiyeti var. Belki de o teslimiyetin verdiği konfordan ötürü de çok rahat bir yaşam geçirdim. Benim öyle ergenliğim sıkıntılı da olmadı. Bir buhran, bir süreç de, öyle bir kötü bir süreç de yaşamadım elhamdülillah. Tabii ki her insan yaşadığı iyi kötü durumlar oluyor ama genel anlamda çok sivri değildim. Onun konforunu yaşadım yani.
1: Sert bir otorite miydi ailen?
0: Benim babam aslında çok sert mizaçlı bir insandır. Ama küçüklüğünde bana o kadar sert davrandığını hatırlamam. Mizacı gereği öyledir. Belki de bana yumuşaktır. Ben de biraz kendimi şey gibi yapmak gibi olmasın ama övmek gibi olmasın ama mülayim de bir insandım. Uysal da bir insandım. Biraz karakter, mizaç, onun da çok büyük etkisi var.
1: Babalar kızlarına genelde yumuşak davranırlar ama, değil mi?
0: Onun da etkisi olabilir. Doğrudur, doğrudur. Biz 4 kız kardeşiz. Bir de abim var. Mesela abime karşı tavrı çok daha farklı. Bir babanın

egolu bir babanın erkek evladından beklentisi çok daha fazla olunca haliyle ona yüklediği misyonlar da çok fazla oluyor. O yüzden abimle mesela iletişimi çok daha farklı, daha sert tarafını ona göstermiş olabilir. Ama biz kızlarıyla daha yumuşak da herhalde. Bir de zaten söz dinleyen çocuklardık, uysal çocuklardık. Hoş hepimiz öyle değildik, bütün kardeşlerim de ben öyleydim en azından. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım elhamdülillah. Ama evet,

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz ilahiyatçı Büşra Bozbey Hanım'la birlikte gençlik üzerine konuşuyoruz. Büşra Hanım, bildiğimiz hani aslında herkesin bugünlerde çok da popüler hale getirdiği bir kavram var. O da kendine değer verme.
1: Evet.
0: Değer nedir? Değer kime verilmelidir? Kendine mi verilmelidir?
1: Değer aslında insana biçilen çok güzel bir sıfattır, bir roldür. O sıfatı insanoğluna Rabbim yarattığı zaman vermiştir. Aslında bunu insan kendine vermez. Daha yaratılışımızda Allah-u Teala bizleri değerli kılıp bu şekilde yaratmıştır. Zaten hepimiz bir yerde değerliyiz. Değer vermekle o değerden ortaya çıkan özgüven çok başka şey. İkisini karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz çok değerliyiz, çok kıymetliyiz. Hatta değerli olmak için bir şeyleri başarmak gibi bir gayemiz de olmamalı. Çünkü bizler insan olarak zaten çok değerliyiz. Yeni doğan bir bebek dünyaya geldiği zaman hiçbir şey yapamazken, çok acizken, annesine muhtaçken o bebek ne kadar kıymetliyse, insanoğlu da yaşamının her alanında, her yaşında aslında çok da kıymetlidir. İnsanın değerini düşüren şey kötü ahlaktır veyahut da işte hani Allah-u Teala'nın bahsettiği o esferi safiline inmektir. O seviyeye inecek kadar kendini aşağı çekmektir. Yani namı diğer insanlıktan çıkmaktır. İnsan insan gibi kalabildiğinde, insanca hata yapıp sonra hatalarından ders alabildiğinde değerlidir. O yüzden değer kelimesine bu bakış açısıyla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kendime özgüven, ben çok özgüvenliyim, çok değerliyim, herkesten çok daha iyiyim, herkes bana çok iyi davransın bakış açısı bir değer değildir. O bir kibirdir. Bu kibir de zaten şeytanın sıfatıdır. İşte şeytan o kendi sıfatını değer adı altında insana empoze ettiği için aslında o kelimenin güzelliğini biz kaçırıyoruz. Gerçek manasını kaçırıyoruz. Kaldı ki değeri ben şu şekilde yorumluyorum. Bizi değerli kılan şey aslında bir yerde kulluğumuz ve Rabbimiz. Ben kendi değerimi ölçecek olursam, Rabbim olmadıktan sonra, benim ona imanım olmadıktan sonra ben değerli hissetmem kendimi. Daha hiç hissederim, daha yok hissederim. Beni değerli kılan şey Rabbime olan kulluğum, onunla muhabbetim. Manevi olarak da bunu böyle hissediyorum. Hayatımdaki her alanımda da. Hatta şöyle oluyor. İnsan ilişkilerimde, sosyal hayatımda bunu çok bariz görüyorum. Hamdolsun Rabbimle aramı iyi tuttuğum zaman insanlar da bana çok değerli olduğumu hissettirerek davranıyorlar. Benimle böyle konuşuyorlar. Ben hata yaptığım zaman hatamı anlayışla karşılıyorlar. Ya beni artık tanıyorlar, samimiyetimi görebiliyorlar. Öbür türlü o özgüven adı altındaki kibirle ben belki o değeri kendime atfetmiş olsaydım, değeri ben kendi kendime biçseydim Allah'ın bana biçtiğinin dışında, o zaman eminim itici bir insan olurdum diye düşünüyorum. O yüzden o iki kavramın altını, yani iki kavramı karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Değer dediğimiz şey Allah'ın bize verdiği şeydir zaten. Bizde olan şeydir.
0: Peki bugün özellikle hani bunun aktığı kanal belli. Sosyal medya.
1: Evet.
0: Sen aslansın, sen yaparsın, senden değerlisi yok. En değerli sensin. Çevrenin sana vermediği...

0: değeri sen kendi kendine vermelisin diyerek haykıran bir kitle var.
1: Evet.
0: Bu kitleye ben işte kardeşimi, evladımı kaptırmamak için 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında nasıl yaklaşmalıyım sizce?
1: Değeri başkalarının size biçmesine izin vermemelisiniz bence. Bizler hep şunu fark ediyoruz. Bir şeyleri başardığım zaman, insanların gözüne girdiğim zaman, aferin aldığım zaman değerliyim. Bir şeyi başaramadığım zaman ben değersiz bir insanım. Ben çok kötüyüm, aşağılardayım. O zaman insanın kendine öz saygınlığını kaybetmiş oluyor. Özgüvenle öz saygınlık da yine çok farklı. Kişinin önce anne babanın evladına o öz saygınlığını kazandırması lazım. Bak, özgüven değil. Sen var olduğun için güzelsin, iyisin, değerlisin. Bir şey yapsan da yapmasan da. O değeri insanlar değil, sana Allah biçmiş. Bunu bence anne babanın evladına kazandırması lazım. Öteki yandan değeri sadece insanlardan aldığımız alkışlarla ve övgülerle biçimlendirdiğimiz zaman, o övgü her zaman olmayacak çünkü bazen düşeceksin, bazen kendini kötü hissedeceksin, bazen başaramayacaksın. O zaman işte insanlar depresyona giriyor. Gençlerin şu anda depresyona girmesindeki belki de en büyük temel sebep bu. Çünkü insanlar sürekli beklentideler ve sen her zaman o beklentiyi karşılamazsın. Kaldı ki senin de kendinden bir beklentin var. O beklentiyi karşılayamadığın zaman değersizlik hissi oluşuyor ve şeytanın da en büyük silahı odur. Değersizlik hissiyle insana daha fazla yüklenir ve insanoğlu Allah'tan ümidini keser. Çünkü zaten ben yokum, ben çok kötüyüm. Hani ben nasıl desem, Allah'la iletişimin de aslında bu zaafa uğratır. En büyük silahı da budur şeytanın. O yüzden o değer hissinin tekrardan anne babanın çocuklarına Allah'tan geldiğini ve kendi içinde varlığının zaten değerli olduğunu bence göstermesi gerektiğini, söylemesi gerektiğini, bunu öğretmesi gerektiğini kanaatindeyim.
0: Belki bu nasıl zaman öğretilir?
1: Nasıl öğretilir? İşte bu çocuklarla iletişimde konuştukları zaman, bir kere o çocuklar ilk konuştukları zaman şeyi sorarlar ya anne babalarına. Ya anne, biz nereden geldik? Hani derler ya, işte seni leylekler getirdi. Ya da biz niçin yaşıyoruz? İnsanoğlu sorar ya kendi varlığını, kendi insanlığını ve kendi karakter olarak tanımaya çalışır ya. Kendini tanımaya çalıştığı zaman, kendi kişisel karakterle ilgili sorular sorduğu zaman veyahut da insanlarla ilgili, genel yaşam gayesiyle ilgili sorular sorduğu zaman, bütün bunların hepsini Allah'ın yarattığı bir düzen çerçevesinde anlatırsak, Allah'ı küçük yaşta bence anlatırsak, o çocuk bir yerde bir şeyleri oturtmaya başlayacak kendi kafasında. O bütünü olan biten düzenin içerisinde kendini bir yere konumlandıracak ve o konumun içinde de bence kendine bir değer atfedecek. Yani küçük yaşta verilen bence dini eğitim, Allah bilgisi, sevgisi o değeri oluşturur diye düşünüyorum.
0: Muhafazakar aileler olarak zaten bunu yapmıyor muyuz?
1: Bence muhafazakar aileler olarak yaptığımız şey Allah sevgisinden ziyade Allah korkusu. Kendini tanıtmaktan aslında ziyade dayatmacı bir İslam bilgisi.
0: Bunu belki hani bir kuşak için, yani son dönemde yetişen yeni gençlerin aileleri için söylemek çok adil gelmiyor bana. Çok daha bilinçli bir aile grubu var. Aman evet, işte asla çocuğu korkutmayın. O kadar korkutmayın ki, hani okul öncesini geçtim, daha büyük yaşlarda da asla cezai müeyyide olmasın falan gibi. Hani şu dönem lise okuyan grubun ebeveynlerine baktığımda yaptığım gözlem, aslında çok pedagojik doğrularla yetiştiriliyorlar. O pedagojik doğrular çerçevesinde cehennemle korkutmuyorlar ya da belli sınırları koymuyorlar.
1: Aslında bu da ifrat ve tefrit oluyor. Yani korkutmanın da sınırı var, korkutmamanın da bir sınırı var. Allah-u Teala hatta hayatta da hep bize der ya, korkuyla ümit arasında yaşayın, o dengede yaşayın. Bence bu zamanın anne babası da o dengenin diğer ucundalar ve o dengesizlikle çocuklarını büyütüyorlar belki de. Aman sık boğaz etmeyeyim, aman korkutmayayım, aman çok da üstüne gelmeyeyim. Ya da çocuk kendisi okusun, kendisi keşfetsin. Ben onun bütün sözlerine, fikirlerine saygılı olayım. Bu sefer mesela ki anne babalarda daha arkadaşça yaklaşayım, daha anlayışlı olayım. Bir de bu şekilde deneyelim oluyor. Ama dediğim gibi o dengeyi kuramadığın zaman, ölçü olmadığı zaman bütün sistem çöküyor. Şimdi Allah-u Teala bak nasıl güzel bir denge kurmuş. Yemek yiyorsun, saçların uzuyor ama tırnakların uzamıyor. Tırnakların belli bir uzama şeyi var. Yani müthiş bir denge. Ya da kaşın uzamıyor, dişlerin uzamıyor. Müthiş bir denge kurmuş. Ölçü var. Ölçü bozulsa sistem bozulacak, insan bozulacak. Bu dönemde de yine o ölçü aşıldığı için, aslında bunun çok daha fazla aşırıya gidildiği için anne babaların çocuklarına karşı tavrında, bu sefer de rahatlık olarak ya da ne bileyim işte şefkatte de ölçüyü çok fazla aştığın zaman,

0: Hani bazen de hani kötek değil ama çocuğu bir yerde de işte yokluğu da bilmesi lazım, hayırı da bilmesi lazım. Onu oturttuğum zaman bence bu dediğimiz düzen oturur diye düşünüyorum. Yani Allah'ı iyiyle ve kötüyle, yani hem sevgiyle hem de korkusuyla birlikte büyütürsek o dengeyle, o ölçüyle bu sistem biraz daha oturur diye düşünüyorum.
1: Burada peki ailelerin yaklaşmasında dengeyi oturtmak bir temel. Bunu mutlaka yapmaları gerekiyor. Ama varsayalım ki vakti zamanında yapmadık, belli sınırlar aşıldı. Diyelim ki o sınır eğitiminde biraz sorunumuz var. Geri dönüşü nasıl yapacağız?
0: Geri dönüşü yine artık çocuk, çünkü anne babasını belli bir kalıba koymuş olacak bu geçmişte yaptıklarından ötürü. O kalıbın dışında olduğunu anne babanın o çocuğa yaklaşımıyla hissettirmesi lazım. Ben artık senin koyduğun yerde değilim. İnsanoğlu değişir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derler ya. O anne baba bence değiştiğini o çocuğa bunu sözleriyle, davranışlarıyla dile getirdiği zaman, çocuk somut bir şey gördüğü zaman o zaman kafasındaki o kurduğu düzen, sistem de değişecek ve yeni bir sayfa açacak. O yüzden anne babanın evladına her yaşta ne olursa olsun yaklaşımı çok önemli. Ben hala da bunu yaşarım. Yani benim çocukluğumdaki babam farklıydı. Şu anki babam çok farklı. Değiştiğini ben bunu görüyorum. Babamla iletişim de çok farklı. Hakeza annemle de öyle. Ya da akrabalarımla, kuzenlerimle, arkadaşlarımla çok farklı. O farklılığı nasıl somut bir şekilde gösterebilirsiniz, çocuk da ona göre alacaktır, pozisyon alacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada biraz önce bahsettiğiniz değer hissinde hani yetersizlik dediniz ya. Bu kıyas ve yetersizlik hissi gözlemlediğimiz kadarıyla sosyal medyadan geliyor değil mi?
0: Aslında onun öncesi de var. Küçüklükten geliyor, anne babamızdan. Hani hangi çocuk komşu çocuğuyla kıyaslanmadı ya da okuldaki bir sınıf arkadaşıyla kıyaslanmadı? Bak, arkadaşın 5 almış, sen 4 almışsın. Hani 4 almak bile kötü bir şey, çünkü o 5 aldı. Zayıf almayı söylemiyorum bile. Veyahut da başkalarının çocuklarıyla veyahut da akrabadaki kişilerle. Anne baba zaten kendi arasında arkadaşlarıyla konuşurken, bakın işte falancanın eğitisi ona bunu almış, işte benimki bana bunu almış. Yani bu zaten toplumumuzda, sosyal hayatımızda zaten var. Sosyal medya bunun prosu, daha profesyoneli. Orada da fenomenlerle, hiç ulaşamayacağın kişilerle kendini kıyaslamaya başlıyorsun. Daha kendini aşağıya çekmiş oluyorsun. Hani dinimizde de şey vardır ya, her zaman kendinden daha aşağıda olana bakmak vardır. Bizler kendimizden daha üstün olanlara bakıp kendimizi kıyasladığımız için her zaman kendimizi yetersiz hissediyoruz. Şükür çok daha fazla azalıyor. Yani tek bacağı olan adamın hiç bacağı olmayan bir adama bakıp da haline şükretmesi gerekirken, iki bacağı olan adamın haline bakıp haliyle kendini yetersiz hissetmesi, bu dönemin hastalığından bir tanesi. Bunu tek suçunu sosyal medyaya atamayız. Tamamen yetiştirilme, içinde doğduğun, büyüdüğün aile, bunun da çok büyük etkisi var. Artık tabii ki büyüdün, belli şeyleri aşman lazım. Annen babanın sana yaptığı şey evet öyleydi, o şekilde büyüdün ama kendini yetiştirmen lazım. Artık bazı şeylerin farkında olman lazım. Bir de İslam dini şükür temelli bir din. Namazı bile biz Allah'a aslında Allah'a şükretmek için yapıyoruz bir yerde, verdiği nimetlerden ötürü. O yüzden kendinden aşağıdakilere bakmayıp, sosyal medyaya ya da görülen o süslü şaşalı hayata aldanmayıp, içinde bulunduğumuz hale, her halimizle, iyisiyle de kötüsüyle de şükredebildiğimiz zaman, o zaman kıyası bir yerde, yani yetersizlik hissini en azından bir yerde aşmış oluruz. Kıyas da şu, ya kıyastan ötürü insanların çoğu hep birbirlerine benziyorlar. Çünkü bakıyorsun mesela bir fenomen bir şey paylaşıyor, diyor ki işte siz de benim gibi olmak istiyorsanız şu linke tıklayın, o linki kaydırın, bunu alırsanız benim gibi olursunuz. Şimdi izleyici de, o fenomen takipçisi de onun gibi olmak istiyor ve o linke tıklayıp onun aynısını aldığı zaman kendi iyi hissediyor. Ve herkesin evi aynı eşyalarla döşenmiş oluyor. Herkesin üzerinde aynı kıyafet oluyor. Hatta herkes aynı cümleleri söylemiş oluyor. İşte viral videolar oluyor. Viral bazı sözcükler, akımlar oluyor. Bunun sebebi ne? Herkesin birbirini kendiyle kıyaslayıp birbirine benzemesinden kaynaklı. Halbuki hepimiz biriciyiz. Hepimizden bir tane var. Hepimizin farklı fikirleri var, görüşleri var. Aslında bu farklılıklar içerisinde yeni zenginlikler oluşturmak varken, hiç kimse, herkes o farklılığı bir benzeşme üzerinden, kıyaslama yoluyla benzeşmeye çeviriyor ve tek tip insan tipi oluyor. Tek tip bir toplum oluyor. Bu da bize iyi gelmiyor. Çünkü herkesin karakteri farklı, mizacı farklı, sevdiği şeyler farklı.
1: Kıyas kültürü aslında annelerimizde de, onların anneannelerimizde, evet, onların büyüklerinde, onların büyüklerinde de vardı. Ne oldu da kıyas kültürü bugün hepimiz için kıyaslanmamalıyız, biriciyiz'e dönüştü?

0: Çünkü dediğim gibi o kıyaslanma bize zarar verdi. Benzemeye çalıştığımız insanlara benzeyemediğimiz zaman ya da benzediğimiz halde onlar gibi mutlu olamadığımız zaman bunun bize zarar verdiğini fark ettik. Sonra dedik ki bu böyle olmuyormuş. O bununla mutlu oluyor. Evet, ama ben ona ulaştığım zaman ben onun gibi mutlu olamıyorum. Demek ki ben başka şeyleri seviyorum.
1: Ulaşamıyoruz çünkü ona.
0: Veyahut da ulaşmış olmasına rağmen mutlu olamıyor. Ya da hiç ulaşamadığı zaman zaten daha çok demoralize oluyor. İşte yetersizlik hissi oluşuyor. Sonra şunu fark ediyorsun. Aslında ben bunu sevmiyormuşum. Ben aslında böyle bir şeyin olmasını istiyormuşum. Hatta şöyle de olur ya. Şu dönemde birazcık o da belki biraz daha ön planda. Farklı insanlar daha ötekileştiriliyor. Sen farklısın. Bizim gibi değilsin. Sonra o da hatta kutuplaşmayı da beraberinde getiriyor. Bizim gibi düşünmüyorsun. Sen öteki, hani o insanı dışarı itiyorsun. Hatta kötü olarak bile lanse ediliyor farklı insanlar. Halbuki farklılıkta bir rahmet vardır. Allah-u Teala bunu söylüyor zaten. İnancımızda dahi temel şeyler vardır ama işte bazı ameller vardır. İşte birisi kan akar abdest bozdur, birisi karşı cinse dokunur abdest bozdur. Farklılıklar var ama bir yerde de bizi bağlayan temel şeyler var. İman konusunda, itikat konusunda, Allah konusunda hepimiz ortak bir paydadayız Müslümanlık konusunda. Ama bütün Müslümanların farklı zevkleri, farklı kültürleri, farklı fikirleri olabilir. O fikirleri de illa birbirimize benzetmek zorunda değiliz. Saygı çerçevesinde ortak bir paydada bir araya gelirsek ne mutlu bize.
1: Allah-u Teala bazı zamanları diğer zamanları üstün kıldı. İşte kandil geceleri gibi, Miraç gecesi gibi ya da bazı yerleri bazı mekanlara üstün kıldı. Mescid-i Aksa, Kabe gibi. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında bazı insanlar bizden üstün olabilir. Belki de onu hazmetmemiz gerekiyor. Karşımızdakinin üstünlüğüyle birlikte bir yarışa girme derdi. Sürekli bir yarış halinde olma. Daha doğrusu onun altyapısında yatan hasetle belki mücadele etmemiz gerekiyor. Hani var ya nefsin 70 türlü hastalığı.
0: Evet.
1: 70 küsür türlü. Şimdi bu hastalıklardan kaynaklanıyor belki de o kimlik kargaşası, kutuplaşma, değer hissi.
0: Evet. Bu çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Aslında hani nefsini bilen Rabbini bilir mahiyetinde insan kendi kimliğini bildiği zaman zaten diyorsun ki benim boyum 1.60. Ben daha fazlasını gidersem boğulurum. Burası benim boyumu aşıyor ama ötekinin boyu 1.70. O birazcık daha ileride yüzebilir. Şimdi ben 1.70 boyunda olan bir insanla yarışmaya kalkışırsam o zaman kendime zulmetmiş olurum. Aslında insanların şu zamanda yaptığı en büyük kendine kötülüğü, ki Kur'an'da hep bunu der ya, siz aslında kendi nefsinize zulmediyorsunuz diye, o kıyaslamalarla, o kendinden yukarıdaki olan insanlarla kendini bir tutmayla, her anlamda karakter olarak, olanak olarak, imkan olarak, Allah herkesi farklı olanaklarda, farklı imkanlarda yaratmış. Bir tutmaya çalıştığın zaman kendine fiziksel anlamda da, manevi anlamda da, ruhsal anlamda da zulmetmiş oluyorsun. Kendini tanıman lazım. Kendi yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışman lazım. Bence her insan kendisiyle yarışmalı. Kendisinin en iyisini ortaya çıkartmalı. Potansiyelini keşfetmeli. Önce tabii neyi seversin, neyi sevmezsin ya da kendini neyin içinde mutlu hissediyorsun, neyin içinde bir şeyleri daha iyi başarabileceğine inanıyorsun. Kendini keşfedebildiğin zaman, kendinle baş başa kaldığın zaman, kendinle konuşabildiğin zaman, bu çok kıymetli. Mesela çok kötü bir tabir var, hoşlanmıyorum. İşte kendi kendine konuşana deli derler diyorlar. Hayır, bilakis akıllı insan kendiyle konuşur, kendiyle istişare eder, bu böyledir der, bir sonuca varır ve hayatını bu şekilde devam ettirir. Kendinle konuşup dertleşebiliyorsan, bir sonuca varıyorsan ve hayatını bu anlamda rota çizebiliyorsan bence bu olgun insan tipidir. Yetişmiş, kendini yetiştirmiş insan tipidir. Bu şekilde kimini bulabilirsin.
1: Kendinle konuşmakta da sanki ölçüyü aşmamak gerekiyor. Çok fazla kendiyle meşgul olan insan bu sefer nefsini yüceltmeye başlıyor. Kendine gelen düşünce fikirlerin en üstün olduğunu düşünmeye başlıyor. Burada da ifrat ve tefrit sınırı var,
0: evet,
1: sanki.
0: Çok doğru.
1: Ümmetin derdiyle dertlenmeme eksiği görüyorum ben burada, en büyük problemi. Yani bizim benden öte dertlerimiz olmalı. Beni bir yere koyup beni tanımlamadan önce aslında ben ümmet için hangi hayra vesile oldum? Allah için bugün ne yaptım derken sadece kendi nefsimi, kendi çocuğumu kurtarmam yetmiyor. Bu okul olayında bunu çok net gördük. Ben kendi çocuğumu çok iyi eğitebilirim ama okula gittiğinde maruz kaldığı şey aslında benim ümmet adına yapmadıklarımın bir getirisi oluyor. Ben de çok kalmamak lazım belki de. Ben denince oluşan o nefsin üstüne basabilmek adına gayret sarf edip biraz yükselmek, hani bir basamak kabul etmek beni.
0: Evet, aslında burada aklıma iki kavramı getirdiniz. Birey ve fert kavramları. Şimdi bu ahir zamanda kapital düzende birey kelimesi çok fazla kullanılıyor ve bu beni aşırı irrite ediyor. Birey demek

0: her şeyden, herkesten, bütün toplumdan, yaşadığım çevreden, kültürden bağımsız ben tek başımayım, benim demek, ene demek. Ama fert demek bir yere aidiyet olan bir insan demek. Kendimizi bulurken, kendimizi keşfederken, tanımlarken her zaman bir birey olarak değil, bir toplumun içinde yaşadığımız kültürün, ailenin ferdi olarak kendimizi tanımamız lazım. Kendi kapasiteni bulman lazım. Ben böyle bir insanım, bundan hoşlanıyorum ve bunu yapabilirim. Tamam. Şimdi bunlarla birlikte bir fert olarak kendime ve kendimle beraber bu topluma ne kazandırabilirim? İnsanlara, aileme ne kazandırabilirim? Çünkü öbür türlüsü bireyin içinde bencillik var. Ama ferdin içerisinde diğergamlık var. İnsanların içerisinde, toplumun içerisinde bir aidiyet içerisinde kendini geliştirip bir filiz olup sonra ağaç olup sonra meyve vermeye başlayacaksın. O meyveyi herkese verdiğin zaman işte o zaman sen o toplumun bir ferdi olmuş olursun. Hem kendine faydan dokunur, yeşermişsindir, kökleri sağlam olan koca bir ağaç olmuşsundur. Hem de insanlara, topluma, doğaya faydası olan bir insan olmuşsundur. İşte o zaman insanoğlu kendini gerçekleştirmiş olur. Kendini gerçekleştirmek aslında böyle bir şeydir. Yoksa sadece kendime iyi bir şeyler yapayım, sadece kendimi geliştireyim, hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı hem İslami olarak da hem de insan olarak da çok doğru ve etik değildir. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlıktır. İstedikleri kadar ben bağımsızım, ben bir bireyim desinler, İnsanlar insanlar olmadan yaşayamaz. Yalnızlık da bir yere kadardır. Biz sosyalleşmeyi de seven bir insanız fıtrat olarak. Bunu sadece doğru şekilde değerlendirmek lazım, lanse etmek lazım.
1: Kutuplaşma da aslında o bireyciliğin getirdiği bir şey. Benim sözüm ve benim gibi olanların sözü en üstündür. Diğerleri, ötekiler, siz anlamıyorsunuz bizi. Hmm. Fert olduğumuz zaman aslında kutuplaşma da ortaya çıkmaz belki, evet, de. Çünkü büyük bir derdimiz var. Küçük çevremiz, küçük sosyal çevremiz, gruplarımız, işte vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz, cemiyetlerimiz küçük grup olarak varken, evet, büyük grup olarak insanlık adına dünyanın yükünü taşıma insana geldiğinde aslında o negatif anlamdaki kutuplaşmadan, kutuplaşacağız ama bizim kutuplaşacağımız öteki kafir diye net tanım koyabiliyoruz.
0: Çok güzel konuştunuz. Hatta ona bu devirde şimdi dava insanı diyorlar. Dava adamı olmak. Dava adamı olmak demek içinde bulunduğun toplumla beraber, o toplumun bir ferdiyetiyle, ferdi olmakla beraber diyeyim, bir şuurla toplumu, en başta da İslam'ı, Müslümanları kalkındırmak. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun bir lafı vardır. Der ki Allahü Teala nurunu zaten tamamlayacaktır. İslamiyet zaten haktır. Zaten her şey Allah'ın istediği gibi olacağı yere varacaktır. Burada sen burada hangi konumda olacağını belirleyeceksin. Yani sen o nuru tamamlayan, o hayırlı bir işin içinde olan toplulukta mı olacaksın? Yoksa buna köstek olmaya çalışan, biricik, sadece benim istediğim olacak diyen o inatçı tarafta mı olacaksın?
1: Ömür sayılı, günler sayılı, zaman sayılı. O zaman hani benden, bireyden ferde geçme duasıyla bugünkü, evet, yayınımızın da süresi sayılı olduğu için programımıza son verelim inşallah.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. İnşallah insanlara faydalı olabilmişizdir.
1: İnşallah. Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz ilahiyatçı, genç bir ilahiyatçı kardeşimiz Büşra Bozbey Hanım'dı. Kendisiyle aslında gençler üzerinden biraz da nefsimizi ele aldık. Yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Affedersiniz, yere bir şey düşürdünüz.
1: Yok amca, düşürmedim. Çöp o, önemli bir şey değil.
0: Bakın ileride çöp kutusu var. Neden yere atıyorsunuz? Kağıt parçası da olsa yere attığınız çöp değil mi?
1: Ne olacak amca, herkes atıyor. Baksana yerlere. Her taraf çöp zaten. Ben atmasam temiz mi kalacak sanki?
0: Doğru. Her tarafta çöp var. Sadece çöp kutuları boş. Bunları kim atıyor biliyor musunuz? Sizin gibi herkes atmış zaten. Bir ben değilim ki diyenler. Yani sizler. Yani bizler. Yani bu sokakları kullanan, sağlıklı ve temiz bir dünyaya muhtaç olan bizler. Denizleri, dereleri, toprağı kullanıp attığımız çöplerle kirleten bizler.
1: Haklısınız amcacığım ama...
0: Bakın sizin az önce önemli değil dediğiniz ve yere attığınız o naylon parçası, şurada gördüğünüz plastik kutu, elinizde tuttuğunuz ve muhtemelen içindeki bitince yere atacağınız o pet şişe, doğada ortalama 1000 yıl kaybolmuyor. Binlerce küçük parçaya ayrılıp tükettiğimiz besinler aracılığıyla yine bizim vücudumuza giriyor.
1: Sahi mi söylüyorsunuz?
0: Biz temizliğe önem veririz. Yerlere tükürmez, çöp atmaz, sokağımızı da...

0: evimiz kadar temiz tutarız. Dinimiz temizliği emreder. Geleneğimiz temizliği öğretir önce. Havamızın, suyumuzun, doğamızın temiz olması için bize çok görev düşüyor. Yerlere çöp atmayarak başlayabiliriz, öyle değil mi? Kendimizi değiştirerek başlayabiliriz ki zamanıdır.
1: Sağ olasın amcacığım. Bir daha yere çöp atmak mı, tövbe. O zaman ben de önce yere attığım çöpü alarak başlayayım.
2: Zamanıdır.

Kim demiş Kudüs bütün dinlerin kutsal şehridir diye? Kudüs yalnızca ve sadece Müslümanlarındır. Bütün dinler ne demektir? Bütün dinler derken Hristiyanlığı ve Yahudiliği kastediyorlar şüphesiz. Lakin bir Müslüman olarak Allah indinde İslam'dan başka din tanımayız biz. Bu sebeple Kudüs gerçekte İslam'dan başka hiçbir din için kutsal olamaz.

ve Müslümanlardan başkasının olamaz Kudüs. Mekke ve Medine nasıl ki yalnızca Müslümanlarınsa, Kudüs de öylece yalnız Müslümanlarındır. Kudüs gasp edilebilir, zorla işgale uğrayabilir. Lakin yine de Müslümanlarındır. O takdirde çalınmış bir belde olur ancak. Müslümanlardan başkasının malı olamaz, mülkü olamaz. Tıpkı esir düşen bir Müslüman gibi, bir Müslüman esir de düşebilir. Lakin bu esaret nasıl ki o Müslümanın kişilik değiştirdiği manasına gelmezse, Kudüs de öyledir. Hatta esir düşen bir Müslümanın eğer esir düştüğü yerde zürriyeti devam ederse, belki nesli aslını kaybederek yabancılaşabilir. Ama Kudüs öyle olamaz. Hiçbir değişikliğe uğrayamaz. İslam'dan çıkamaz. Bir tek Müslüman baki kaldığı sürece, Kur'an baki kaldığı sürece Kudüs İslam'ındır. Kudüs esir bir İslam beldesidir. Yahudinin malı olamaz. Kudüs esir olmakla Müslümana bir ders vermiştir. Yeryüzü Müslümanları bir ilahi imtihanla karşı karşıyadır. Kudüs'ün elimizden çıktığına inananlar, oranın Yahudilerin mülkiyetine geçtiğini sananlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Çalınan Kudüs'ü geri almak cehdiyle yaşamayanlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Hatta Kudüs'te Yahudilerin de Hristiyanların da hakkı olduğunu sananlar da kaybetmişlerdir imtihanı. Mekke ve Medine için nasıl ki ortaklık kabul edemezsek Kudüs için de edemeyiz. Kudüs peygamberlerimizin yani Müslümanların şehridir. Bütün peygamberlerin tek varisi Müslümandır ancak. Peygamberlerden bazılarını kendi ruhlarını karanlığa alet eden evrensel fitneleri için kullanmaya yeltenmenin endüstrisini kurmuş bulunan kafirlerin yani ehli kitap geçinen öteki din mensuplarının hiçbir veraset hakkı yoktur Kudüs üzerinde. Yahudi sana dursun oraları kendisi için bir arz-ı mevut diye. Oralar Müslümanlar için bir arz-ı mevuttur ancak. Buralar kendi peygamberlerine ihanet etmiş bulunan Yahudiler için bir arz-ı kıtal olmuştur tarih boyunca. Bu coğrafyada esir olmuş, helak olmuştur Yahudiler. Yeniden esir olmak, helak olmak için talih getirdi kendilerini yine bu bölgeye. Filistin mezarı olacaktır Yahudi kavminin. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Davud'un mirasına hıyanet eden bu kavim, kendi ayağıyla tekrar geldiği bu topraklarda helak olacaktır er geç. Yahudiler, azgınlaşan fitnelerinin cezasını bu topraklar üzerinde çekmek için gönderilmiştir Filistin'e. Müntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Cenab-ı Hak, yedi kudret burunları bu kutsal topraklarda yerlere sürülsün diye gönderdi onları buralara. Geldiklerine inana dursunlar. Bu kutsal beldeyi kendi memleketleri saya dursunlar diye. Bütün süper devletlerin kendilerine devlet olduğuna inana dursunlar bakalım. Bu felaketi, Yahudinin başarmış gibi görülen bu işgallerini Müslümanlar çok iyi değerlendirmeye mecburdur. Bu azim musibeti dirilmenin, birleşmenin bir ihtarı olarak görüp cihada soyunmaya, kalkmaya mecburdurlar. Müslümanların hızla uyanması için Hak bu azim musibeti başımıza musallat kılmıştır. Büyük bir imtihan ve sevap kapısı açılmıştır önümüze. Müslümanlar, peygamberlerin safında yer alarak Allah ve peygamber düşmanlarının gövdelerini bu mukaddes beldenin topraklarında imha etmeye hazırlanmalıdırlar. Yahudi, Müslümanlara cihat sevabı kazandırmanın kurbanı olacaktır. Kudüs, Müslümanlara cihat çağrısının bir fedaisidir şimdi. Ve esir düşmüştür. Onu esaretten kurtarmak, Müslümanın esaretten kurtuluşuyla özdeştir bugün.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız,

Kız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'a

Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden,

Önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu Rabbim! İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Affet beni ey Rabbim. Farz edin ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. O senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim.

Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı?

Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet.

Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimle sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı, ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda,

sonunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir. Ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim." buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadıyaz rahmetullahi aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında itiraf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberleriyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler, bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda

ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bakıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor, bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçhe ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kısadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir ve bu İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani Hz. Süleyman aleyhisselam şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hz. Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah

onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş, fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de İblis'in kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle İblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa İblis'in meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim, onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Katade ve İbn-i Zeyd'in görüşüdür. Şehr bin Havşep, İblis'in bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet İblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Mümin Suresi 40. ayetten 85. ayete kadar.

0: zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kabine toplantısında alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağ milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkenin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletin tüm kurumlarının uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, hakkaniyeti elden bırakmadık, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bilgâne kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk, gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk, gün oldu bin yapıp bir konuştuk ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında

yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ifadeler de kullandı. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işareti olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakere takvimi başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak, fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla tarihi bir mutabakat sağlandı. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu. G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi. Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump şunları kaydetti. Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var. Ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in temsil edeceğini sözlerine ekledi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Suç Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'la bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi. 2500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi. Açıklamada sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628

0: 1628 adayın başvurduğunu belirtti. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerine 1.627.960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan yabancı dil testine ise İngilizce'den 195.051, Arapça'dan 4.178, Almanca'dan 2.550, Rusça'dan 941, Fransızca'dan 919 olmak üzere toplam 203.639 adayın katılacağını bildirdi. Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı. Açıklamada 6.7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Hicri yeni yıl bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vakit hesaplamalarına göre Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkıyor ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görülebiliyor. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'le şehit olanların yad edilmesi İslam toplumlarının önemli gelenekler arasında yer alıyor. Aşure günü Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Üzeyir Öztürk yaptığı açıklamada Hicri yılın ayın hareketlerine dayanan bir takvimle belirlendiğini söyledi. Hicri takvimin Hazreti Muhammed'in vefatından yaklaşık 6 yıl sonra Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak kabul edildiğini hatırlatan Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı niteliğini taşıdığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri, Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve ilhikna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakılır. Oturma haline yakınsa oturur ve namazını oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra beşinci rekate kalkmıştır. Ya da son oturuşunu yapmamıştır. Yapmadan beşinci

rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalktıysa, 5. rekati secde ile kayıtlamadan, yani 5. rekatin secdesini yapmadan bu kimse 4. yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatı okuyor, sehiv secdesini yapıyor, tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalksa ve 5. rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için isterse 5. rekatte namazını bitirir, farza başlar. İsterse de 5. rekate bir rekat daha ekler. Çünkü 5 rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat daha ekler. 6 rekatte selam verir. Tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade fi rabi'ati kadre teşehhüdi. 4. rekatin son oturuşunda ettehiyyatı okuyacak kadar otursa, tahiyyatı okudu. Ettehiyyatı okuduktan sonra sümme gâme 5. rekate kalksa. Hataen kalkıyor. Yanılarak kalkıyor. Kasten kalkmıyor. وَلَمْ يُسَلِّمْ يَظُنُّهَا الْقَعْدَةِ الْعُولَى Selam da vermeden 5. rekata kalksa. Neden 5. rekata peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunluğa sanıyordu. El-gâdetel ula, ilk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda 5. rekata kalksa. Yani kendisi ne zannediyor? Bu benim 3. rekatim zannediyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti. Selam verecekken 5. rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse. Bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, 5. rekatı secdesini yapmadığı sürece. 5. rekatın secdesini yapmadıysa, bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükuda aklına gelsin, ister kavme dediğimiz semiallahu lümen hamideh de aklına gelsin. 5. rekatın secdesini yapmadan oturur, sehiv secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp 5. rekata kalkıp secdesini yaparsa damme ileyha rekaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Vakat temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda sehiv secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekatı farz, 2 rekatı ise nafiledir. وَالرَّكَعْتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh de ifade etmiş. Kılacağı bu 2 rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından sonra 2 rekat daha kılınıyor ya. Bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, 2'si nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır. Ve secde lisehvi, hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum zannederek 3. rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. 2 rekat daha kıldı, vacip olan selamı 2 rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu? 3 kez Subhanallah diyecek kadar bir vacibi, namazın vaciplerinde herhangi birini geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu.

Burada da selamı iki rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette sevil secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda sevil secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz. Bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer 3 kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sevil secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri, belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe, tercih edilen görüşe göre konuşuyorum, konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı, ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku namazını bozar, bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatta mıyım? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe 2. defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman 2 olasılık, 2 şekilde hareket eder. 1. yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. 3. rekat demeyeyim, 4. rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben 3. rekattayım. O zaman namazın 3. rekatı gibi devam eder. %90 3. rekattayım. O 4. rekattayım. Namazın 4. rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer 3 sayıyı da boş geçmez. Mesela 3. rekatı alıyorsa 3. rekat gibi devam eder dedik. 4. rekatı alıyorsa 4. rekat gibi ne yapar? Devam eder. Bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. 3'te olabilir, 4'te olabilir. 1. rekat da olabilir, 2. rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani 1 mi 2 mi 1. rekat olarak varsayacaksın, 1 gibi kılacaksın. 2 mi 3 mü? 2. rekat olarak varsayacaksın. 2 gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazda oturacaksın. Bu şu demek. 1'i de olabilir, 2 de olabilir. %50-50. O zaman 1'i alacağım. 1'i alacağım. 1 rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü 2. rekat da olabilir. Sonra 1 rekat daha kılacağım. Tekrar oturacağım. 2 de olabilir, 3 de olabilir. 2. rekat ihtimali var. 1 rekat daha kılacağım, 3. rekatta tekrar oturacağım mesela. Anlaşıldı mı? Çünkü bu 2. rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. 3. rekatımı kılıyorum, 4. rekatımı kılıyorum. %50-50 ortada kaldı. En az olan 3. rekatı alacaktır. Namazı 3. rekat gibi devam edecek. Fakat 3. rekat gibi devam ettiği 3. rekatta oturacaktır. Niye? 3'te olabilir, 4'te olabilir. Oturacaktır. Sonra 4. rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır. 4. rekattan sonra tekrar oturacaktır. Çünkü o zaten o 4. rekatidir. Namazın sonunda da sevil secdesi yaparak

namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. وَمَنْ شَكَّ kuşkulansa fi salati namazında kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani %100 bir kanaat yok kaçıncı rekatta kıldığına dair. فَلَمْ يَدْرِ bilmiyor. اَثَلَاثًا سَلَّمْ اَرْبَعًا 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım bilmiyorsa.

defa ömründe ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse istenefe salate namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak oturup selam vermesi daha evladır. Mesela 3 mü kılıyorum, 4 mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim de yok. %100 bir eminim de yok. Güvenmiyorum. Yani %100 3 diyemiyorum. 4 de diyemiyorum. %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek, namazını kesecek, tekrar yeniden namaza başlayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? فَاِنْ كَانَ شَكُّ يَعْرِدُ لَهُ كَثِيرًا Çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çoktan murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazlaysa çok. Çoğu defa başına geldiyse bena ala galibi zani kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekat alır. İmkan el huzanın bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Fe'in lem yekun lehu zannun eğer kanaati oluşmadıysa %50-50 kuşkuda kaldıysa bena alel yakini kesin olan az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım 3 mü kıldım bilmiyorum. İkinci rekatta olduğum kesin. O zaman az olan sayı neye alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta Lübab'da söylüyor. وَقَعَدَ فِي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ Namaza oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meriyadda. Yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namaza kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse önceki derste de söylemiştik. İsterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır, kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani zat sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir. Secde yapacak bir durumu yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar, ima ile. İster sandalyede namaz kılar, ima ile. İsterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir. Sandalyede de kılabilir. Oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilir.

gelecek. Secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kalıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kalır, isterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümin hamide, kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur, secdesini başı secdeye, yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir, ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır, yok mudur? Yoksa adam secde yapabiliyor. Secde yapabiliyorsa, ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak, namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiç'in manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyat oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyorsa. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa, o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak, rukusunu eğilerek, secdesini de tam secde yaparak, tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu, buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır, gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İzâ ta'azzere alel merîdi el kıyâmu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor. Ya da durabiliyor ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa, bu durumda sallâ gâiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu, rukusunu yapar, oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu, secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım. Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var. Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil demiştik. Fe illem yestati' er-ruku'a ve sucuda, rukuya veya secdeye gücü yoksa ya da sadece secdeye gücü yoksa, ya her ikisine gücü yok ya da sadece secdeye gücü yoksa, yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda evme e ima en bir rasihi, artık ima ile başını eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Bir rasihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir

insan felçli mesela. Veya hiç hareket etmemesi lazım, riskli bir durum. Başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor, o zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşe göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşe göre ise iyileşince kaza etmesi gerekmez. وَجَعْلَ سُجُودَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُعِ Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalye oturuyor. Semiallahu lümen hamide etten sonra secde gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? اَخْفَضَ مِنَا رُكُوا Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Rukuda biraz eğilir, secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz, güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor, böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse bu olur, bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer biraz yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati' el-ku'ude oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri, sırt üstü yatar. Ve ceale ricleyhi ilel kıbleti, ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Sırt üstü yatar. Başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı yükseltilebiliyor ya. Hasta yatağını kaldırır ki yüzü kıbleye dönsün diye hasta yatağını kaldırır. Eğer hasta yatağı yoksa beline sırtına bir yastık

0: da destek verilir. Yüzünün kıbleye dönmesi sağlanır. Ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve sucudu. Ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istalga ala cembihi, eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Yan üzerine, bu zordur biraz. Ve vecuhu ile kıblede, yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse, caize, bu da caiz olur. Fe illem yasati el imani bi ra'sihi, akhara salate, ve la yumiyu bi aynehi, ve la bil kalbihi, ve la bi hacibeyhi. Eğer ima yapmaya başıyla bile, başını bile eğemiyorsa, namazını geciktirir. Namaz kılmaz. Yani gözüyle kılmaz, kalbiyle kılmaz ve kaşlarıyla namazı kılmayacaktır diyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo.
6: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Bayrak, devletleri temsil eden renk ve şekli özelleştirilmiş milli alamettir. Umumiyetle dikdörtgen biçiminde ve kumaştan yapılan bayrak ve sancak, ülkelerin en önemli simgesidir.

0: Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırası, dünya coğrafyasında var ve hür olduğunu işaretidir. Değeri pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymetiyle ölçülür. Devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiği için bayrağa mutlak saygı gösterilir.
1: Çok eski zamanlarda kurulan devletler ve kavimler, bayrak veya bayrağa benzeyen semboller kullanmışlardır. İslam tarihinde ise hicretin birinci yılından itibaren bayrak kullanılmaya başlanmış, Peygamber Efendimiz hicretin birinci senesinde ilk defa kendi elleriyle bir mızrağın ucuna beyaz bir bez bağlayarak bayrak şeklinde bir sembol oluşturmuştur. Livaül Beyza ismiyle anılan bu bayrak Hayber gazasına kadar kullanılmıştır.
0: Türklerin ilk kullandıkları bayrağın rengi ve şekli hakkında kesin bir malumat yoktur. Ancak Orta Asya tarihi hakkındaki bilgilere dayanarak İslamiyet'ten önceki Türklerde Tu adı verilen bayrak ve bayrağa benzer sembollerin kullanıldığı bir gerçektir. Siyahtan kırmızıya kadar mavi, sarı, yeşil, beyaz gibi çeşitli renklerde semboller kullanmış olan eski Türkler, bir mızrağın ucuna bağladıkları, genellikle ipekten yapılmış bu alametlere batrak, badruk, bayrak gibi isimler verdiler. Türk bayrağının tarihi yüzlerce asır evvele dayanır. Türkler bayrak timsalini hep göklerden almayı tercih etmiş, bu sebeple Türkler gök cisimlerinin süslediği bayraklarla dünyaya ün salmıştır. Eski zamanlarda dahi Türkler yeni doğmuş hilali bayrağında kendi varlığının simgesi olarak kullanmıştır.
1: 9. asırdan itibaren kitleler halinde Müslümanlığı kabul eden Türkler de çeşitli bayraklar kullandılar. Bu bayraklardaki en büyük özellik, İslami motif ve unsurların ön plana çıkmasıyla birlikte milli motif ve sembollere de yer vermesiydi. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Gaznelilerin bayraklarında yeşil zemin üzerinde beyaz hilal ve kuş resimleri vardı. Karahanlıların bayraklarında al renk üzerinde 9 tuğ resmi bulunuyordu. Diğer Müslüman Türk devletleri de çeşitli renk ve şekilde bayraklar kullandılar. Büyük Selçuklularda hanedan rengi olarak al renkli bayraklar kabul edilmişti.
0: Osmanlılar zamanında da çeşitli renk ve şekillerde bayraklar kullanılmıştır. Osmanlılarda bayrak, padişahı, dolayısıyla devleti temsil ederdi. Zira padişah, devleti temsil etmekteydi. Padişah bayrak ve sancaklarını, emir-i alem denilen paşayla, bunun mahiyetindeki saltanat sancaklarıyla, mehteran takımını ihtiva eden bölükler taşırdı. Ayrıca her ocağın, her birliğin, hatta her taburun kendine has ayrı sancağı vardı. Osmanlı'da hanedan rengi kırmızı, daha doğrusu al idi. Osmanoğulları kendilerini Selçukluların meşru varisleri saymış, ilk olarak Karahanlılar döneminde kullanılan al rengini hanedan rengi olarak kabul etmişlerdir. Bu husus al renge tamamen bir milli karakter vermiştir ki, bugün de mumana değerini korumaktadır.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun galibiyetiyle sonuçlanmasına rağmen bir Sırp askerinin hançeriyle dönemin padişahı Murat Hüdavendigâr'ın şehit edildiği, yerine büyük oğlu Yıldırım Bayezid'in geçtiği 1. Kosova Savaşı sonrasında Türk askerlerinin kanının toplandığı çukurda hilal ve ortasına denk düşen 5 köşeli yıldızın yansıması görülmüştür. Yapılan tüm varsayımlar arasında bu görüntüye 1. Kosova Savaşı'nın sebep olması en büyük imkan ve ihtimallerdendir. Çeşitli hesaplar sonucunda bu 8 saat süren savaşın tarihinin akşamında gökyüzünde yıldız zannedilen Jüpiter'in Ay'la yan yana geldiği, böylece gökyüzünün nadir anlarından birinin yaşandığı söylenmiştir.
0: Günümüzdeki bilgisayar programlarıyla bilindik tüm gök cisimlerinin herhangi bir tarihte, yeryüzündeki herhangi bir koordinattan görüldüğü şekliyle hangi konumda olduğu bulunabilmektedir. Ve araştırmacıların iddiasına göre Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in hilalin yanında bir yıldız kadar küçük görünmesinin sebebi Ay ve Jüpiter'in

0: Jüpiter'in dünyaya farklı uzaklıkta olmaları, yansımanın farklılığı ve savaş meydanındaki yeryüzü şekliyle ilişkilendirilir. Sonuç olarak şehidimizin kanıyla dolan çukurdaki yansıma bayrağımıza ilham olmuştur. Yine veriler ve hesaplamalar sonucunda 1. Kosova Savaşı 28 Temmuz 1389 Çarşamba günü öğlene doğru başlamış, Türk bayrağımız da tam olarak 28 Temmuz 1389 Çarşamba akşamı saat 20.04.56'da ortaya çıkmıştır.
1: Kırmızı zemin üzerinde hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda ilk olarak 1793'te devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bayraktaki yıldız 8 köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan 1. Abdülmecit Han zamanında 1842'de yıldızın 5 köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesin olarak belirlenmiş oldu.
0: 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından saltanatın kaldırılarak hilafet makamının ihdas edilmesi üzerine halifeye mahsus bir sancak bırakılması kabul edildi ve saltanata mahsus bayrak kaldırıldı. Lakin daha önceki milli bayrak muhafaza edildi. 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı kanunda Türk bayrağının şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tespit edildi. 28 Temmuz 1937 tarih ve 2 Taksim 7175 sayılı kararname ilişkin 45 maddelik tüzükten ibaret Türk bayrağı nizamnamesiyle de Türk bayrağının kullanılışı nizam altına alındı.
1: Bir ülkenin varlığının temelini teşkil eden en önemli unsur bayraktır. Türk bayrağı Türk milleti demektir. Bu millet bağımsızlığı var olmanın yegane koşulu olarak kabul eden korkusuz insanların yaşayan soyudur. Kıyamete kadar daima yükseklerde dalgalanmayı hak eden Türk bayrağı, nesilden nesile kutsal bir miras olarak ulaşırken, daima şehitleri yad ettiren kırmızısı, şanlı tarihi hatırlatan temizliği ve aklığı, yıldız ve hilalle taçlanmış olarak gökyüzüyle kardeş kalacaktır.
0: Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir millettir. Ve Türk milleti için istikbali temin eden bayrak, istiklali de temsil eder.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden. Efendim, bizden biri iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Saadet Edep'tendir. Hikayemiz ise şöyle. Merv şehrinde ismi Nuh bin Meryem olan bir adam vardı. Bu adam Merv şehrinin valisi ve hakimiydi. Geçim düzeyi yüksekti. Kendisinin oldukça güzel ve yetişkin bir kızı vardı. Onu kendi beldesi dahil olmak üzere civar bölgelerden büyük insanlar, reisler ve nice servet sahipleri istemişlerdi. Fakat hiçbirisine evet diyememiş, kızını kiminle evlendireceğine karar verememişti. Kendi kendine, şayet kızımı filan kişiye versem filan kişi kızacak, filana versem filan darılacak diye düşünüyordu. Bu valinin mübarek isminde Hintli, takva sahibi bir hizmetçisi vardı. Bir gün hizmetçisine, ''Benim filan yerde bir üzüm bağım var. Senin oraya gidip bağı korumanı istiyorum.'' dedi. Hizmetçi üzüm bağına giderek yaklaşık bir ay durdu. Efendisi bazı günler gelir ve üzümlerin nasıl olduğuna bakardı. Bir gelişinde ona, ''Ey mübarek, bana bir üzüm salkımı ver.'' dedi. Mübarek ona kopardığı bir üzüm salkımını uzattı. Efendisi üzümü çok ekşi buldu. Ondan başka bir salkım koparmasını istedi. Fakat o da ekşiydi. Bu sefer efendisi, ''Neden bu kadar üzüm bağının içerisinden bana doğru düzgün, tatlı bir üzüm veremiyorsun?'' diye sordu. Mübarek, ''Çünkü ben hangisinin tatlı, hangisinin ekşi olduğunu bilmiyorum.'' diye cevap verdi. Efendisi ise, ''Hayret, tam bir aydır buradasın. Hangisinin tatlı, hangisinin ekşi olduğunu bilmiyor musun?'' dedi. Mübarek, ''Efendim, tadına bakmadığım için tatlı mı yoksa ekşi mi olduğunu bilmiyorum.'' dedi. Efendisi, ''Peki neden hiç yemedin?'' diye sorduğunda, mübarek isimli zat, ''Çünkü siz sadece bana üzüm bağını korumamı emrettiniz, yememi değil, size ihanet edemezdim.'' dedi. Bunları duyan adam çok şaşırdı ve ''Allah Celle Celaluhu sendeki emaneti korusun.'' diye dua etti. Vali, hizmetçisinin çok akıllı birisi olduğunu anladı. Ona, ''Ey genç, sen benim çok hoşuma gittin. Sana emrettiğimi yerine getirmen gerekir.'' dedi. Hizmetçi, ''Önce Allah Celle Celaluhu'ya, sonra size itaatim sonsuzdur.'' diye karşılık verdi. Vali, ''İyi dinle. Benim güzel bir kızım var. Onu isteyenler çok oldu. Fakat ben hangisiyle evlendireceğimi bilemiyorum. Bana bir yol göster.'' dedi. Genç hizmetçi mübarek isimli zat, cahiliye zamanında kafirler evlenme şartları arasında asalet, nesep, soy, ev ve para ararlardı.

Yahudiler ve Hristiyanlar güzellik ve zarafeti tercih ederlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde ise din ve takva üstünlüğü aranırdı. Zamanımızdaysa insanların tercihi mal mülk olmuştur. İşte bu dört şıktan dilediğini seç dedi. Vali ise şöyle cevap verdi. Ben din, takva ve emanet sahibi olanı tercih ettim. Seni kızımla evlendirmek istiyorum. Çünkü sende istikamet, diyanet ve emniyet gördüm. Senin iffeti ve emaneti korumaya ne kadar sahip çıkabileceğini imtihan ettim dedi. Hizmetçisi ise, efendim ben basit bir Hintli köleyim. Siz beni paranızla satın aldınız. Nasıl olur da beni kızınızla evlendirebilirsiniz dedi. Hem kızınız benimle evlenmeye razı olur mu diye de ekledi. Vali, kalk o zaman eve gidelim. Bakalım sonuç ne olur dedi. Eve varınca hanımına, hanım beni iyi dinle. Bu genç hizmetçimiz dindar ve takva sahibi birisidir. Ben onun halini ve istikametini çok beğendim. Onu kızımızla evlendirmek istiyorum. Bu konuda sen ne dersin diye sordu. Hanımı söz sizindir. Fakat ben kızımızın yanına gidip bu konuda bilgi vereyim. Daha sonra sana cevabımı getiririm dedi. Kadın kızının yanına varıp babasının teklifini anlattı. Kız, anneciğim, siz bana ne emrettiyseniz ben onu yaptım. Sizin sözünüzden çıkmamaya gayret ettim. Bu konuda da size karşı gelmem. Bilakis hoş karşılarım. Kızının böyle söylemesinden sonra adam onları evlendirdi. Kendilerine çokça mal verdi. Mübareğin bir çocuğu oldu. Adınıysa Abdullah koydu. İşte bu çocuk İslam aliminde Abdullah bin Mübarek namıyla bilinen meşhur alim, ilim, zühd ve takva sahibi büyük hadis ravisidir. Dünya devam ettikçe insanlar ondan ilim ve hadis-i şerif nakledeceklerdir.

0: Semerkant Radyo.
1: Efendim, Canı Dil'den programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün bu nasihatlerden sizler için seçtiğimiz konumuz faiz. Nasihatlerimiz ise şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize kadar gelen bir rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsra gecesi, yani Miraç'a çıkarıldığım gece, başımın üzerinde 7. kat gökte şimşekler gördüm. Gök gürültüleri işittim. Oraya baktığımda bir ev kadar büyük olan, midelerini ellerinde tutan bazı kimseler gördüm. Midelerinin dışından bakıldığında içlerindeki yılanlar görülüyordu. Ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Onlar faiz yiyenlerdir dedi. Ata Horasani rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre Abdullah bin Selam radıyallahu anh şöyle demiştir. Faizin içinde 72 çeşit günah vardır. Bunların en ufağı kişinin Müslüman olduktan sonra annesiyle zina etmesi kadar kötüdür. Bir dirhem faiz yemek 30 küsür zina işlemekten daha günahtır. Allah Teala kıyamet günü iyi ve kötü herkese ayağa kalkma izni verir. Ancak faiz yiyenler kalkamaz. Çünkü onlar her kalkmaya yeltenişinde şeytan çarpmış gibi yere düşerler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demiştir ki, Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayetlerinden biri de faiz ayetidir. Resulullah onu bize tam olarak tefsir eder.

demeden vefat etmiştir. O halde büyük olsun, küçük olsun faizin her çeşidinden sakının. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe demiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana, faizi verene, faize şahitlikte bulunana, faiz alımı için katiplikte bulunana, dövme yapana ve yaptırana, hülleciye ve hülle yaptırana, zekatını vermeyene lanet etmiştir. Ebu Cüheyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi alana, verene, dövme yapana ve yaptırana ve heykel yapana lanet etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kulun haram yoldan kazandığı parayla sadaka vermesine karşılık kendisine hiçbir ecir verilmez. Onun harcadığı bu parada hiçbir bereket olmaz. Ölümünün ardından onun mirasçılarına bırakacağı bu mal, onun ancak cehennemdeki azabını arttırır. Allah günahını günahla silmez. Günahı iyilik mukabilinde siler. Pislik, pislikle temizlenmez. Nitekim Allah Teala Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kişinin kendi el emeğiyle kazanarak yediğinden daha hayırlısı yoktur. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam kendi elinin emeğini yerdi. Allah temizdir ve ancak temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretmiştir buyurdu ve ardından Mü'minin suresinin 51. ayeti kerimesini okudu. Siz ey peygamberler! Dünya hayatının temiz ve meşru nimetlerinden payınızı alın. Doğru ve dürüst işler işleyin. Çünkü ben sizlerin ne yaptığınızı eksiksiz bilenim. Yine Bakara suresinin 172. ayeti kerimesinde ey iman edenler! Size rızık olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin ve Allah'a şükredin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdan bahsetti. Uzun yolculuklar yapan, saçı sakalı dağınık, eli yüzü toprak içindeki adam ellerini açıp ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diyerek dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, uyuması haram, kalkması haram, gelmesi, gitmesi haram. Bunun duası nasıl kabul olsun ki? Öyle bir zaman gelecek ki insanlar kazandıkları şeyin helal mi, haram mı olduklarını hiç umursamayacaklar. Hadis-i şerifin ilk kısmında Allah Teala'nın temiz olduğu belirtilmiştir. Onun Celle Celaluhu temiz olması bütün noksanlıklardan ve ayıplardan münezzeh ve mukaddes olması demektir. Bu sıfat bir kula atfedildiğinde onun çirkin ve rezil ahlak ve işlerden âri olması, bunların zıddı olan güzel ve iyi amellerle mutasıf olması kastedilir. Mal mülkün temizliğiyle kastedilen de onların helal olması ve sadaka olarak verildiğinde en iyisinden olmasıdır. Allah Teala daha iyi bilir. Hadisin manası bizce şöyledir. Allah Teala bütün ayıp ve kusurlardan münezzehtir. Allah Teala'ya sadaka vererek yakınlaşmak ancak layığı veçhiyle mümkün olur. O da verilen malın temiz ve en iyisiyle olmasıdır. Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere mealen sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin ikinci bölümünde hac vazifesini yerine getirmek için yollara düşmüş bir adamı anlatmaktadır. Bu adamın yolculuk boyunca saçı sakalı birbirine karışır. Her tarafı toz toprak içinde kalır. Uykusuz, aç, susuz yolculuğunu bitirir ve nihayet Beytullah'a kadar gelir. Tavaf ettiğinde bu hal içinde dua eder ki ibadetlerinin, haccının kabul edileceğini zanneder. Fakat onun hiçbir şeyi kabul olunmaz. Onun haram yoldan kazanıp verdiği hiçbir sadaka kabul edilmez. Her kim haramdan kazandığını sadaka olarak verirse,

helal ve hoş görürse ve bu yaptığından sevap umarsa küfre girer. Biz bunu sadaka babında anlatmıştık diyor Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Ebu Rafi anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gümüş bir halhal sattım. Hazreti Ebu Bekir halhalı terazinin bir gözüne, gümüş dirhemleri de diğer gözüne koydu. Halhal biraz ağır geldi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kendisine hak geçmemesi için fazla geldiği kadarını kesmek üzere eline bir makas aldı. Ben ey Resulullah'ın halifesi fazlası sizin olsun dedim. Hayır olmaz. Ben Resulullah'ın aynı cins eşyalarda fazla veren de alan da cehennemdedir dediğini duydum dedi. Ebu Said Hudri, Ubade bin Samit, Ebu Hureyre ve diğer pek çok sahabi radiyallahu anhum'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem buyurmuştur ki, gümüş gümüşle ancak misli misline, yani aynı ağır ve ağırlıkta alınır, satılır. Fazlası faizdir. Buğday buğdayla ancak misli misline, aynı ayar ve ölçekte alınır, satılır. Fazlası yine faizdir. Resulullah daha sonra aynı şeyleri arpa, hurma ve tuz için de söyledi ve ardından kim fazla alır ve verirse faiz almış olur buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh demiştir ki, biz faize bulaşacağımız korkusuyla helallerin onda dokuzunu terk ettik. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın da böyle dediği rivayet edilmiştir. Bir yerde zina ortaya çıkmaya ve faiz yenilmeye başlandığında orası helak olur denilmiştir. Seleften imamlarımızdan Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, Huday bin İyaz, Davud-u Tayi, Şafii rahmetullahi aleyhim demişlerdir ki, iman, namaz, oruç, hac, cünüplükten gusül, abdest gibi dini bilgileri öğrendikten sonra kişiye lazım olan ticaret, nikah, boşanma, hayız gibi ilimleri öğrenmek de farzdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. O halde kişinin üzerine farz olan bir amelin ilmini öğrenmesi de ona farzdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse dinin ticaret hususundaki emir ve yasaklarını, fıkhını öğrenmeden ticarete atılırsa, mutlaka faize batar. Battıkça batar, sonra içinde boğulur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Son baskı.
3: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
4: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
3: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.

Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, dinin emir ve yasaklarını bilmeyen ve buna göre ölçü ve tartı yapamayanlar bizim çarşı pazarımızda ticaret yapmasınlar. Abdurrahman bin Sabit rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir toplum şu dört şeyi helal gördükleri zaman Allah Teala tarafından helak edilmeleri emredilir. Tartıda noksanlık edilmesini helal saydıklarında, ölçüde hile yapılmasını helal gördüklerinde, açıkça zina işlendiğinde, faiz yenildiğinde. Çünkü bir toplulukta zina işlenmeye başlandığında bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkar. Ölçü ve tartıda eksiklik ve hile yapmaya başladıklarında Allah Teala onların yağmurunu keser ve kıtlık baş gösterir. Faiz yemeye başladıklarında da birbirlerine kılıç çekerler. Übeyd Muharibi anlatıyor. Hazreti Ali bin Ebu Talib keramallahu veçhe çarşı pazarı teftişe çıkmıştı. Ben de arkasından gidiyordum. Elinde bir asa vardı ve eğer ölçü ve tartıda hile yapan birini görürse bununla ona vuruyor ve doğru ve eksiksiz tart, ölç diyordu. İbni Abbas bir defasında demiştir ki, ey acemler, sizlere iki şeyi emanet ediyorum. Bu iki şeyi hakkıyla yerine getirmedikleri için sizden önceki kavimler helak olmuştu. Bunlar ölçüye ve tartıya riayet etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacaktır dedi. Sahabilerden biri, ya Resulallah, herkes mi faiz yiyecek diye sordu. Resulullah, faiz yemeyene de onun tozundan bulaşacaktır dedi. Yani faiz yemeyen kimse de faiz alana ve verene yardım ettiğinden dolayı günahından bulaşacaktır. Ya faiz alınıp verilmesinden şahitlik edecek, ya katipliğini yapacak ya da bu işin yapılmasına hoşnut olarak rıza gösterecektir. Ya da faiz alıp verenden gelen hediyeyi kabul edecek yahut onun davetine gidecektir. İşte böylelikle onun günahından kendisine de bulaşacaktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın dediği gibi faiz alan da veren de cehennemdedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecektir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemese bile tozundan ona bulaşacaktır buyurmuştur. Hadisi şu şekilde açıklamak mümkündür. Öyle bir zaman gelecek ki faiz alıp verme çoğalacaktır. Ticari işlemlerde, alışverişlerde, borçlanmalarda hile ve aldatmacalar zuhur edecektir. Dolayısıyla insanların malları faizle, haram ve şüpheli şeylerle karışacaktır. Öyle olacak ki insanların mallarını haram ve şüpheli şeylerden ayırıp koparması imkansız hale gelecektir. O zaman ister istemez faiz yiyeceklerdir. Faizin tesiri ve zararı herkese sirayet edecektir. Dolayısıyla insanın malına, mülküne ve kendisine haram karışacaktır. O zamanlarda bir kişi faizin alıcısı, vericisi, şahidi, yazıcısı

Olmasa da faiz alıp verenlerle doğrudan herhangi bir muamelesi olmasa da malını onların malının arasına karıştırmasa da faizden yani onun günahından nasiplenecektir. O halde ticaretle uğraşan kişi faize bulaşmaması, helalle haramı ayırt edebilmesi, malını haram karıştırmaması için yeteri kadar ticaretin fıkhi ilmi halini öğrenmelidir ki helali haramdan ayırabilsin. Haram olan işlere malını karıştırmasın. Helali haramdan, şüpheliyi şüpheli olmayandan, doğruyu yalandan, sünneti bidattan, küfrü imandan ayırt etmek ancak ilimle mümkün olur. Nitekim Hazreti Hasan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı farklı zamanlarda işittim dediği ve çok meşhur bir hadisi şerifi şöyle buyurmuştur. Sana şüpheli gelen şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk gönül rahatlığıdır. Yalancılıksa kuşkudan ibarettir. Bizim fakih dostlarımızın çoğu işlerini bu hadisi şerif üzerine inşa etmişlerdir. Çünkü onlar içinde şüphe bulunan her şeyi terk edip sadece helalliği kesin olan işlerle amel etmişlerdir. Bütün bu söylediklerimizden sonra bir mümin ölçü ve tartı hususunda çok dikkatli davranmalıdır. Zira Allah Celle Celaluhu ölçü ve tartıda usulsüzlük yapılmaması gerektiği hususunda şiddetli ikazlarda bulunmuştur. Vay haline eksik ölçüp tartanların! Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Aleminin divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Mutaffifin suresi 1 ile 6. ayet-i kerime arası. Anlatıldığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeceği zaman oranın halkının çoğunluğunun ölçüde ve tartıda hile ve usulsüzlük yaptıklarını gördü. Gerçekten Medine bir tüccarın iki tane ölçeği uzunluk için, iki tane tartısı ağırlık için bulunurdu. Bir mal satın alacağı zaman uzun ölçeği kullanır, satacağı zaman da kısa olan ölçeği kullanırdı. Tartılacak şeylerde de durum böyleydi. Tartılacak bir şey satın alacağı zaman geniş ölçeği kullanır, satacağı zamansa küçük olanı kullanırdı. Resulullah onlara bu yaptığınız işten dolayı sizlere yazıklar olsun buyurdu. Allah Celle Celaluhu peygamberinin Medine'ye gelişinin bereketine az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimeyi indirdi. İnsanlara adaletli ve insaflı olmalarını emretti. Çünkü adalet ve insaf ölçü ve tartının mihenk taşıdır. Alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için dirilteceklerini sanmıyorlar mı? Yani onlar kıyamet günü diriltileceklerini ve her zerreden hesaba çekileceklerini ve yaptıkları her şeyin karşılığını göreceklerini ve ne malın ne de para pulun olmadığı o büyük günde insanları aldattıkları kadar kendi iyiliklerinden alınıp onlara verileceğini bilmiyorlar mı? Ey Ademoğlu! Bütün bunlardan ibret al. Allah'ın büyük gün diye adlandırdığı o kıyamet günü, alım satımda aldatan insanın hali nasıl olur? O günden daha büyük gün hangi gün? O günün korkusundan daha büyük hangi korku var? Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda duracaklardır. Mutaffifin suresi 6. ayet-i kerime. O gün herkes Rabbinin huzurunda duracak ve Allah Azze ve Celle onları yaptıkları az veya çok her şeyden hesaba çekecek, her yaptığını amel defterinden kendisine okuyacaktır. Nitekim Allah Teala Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlarından korktukları ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize! Bu deftere ne oluyor? Ne küçük ne de büyük. Yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez. Dünyada adaletli olup insanların haklarına riayet edenlere müjdeler olsun. Onların haklarını çiğneyenlere ise yazıklar olsun.

Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adalet Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. Her kim ona sımsıkı sarılırsa kendisini cennete götürür. Kim de onu tutmayıp bırakırsa kendisini cehenneme götürür. İyi bil ki hükümdarın adaleti yönetimi altındaki insanlara karşı olmalıdır. Halkın da adaleti birbirine karşı olmalı. Eğer pek acıklı olan cehennem azabından kurtulmak istiyorsanız birbirinize karşı adaletli olun.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Saadet Edep'tendir hikayesiyle, yani Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh hazretlerinin babasının hikayesini okuduk. Bizden bir iz taşıyan hikayeler kısmında. Sonrasında alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan faiz konusuyla alakalı nasihatleri sizlerle paylaştık. Şimdi de sufi kavramlarla programımıza devam edeceğiz. Canı Dil'den programı sufi kavramlarla devam ediyor. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavramımız edep yahu. Edep, tasavvuf okulunun en önemli hususlarından biridir. Canlıya, cansıza, insana, hayvana, her şeye, herkese edeple davranmak edeptendir. Nakşibendi büyükleri, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği, hem zahiri hem de batini edeplere sımsıkı sarılmışlardır. Seyri suluk esnasındaki sohbet, virt, hatme ve diğer zikirlerde zahiri edepler içine girer. Kalbin gaflet ve kötülüklerden temizlenmesi, nefsin terbiye edilmesi ve ruhun ilahi huzura yükselecek hale getirilmesi de batini edepler içine girer. Edep, her şeyi gereğince ve yerince yapmaktır. Bunun yolu da bütün fikir ve fiillerde edep abidesi, peygamberlerin imamı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymaktır. Bütün Allah dostları hak yolunda ne elde etmişseler, Efendimizin edebine uyarak elde etmişlerdir. Büyük veli Seriyyes Sakati Kuddisesi Ruh, edep aklın tercümanıdır demiştir. Demek ki herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. Edebine göre yapılmayan şeyler ne kadar çok olursa olsun fayda sağlamaz. İnsan bir işin usulüne göre gitmezse, o işte ömrünü verse hayırlı bir sonuç alamaz. Allah'ın yeryüzündeki şahidi ve halifesi olan ariflere hürmet, kalpteki takvadan ileri gelir. Onlara karşı edebi korumayan kimsenin tasavvuf yolunda hiçbir nasibi olmaz. Arifler, önce usul, sonra vusul demişlerdir. Yani maksadına ulaşmak isteyen kimse, önce o işin usulüne göre yola çıkarsa hedefine varır. Yoksa yolda kalır. Büyük alim Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh ne güzel söylemiş. Bizler daha çok ilme değil, daha fazla edebe muhtacız. Hak yoluna giren talip için ana sermaye edeptir. Edebi olmayanın Allah yolunda elde edeceği hiçbir şey yoktur. Edep kalpte, sözde ve fiilde olur. Kalbin edebi niyette ihlas ve samimiyettir. Bunların sonucu Allah için sevmek, Allah için vermek, Allah için yermek ve Allah için men etmektir. Bu hal imanın en yüksek zirvesidir ve kamil insan olmanın alametidir. Gavsül Azam Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Kuddisesi Ruh Hazretleri, zikir ve edep hakkında bir sohbetlerinde şöyle buyurmuştur. Bakınız, bu milletin başına ne geldiyse gafletten geldi. Şah-ı Hazne Kuddisesi Ruh, gaflet kadar hiçbir kötü hal yoktur derdi. Kimin başına ne geldiyse nefsinin hilelerinde

0: gafil kaldığı için gelmiştir. Bir kişi kendi kuvvetiyle gafleti terk edemiyorsa edebe sarılsın. Şöyle ki Rabbim her an her yerde beni görüyor diye düşünsün ve o konuda nefsini zorlasın. Açık ve gizli edeplere uymakla insanın kalbi uyanır. Böylece gaflet yok olur.
1: Bir fidan. Halife Harun Reşit fidan diken bir ihtiyar görmüş. Bu diktiğin fidanın meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşırsın diye sormuş. İhtiyar, biz atalarımızın diktiği ağaçlardan meyve yedik. Bizim torunlarımız da bizim diktiklerimizden yesinler diye uğraşırım demiş. Bu cevap halifenin çok hoşuna gitmiş ve bir kese altın bağışlamış. Bunun üzerine ihtiyar, çok şükür, diktiğim fidan şimdiden meyve vermeye başladı demiş. Halife bu cevabı da beğenmiş ve bir kese daha altın vermiş. Sonunda ihtiyar şöyle demiş. Başkalarının ağaçları yılda bir kez meyve verirken benimki iki kez verdi. Hisse. Fidan dikmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir ve bunu tavsiye etmiştir. Küçük bir fidanın doğaya ve insana faydası saymakla bitmez. Bir fidan demek, bir nefes demektir.
2: Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seni adlı eserinde kahkahayla gülme hususunda şöyle buyuruyor. Kahkahayla gülmekten kaçınmak gerekir. Çünkü bu manen kalbi öldürür. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkahayla gülmezdi, tebessüm ederdi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretir.

0: eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kabine toplantısında alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağ milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkenin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletin tüm kurumlarının uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, hakkaniyeti elden bırakmadık, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bilgâne kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk, gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk, gün oldu bin yapıp bir konuştuk ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ifadelerde kullandı. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işareti olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakere takvimi başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak, fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla tarihi bir mutabakat sağlandı. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış

yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu. G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi. Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump şunları kaydetti. Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var. Ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in temsil edeceğini sözlerine ekledi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Suç Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'la bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi. 2500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi. Açıklamada sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğunu belirtti. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerine 1.627.960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan yabancı dil testine ise İngilizceden 195.051, Arapçadan 4.178, Almancadan 2.550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 olmak üzere toplam 203.639 adayın katılacağını bildirdi. Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı. Açıklamada 6.7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Hicri yeni yıl bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vakit hesaplamalarına göre
Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem

0: Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkıyor ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görülebiliyor. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'le şehit olanların yad edilmesi İslam toplumlarının önemli gelenekler arasında yer alıyor. Aşure günü Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Üzeyir Öztürk yaptığı açıklamada Hicri yılın ayın hareketlerine dayanan bir takvimle belirlendiğini söyledi. Hicri takvimin Hazreti Muhammed'in vefatından yaklaşık 6 yıl sonra Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak kabul edildiğini hatırlatan Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı niteliğini taşıdığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Günün ötesi.
3: Günün ötesi.
4: Duran Şahin.
3: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve eğer kabul ederseniz muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü programımıza güzel bir hikaye ile başlıyoruz. Derler ki iki yolun birleştiği bir kavşakta iki yolcu kavuşmuş. Biri oldukça yaşlı ve üstü başı perişan bir ihtiyar, diğeri ise genç bir baba yiğit. Mevsim bahar mıymış, güz müymüş bilemem. Ama gökyüzünde küme küme bulutlar seyrana çıkmışlar. Dokunsanız ağlayacaklar. Hava da biraz serinmiş. Oldu olacak, yağdı yağacak bir havada kavşakta buluşan bu iki yolcu sohbet ede ede yola devam ediyorlarmış. İhtiyarın sohbeti de bir hayli tatlıymış. Ne de olsa dem sürmüş, umur görmüş biriymiş. Derken önce bir şimşek, arkadan bir gümbürtü ve toprakta tıplayan ilk damlalarla yağmur yağmaya başlamış. İhtiyarın üzerinde sadece bir gömlek, o da lime lime. Gencin hem ceketi var hem de kolunda paltosu. Önce paltoyu giymek isteyen genç, ihtiyarı böyle büzülür görünce dayanamamış. İçinden, nasıl olsa benim ceketim ondan fazla. Üstelik gencim, bari paltoyu ihtiyara giydireyim de ıslanmaktan kurtulsun fukara diye geçirmiş. Sonra da baba demiş, bu palto benim için fazla, al bunu sen giy, yağmur dinince verirsin. İhtiyar almak istememiş önce. Yavrum demiş, Allah senden razı olsun. Çok iyi kalplisin ama ben zaten kocamış biriyim. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Sen daha çok şükür civansın. Allah korusun hastalanırsın. Sen giy paltonu oğul. Delikanlı direnmiş efendim, ihtiyar almamakta ısrar etmiş. Sonunda paltoyu giyen ihtiyar rahatlamış, yollarına devam etmişler. Yağmur dediğin ne ki? Allah'ın rahmeti işte. Yağar geçer. Besbelli ince bir sağanakmış ki biraz sonra dini vermiş. Paltonun ıslak kısımları biraz kurusun diye az daha üzerinde tutan ihtiyar, gayet titiz bir şekilde paltoyu çıkarmış, silkelemiş

katlayarak gence binbir duayla iade etmiş. Yollarına devam etmişler. Az sonra güneş açmış, pırıl pırıl bir sıcak yayılmış havaya. Delikanlı ihtiyara seslenmiş. Dayı demiş, benim palto işine iyi yaradı ha. Şansın varmış ki bana rastladın. Yoksa sırılsıklam olurdun vallahi. İhtiyar biraz ezik. Haklısın yiğidim demiş. Allah senden razı olsun. İnan ki çok makbule geçti. Zaten yaşlı ve hastayım. Bir de o sağanağı yeseydim halim nice olurdu. Bunun şansa ilgisi yok. Allah'ın bir lütfu ve senin merhametindir oğlum. Neyse yola devam etmişler. Bir süre yürüdükten sonra tam sohbetin koyu yerinde delikanlı söze girmiş. İhtiyar diye sırıtmış. Bu palto senin hayatını kurtardı ha. Vallahi eğer ben sana paltoyu vermemiş olsaydım, şimdi sonbaharda doğan kedi yavrusu gibi titriyor olacaktım. İhtiyarın utançtan ve öfkeden böbrekleri sızlamış ama renk vermemiş. Yine de minnetini belirtmiş. Haklısın evlat demiş, gerçekten çok makbule geçti. Ömrün uzun olsun yavrum. Tekrar sohbete dalıp yola devam etmişler. Bir ara delikanlı durmuş, duramamış. Moruk diye yılışmış, amma da sarılmıştın paltoya ha. İpek astarlı çuha kumaş palto, kimin eline geçer? Vallahi eğer benim paltom olmasaydı, şimdi şu deredeki kurbağalar gibi cıbıl cıbıl olmuştun. O sırada bir köprünün üzerinden geçiyorlarmış. İhtiyar durmuş, bir delikanlıya, bir delikanlının kurbağa gösterdiği deriye bakmış. Sonra da Bismillah deyip kendini derenin sularına atmış. Bir dalmış çıkmış, bir daha, bir daha. Sonra silkinerek delikanlının yanına gelmiş. Saçlarından, sakalından sular sızarken, ''Bak evlat'' demiş, ''O sağanakta ne kadar ıslansaydım, herhalde bu kadar ıslanmış olamazdım. Ağzını sıkı tut. Bundan böyle bir daha paltom diyecek olursan, gerisini sen düşün.'' Ve aptal aptal bakan çocuğu geride bırakarak hırslı adımlarla yürüyüp gitmiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, uzun ve mutlu bir evlilik ilişkisi için eşler birbirlerine bilgece ve dostça tutunmalı, evliliklerine her şeyden çok önem vermeli ve şartlar değişip zorlaştıkça birbirlerine daha da sokulmalıdırlar. Evi paylaşmak, hayatı paylaşmak anlamına gelmiyor. Hayatı paylaşmak bir iş bölümü de değildir. Eşler birbirlerine ait duygusal alanlarda çekinmeden dolaşıyorlar ve buradan çıkardıkları sonuçlara göre yapılması gerekenleri birlikte yapıyorlarsa beraber yaşıyorlar demektir. Hayatı paylaşmak, hayatın güçlüklerini beraber karşılamak, neşelerini beraber yaşamak, bundan da keyif duymaktır. Çocuk, hayatı paylaşan anne babasının sunduğu canlı ortam içinde canlılık kazanır. O da böylece hayatın içine girebilecektir. Anne babasını daima omuz omuza, kalp kalbe gören çocuğun kendisine ve ailesine duyduğu güven gerçekten kuvvetli olacaktır. Eşlerin bazı kusurları olabilir. Bunlara olduklarından daha büyük bir anlam vererek, bunları ağır tartışmaların sebebi haline getirmek, evlilik birliğini çekilmez bir yük yapar. Bugün birçok ailenin hayatını altüst eden şey, evliliğin gerçekten büyük problemlerinden çok büyütülmüş küçük problemleridir. Her kıvılcımın yangına dönüşebileceği korkusu çocuğu üzücü şekilde sindirir. Her an bir tartışma beklentisi onu büyük bir gerilime sokar. Özellikle çocuktan kaynaklanan sebeplerle onun yanında yıpratıcı kavgalara girişilmesi, çocuğun ruhsal olarak aileden kopması için tek başına yeterlidir. Eşler kendilerini birbirleriyle kavga etmeye hazır bulduklarında derhal şunu düşünmelidirler. Bugün çok daha ağır ve kışkırtıcı sebepler bulunduğu halde hiç kimseyle tartışmadım, kavgaya girişmedim. Başkalarına gösterdiğim anlayışı, başkaları hakkında gösterdiğim sabrı, eşimden esirgemem her şeyden önce büyük bir haksızlık olacaktır. Eğer ev, eşlerin ev dışındaki hayatlarında göstermedikleri tepkilerin rahatça sergilendiği bir yere dönüştürülürse, çocuğun ruh sağlığı tehlikeye girer. Eşler bunun hem evlilikleri hem çocukları için acımasız bir haksızlık olacağını hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar. Anne baba bilmelidir ki onların belki çabucak unutacağı bir kavgayı çocukları unutmayacaktır. İki insanın birbirine karşı saygısızca davranmaları çirkindir efendim. Ama birbirlerine eş olmuş iki insanın birbirlerine saygısızlıkları hem çirkindir hem de hüzün vericidir. Her şeyin çürümüş hali insanı hüzünlendirir. Ama bir zaman önce isteyerek bir araya gelmiş, birbirlerine eş olmuş iki insanın evliliklerinin çürümüş hali zannederim herkes için daha da hüzün vericidir. Evet, evlilikte saygısızlık bir çürümüşlüktür. Yüksek kalitede bir çocuk yetiştirmek isteyen eşler, tabii önce kendileri için sonra çocukları için birbirlerine saygılı olmayı asla terk etmemelidirler. Çocuk nezaketi, terbiyeyi, saygıyı

önce kendi annesinden, babasından görmeli. Bunları önce onlardan öğrenmelidir. Bu, çocuk kendi ailesinde yaşamadığı faziletleri hiç öğrenemez anlamına gelmemektedir. Ama insanlığın etrafında birleştiği güzellikleri, faziletleri, insanca zenginlikleri önce kendi ailesinde görmüş olan bir çocuğun daha güçlü bir insan olarak

edeceğinden küskünlük, içe kapanma, iletişimden kaçınma gibi tepkiler ortaya konabilir ki bu sonuncusu evlilik ve çocuk için ayrı bir tehlikedir. Evet, saygısızlık düştüğü yerde kalmayan, kendini büyüten, her şeyi kaplayıveren bir lekedir. Kısa zamanda sevgiyi yok edeceği bilinmelidir.

Muhterem dinleyicilerimiz, çocuk için annesi de önemlidir, babası da. Anne babanın önemini, baba annenin önemini azaltmaya yönelik söz ve tavırlardan şiddetle kaçınmalıdır. Çocuk anne babasından birinin hayatında daha etkisiz, önemsiz olduğu düşüncesine kapılmamalıdır. Eşlerin ilişkilerindeki zorlukları çocuklarına yansıtmaları, ilişkilerini çocukları üzerinden yürütmeye kalkışmaları çocuğun ruhsal ve duygusal dengesini alt üst eder. Çocuk anne babasının birbirlerini cezalandırma aracı olamaz. Bu büyük bir sorumsuzluktur. Anne baba birbirlerini çocuklarına şikayet etmemeli, birbirleri hakkındaki olumsuz düşüncelerini çocuklarına aktarmamalıdır. Anne babasının bu şekilde birbirinden kopması çocukta güvensizlik meydana getirir. Bütün bunlar daha ileride belki de çocuğun aile ortamından uzaklaşmasını kolaylaştıracak bir zemin oluştururlar. Çocuk anne babasının birbirlerine karşı söz ve tavırlarından, onların birbirlerinden gittikçe uzaklaştıkları düşüncesine kapılırsa, aileden uzaklaşmaya hazır olacaktır. Ailesinden uzaklaşmaya tamamen hazır hale gelmiş bir çocuğun, küçük bir davette bile aileden kopması her an mümkündür. Anne baba çocuklarına birbirlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamalı, birbirlerini sevdiklerini, beğendiklerini anlatmalıdır. Böylece çocuğun sağlam bir birlikteliğin içinde olduğuna dair düşünceleri pekişir. Her an yıkılacakmış gibi duran bir yapının altında kim kendini rahat hissedebilir söyler misiniz?

Muhterem dinleyicilerimiz, namazdan evvel birkaç dakika vaaz etmeyi adet edinen Fatih Camii'nin yaşlı imamı merhum Mustafa Efendi vaazına her zaman şu cümleyle başlarmış. Ne oldum deme, ne olacağım de. Bugünkü zaferini düşünerek mağrur olma, yarınki hezimetini hesaplayarak mütevazi ol. Evet, ne kadar iyi bir telkin ve tavsiye değil mi? Ama insan bu, çiğ süt emmiştir, öyle demez ki. Eline geçirdiği fırsatlar, kazandığı itibarlar yüzünden şımarır da şımarır, ne oldum der, fakat ne olacağım demez. Atalarımızın düşmez kalkmaz bir Allah'tır, sözünü hatırlayarak olsun kendine gelmez. Ne var ki onun hatırlamaması, kapıldığı ihtiraslarının mağruru olmaya devam etmesi neticeyi değiştirir mi? Değiştirmez. Bir de bakarsınız, eline geçirdiği fırsatları etrafını yıkmakta kullanan mağrur adama adetullah kanunu haddine bildirmiştir. Ne oldum deme, ne olacağım de hakikatini bütün duygularıyla yaşatmış, hakikaten düşmeyen, kalkmayanın bir Allah olduğunu, insanların hemen hepsinin düşmeye ve debelenmeye mahkum olduğunu hem de fiilen yaşatıp göstermiştir. Ne çare ki hayatın iki yüzlü bir merdivene çıkıp inmek gibi bir nöbetleşmeden

ibaret olduğunu, merdivenin dibine indiğinde anlayan adam, zirvede kimsenin duramayacağını, her kemalin bir zevali olduğunu ancak düştükten sonra idrak etmekte, iç içten geçtikten sonra ikbal günlerinde ettiklerine pişman olmaktadır. Rivayet olunur ki, içtimai mevkii oldukça yüksek bir zengin, apartmanın en üst katında keyif ve zevk içinde kurulmuş otururken, fakir kapıcısını çağırır, onun dindarlığıyla bir miktar alay ettikten sonra, "Söyle bakalım senin gece gündüz secde ettiğin Allah'ın şimdi ne yapıyor?" diye sorarmış. Geçim sıkıntısı belini bükmüş fakir kapıcı da, "Benim Allah'ım merdiven yapıyor." diye cevap verirmiş. Bu cevaba kahkahayla gülen mağrur adam, zenginliğiyle içtimai mevkinin yüksekliğinin verdiği rehavet ve cesaretle dindar kapıcısıyla istihza edip durur, adeta "ne oldun" dedisi olurmuş. Dedik ya, düşmez kalkmaz bir Allah. Bir müddet sonra mahallede öyle bir yangın çıkar ki, birçok evlerin yanında bu mağrur adamın da nesi var nesi yoksa hepsini de kül edip göğe savurur. Tabii kapıcı da artık burasını terk ederek kendisine başka bir yerde rızık aramaya başlar. Cenab-ı Hak Rezzak'tır efendim. Ona öyle bir sebep kapısı açar ki, başladığı küçük çaptaki ticareti sayesinde kısa zamanda durumunu düzeltir, daha evvel kapıcılığını yaptığı apartmanın bu defa benzerini yaptırıp sahibi olur. Günün birinde hamd ve şükür içinde evinde istirahat ederken zil çalınır. Birden ne görsün? Vaktiyle kapıcısı olduğu patronu perişan bir vaziyette, "Allah rızası için bir sadaka" diye seslenmiyor mu? Mütevazi zat yüzünü saklarcasına bir tedbirle gereken yardımı yaptığı sırada öteki şaşkınlık içinde, "Sizi galiba bir yerden tanıyor gibiyim." "Hayır" der, "belki birine benzetiyorsunuz." "Yok yok, sizi tanıdım. Vaktiyle kendisiyle alay ettiğim vefakar kapıcım. Bana o zaman Allah'ın merdiven yaptığını söylemiştin de sana gülmüştüm. Bak görüyorsun ya, dediğin doğru çıktı. O zaman merdivenden ben çıkıyor, sen de yerde bekliyordun. Şimdi ben iniyorum, sense çıkıyorsun. Bunu katiyen anladım." Evet muhterem dinleyicilerimiz, hayat bir taraftan çıkılıp diğer taraftan inilen bir merdiven gibidir. Bugün çıkarsın fakat yarın da inersin. Mühim olan zirveye çıktığında şımarmamaktır ki aşağı düştüğünde utanmayasın. "Ne oldum" demeyip daima akıbeti düşünerek "ne olacağım" diyesin. Aksi halde hak sillesinin sedası yoktur, sessiz gelir.

0: Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı.

0: Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir Ben Kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna Er Meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, her pehlivan gibi köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş meydanlarında başa kadar yükselir. Bir gün Edirne'de sıla izninden dönen iki saray pehlivanıyla yaptığı güreşlerde onu yenemeyen pehlivanlar tarafından "Erkeksen İstanbul'a gelir, bizi bulursun" diye tahkir edilir. Bir yıl sonra İstanbul'a giden Pamukçulu orada yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Bir güreşinde Cazgır Onur Reşat Paşa'ya takdim ile paşanın konağına yerleşir. Reşat Paşa onu konağa almadan iddialı güreşini görmek ister. Yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmut Celaleddin Paşa da vardır. Damat Paşa Osman'ın kendi pehlivanı Muharrem'le tutmasını ister. Muharrem yenilir. Bu güreş padişah tarafından da duyulur. İkinci bir güreş kaçınılmazdır artık. Zira padişah da görmek arzusunu izhar eder. Bu güreşte de Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Güreşin cazgırlığını Aliço yapmıştır. Pamukçulu Yakup Pehlivan'ın Edirne'deki sözlerini Aliço'ya aktarır. Aliço buna içerlemiştir. Padişaha durumu arz eder. Yakup'la güreşmeleri için müsaade alır. Yakup'a Pamukçulu'yu yenmeden ezmesini tembih eder. Güreş, Reşat Paşa'nın konağında Ramazan gecesi başlar. Yakup güreşe sert elenselerle ve tırpanlarla girmiştir. Pamukçulu fırtınanın geçmesini beklemek için müdafada kalır. Daha sonra olaya güreşe ısınan Pamukçulu Osman Pehlivan Yakup Pehlivan'ı öyle bir yener ki yalancı olmadığını böylece de ispat eder.

Senin pehlivan talihliymiş. Nedir ne de ne olduğunu bilmiyorum ama buradaki güreşinden bunu anlamış bulunuyorum. Mahmut Celalettin Paşa da fena bozulmuştu. Ayağa kalktı. Buyurun içeri girelim dedi. Hep beraber içeri girerlerken Pamukçulu Osman pehlivan ortada tek başına kalmıştı. Bu sırada

0: yanına Reşat Paşa'nın kahyası yaklaştı. Heyecan içindeydi.
1: Çok güzel bir güreş çıkardın Osman Pehlivan. Adamı fena yendin, hem de pek fena.
0: Sus, yavaş konuş.
1: Merak etme, kimse yok.
0: Olsun, buradan hemen uzaklaşsak iyi olur.
1: Yıkanmayacak mısın?
0: Yakup Pehlivan'la hamamda karşılaşmak istemem. Şöyle bir silineyim yeter. Yolda rastlayacağımız ilk hamamda yıkanırım.
1: Nasıl istersen.

0: Pamukçulu Osman pehlivan yüzünü gözünü yıkadıktan ve çabucak silinip giyindikten sonra Reşat Paşa'nın kayasıyla beraber konaktan ayrıldı. Araba ile yol alırlarken Yakup pehlivanı yendiğim için Ali çok kızdı.
1: Farkındayım. Nasıl bağırdı Yakup pehlivana?
0: Yakup pehlivan beni ezmek istedi. Ama kazdığı kuyuya sonunda kendisi düştü.
1: Onu ona öğreten, daha doğrusu emreden Ali Ço'dur.
0: Buna hiç şaşmam. Her ne dese beni bir türlü gözü tutmuyor. Yakup pehlivanı yendiğim için başıma bir iş gelir mi?
1: Yok, hayır. Bundan korkun olmasın. Bir şey yapmazlar sana. Üstelik arkanda koca Reşat Paşa var.
0: Doğrusu Ali Ço'nun durumunu hiç beğenmiyorum da.
1: Çok geçmeden paşa konağa döner. Ondan tamamlayıcı bilgi alırız, merak etme sen. Hadi kendini serin tut.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan bir hamamda çabucak yıkandıktan sonra gene Kahya ile birlikte konağa döndükleri zaman paşayı yeni gelmiş buldular. Reşet Paşa hayatından son derece memnun görünüyordu. Önce Pamukçulu'ya güreşin ödülüyle vaat etmiş bulunduğu 10 altını verdi. Arkasından da şu sözleri söyledi.
1: Bugün mükemmel bir güreş çıkardın. Yakup Pehlivan'ı su götürmez bir şekilde yendin. Böylece hem ondan öcünü almış hem de büyük bir pehlivan olduğunu ispat etmiş oldun. Yüzümü kara çıkarmadın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır pehlivan.
2: Doğrusunu isterseniz, ben Yakup Pehlivan'ı yenmiş olduğuma çoktan pişman olmuş bulunuyorum paşam.
1: Neden?
2: Aliço'nun bana nasıl baktığını yakından görseydiniz, bana hak verirdiniz.
1: Sen onun bakışlarına kulak asma. Aliço her şeyden önce pehlivan ve doğru bir adamdır. Sertliğine serttir ama şimdiye kadar onun en ufak bir haksızlık yaptığı veya bir haksızlığa alet olduğu görülmüş değildir.
2: Güreşten sonra ne dedi?
1: O gene senin pehlivanlığını beğenmemekte direniyor. Yakup pehlivanın yenilmesini de idmandan düşmüş olmasında buluyor. Aynen şöyle dedi.
3: Bir pehlivan için idmansızlık ne kadar zararlıysa İfrat derecede fazla idman yapmak da zararlıdır. Birden nefesi kesilir de buna bir mana veremez. İşin kötüsü bir pehlivanın idmandan düşmüş olduğunun daha önce farkına varamamasıdır. Tam güreşin ortasında nefesi kalmaz, eli ayağı tutmaz hale gelir de ancak o zaman başına gelen şeyi anlar. Anlar ama iş işten geçmiş olur. İşte Yakup pehlivanın başına gelen de budur. Kendisini hep tanırsınız. 2-3 saat süren güreşlerini hep bilirsiniz. Halbuki bugün yarım saat...

0: saat içinde tükendi. Yoksa Yakup Pehlivan onu her zaman, her zaman rahat yener. Güreş başladığı zaman hasmına ne kadar üstün bulunduğunu hep gördünüz. Pamukçulu biraz düşündükten sonra...
1: Hani bu sözleri doğru olsa gerek. Bu kadar çabuk tükenmiş olmasına ben de şaşmıştım.
2: Hayır Osman Pehlivan, iş öyle değil. Güreşten, pehlivanlıktan ben de anlarım. Yakup Pehlivan'ın hatası önce seni ezmeye kalkması, sonra da senin güreş hızına dayanamamasıdır.
1: Bilmem. Öyle midir paşam?
2: Öyledir, öyledir. Bir baş pehlivan olduğun halde maşallah bir deste pehlivana kadar hızlı güreşiyorsun. Sen de bu nefes varken kimse dayanamaz sana. Sonra kolların da uzun. Kimse yaklaşamaz sana. Saray pehlivanlarının en kuvvetli tarafları el enseleridir. Çünkü Aliço onları bu şekilde yetiştirmiş bulunuyor. Yakup pehlivan da başlangıçta işe el ense ve tırpanlarla başlamıştı. İşi bu şekilde yürüteceğini ve seni ezerek yeneceğini sandı. Fakat evdeki hesabı çarşıya uymayınca bu akibete uğradı.
1: Kim bilir, belki de siz haklısınız. Peki şimdi ne olacak paşam?
2: Ben Aliço'yu iyi bilirim. Bunun altında kalmayacaktır. Seni bir başka saray pehlivanla yendirecektir.
1: Acaba bu sefer de koca Mustafa pehlivanı mı çıkarır karşıma?
2: Orasını bilemem.
1: Hani ben asıl onunla tutmak isterdim de. Çünkü bana hakaret eden, beni İstanbul'a çağıran odur.
2: Onu da yenebileceğini umuyor musun?
1: Vallahi bir şey diyemem ama eğer o da Edirne'de olduğu gibi ise ümidim var.
2: Sen şimdi rahatına bak. İdmanlarına hiçbir şekilde ara verme.
1: Baş üstüne.

0: Pek güzel tahmin edileceği gibi bütün kabak Yakup pehlivanın başında patlamıştı. Aliço başkalarının yanında onu elinden geldiği kadar müdafaa etmişti. Fakat araba ile saraya dönerlerken Yakup'la yalnız kalınca olduğu gibi değişmişti.
1: Neydi senin bugünkü halin?
2: Vallahi ne olduğunu ben de anlayamadım usta. Birden kesildim.
1: Ve bizi rezil ettin.
0: Sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Yakup'u tepeden tırnağa bir yıkadı ki bu kadar olur. Yakup pehlivan boynunu bükmüş hiç konuşmuyordu. O Aliço'yu çok iyi tanıyordu. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru iş hiç cevap vermemekti. O da böyle yaptı. Saraya varınca Yakup pehlivan pehlivanlar dairesine doğru giderken Aliço da soluğu padişahın yanında aldı. Padişahın kendisini beklemekte olduğunu biliyordu. Sultan Abdülaziz ona güreşten sonra hemen yanına gelmesini emretmiş bulunuyordu. Padişahın huzuruna giren Aliço'nun yüzüne bakar bakmaz hakikati hemen anlamıştı. Yenildi mi Yakup?
1: Yenildi sultanım.
0: Nasıl olur? Nasıl yenilir?
1: İdmandan düşmüş, haberi yok. Yarım saat sonra hepten kesildi. Elleri ayakları durdu. Nefesi tükendi.
0: Ne kadar sürdü güreş?
1: Ancak bir saat.

0: Bak hele. Canım sıkıldı bu işe.
1: Ya benim? Rezil olduk bu güreş bilmez pehlivan karşısında.
0: Yakup idmandan düşmüş olduğunun farkında olmamış mı?
1: Hayır. Siz de bilirsiniz sultanım. Pek az pehlivan idmandan düşmüş olduğunun farkına varabilir.
0: Peki ne olacak şimdi?
1: İzin verirseniz en kısa zamanda Osman pehlivanı bir başka pehlivanla karşılaştıralım.
0: Kiminle karşılaştıracaksın?
1: Orasını bilemem. Kim olsa onu perişan ederek yener.
0: Peki. Sen bunu kararlaştır. Yalnız bu güreşin sarayda yapılmasını istiyor.
1: Emredersiniz, sultanım.

0: Ertesi sabah Reşat Paşa dairesinde Ali Çoyu karşısında görünce hiç şaşırmamıştı. Zaten onu bekliyordu. Saray baş pehlivanına hemen oturacak yer gösterdi. Ali Ço oturur oturmaz...
1: Senin pehlivan nasıl? İyidir. Yakup'u yenmiş ama... kendi de çok yorgun düşmüş. Hani onu nasıl yendiğine hala aklı ermiyor.
0: Bu sözleri mahsustan Ali Ço'yu memnun etmek için söylemiş bulunuyordu. Ali Ço ise oralı olmadı.
1: Efendimiz yeni bir güreş emrediyorlar. Baş üstüne. Bu güreş sarayda efendimizin huzurunda yapılacak. Emrederler. Şu halde cuma günü ikindi vakti gelirsiniz.
2: Olur, geliriz.
1: Yalnız bir noktayı öğrenmek isterim. Gene Yakup pehlivanla mı tutacak? Hayır. Yakup idmandan düşmüş. Bir aydan önce toparlanamaz. Peki kiminle tutacak? Orası belli değil. Birini bulacağım tabii ki.
2: Şey, Koca Mustafa ile tutsa olmaz mı?
1: Bunu o istiyor değil mi?
2: Evet.
1: Edirne'de karşılaşmışlardı ya. Kendisini İstanbul'a davet eden de kendisidir. Bunu ben de düşünmüştüm. Pekala, onunla karşılaşırlar.
2: Osman pehlivan bu kararınıza pek sevinecektir.
1: Yoksa Yakup pehlivanı yendiği gibi onu da yenebileceğine mi umar?
2: Hayır hayır, ortada katiyen böyle bir şey yok. Onun istediği tek şey davetine gelmiş olduğunu göstermekten ibaret. Hani ondan korkar ve kaçar gibi bilinmek istemiyor da.
1: Yakup'u fena bir gününde yakaladı ya. Koca Mustafa'yı da bu şekilde yakalayabileceğini umar. Anlamaz mıyım bunu hiç? Hemen söyleyeyim ki onu istemiş olduğuna pişman olacak.
2: Tahmin ederim. Fakat işte... tekrar ediyorum. Onun Koca Mustafa pehlivanı yeneceğim diye bir iddiası asla yok. Yalnız yarıda kalmış güreşlerini tamamlamak istiyor o kadar.
1: Her neyse. Cuma günü karşılaşır ve muradına erer paşa.

Aliço paşanın yanında fazla kalmayarak oradan ayrıldı. Saraya döner dönmez de hemen koca Mustafa pehlivanı yanına çağırdı. Evet sevgili dinleyenler, maalesef yine süremiz bu kadar.

0: Bakalım bundan sonraki bölümde Pamukçulu Osman Pehlivan Aliço'nun dediği gibi muradına erecek mi? Hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
4: Semerkant Sohbetleri.
6: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Malum olduğu üzere biz bu sohbet programında Hakan Hocam'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını dillendirmeye çalışıyoruz gücümüz nispetince. Son birkaç programdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hicretinden, İslam tarihinde gerçekleşen hicret olayından bahsediyoruz. Bahsediyoruz zira hicret basit bir mekan değiştirme, göç etme değil, kutsal İslam davasının hedefe giden yolunda bir dönüm noktasıdır. Hicret, İslam dayanışma ve kardeşliğinin ruhudur. Hicret, devletin meydana çıkışıdır. İslam'ın ticari, iktisadi, zirai ve ekonomik hayata dair esasları, ilk uygulamalarını hicretten sonra başlamıştır. İlk İslam çarşı pazarı bu dönemde kurulmuştur. Cemaate açık İslam mabedi, mescidi, Küba ve Mescid-i Nebi hicretle beraber ve hicretten hemen sonra bina olunmuştur. Zekat, oruç gibi ibadetler hicretten sonra farz kılınmıştır. Hicret, imanın maddeye sağladığı tarihi zaferin simgesidir adeta. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, maldan, mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli bir kıssasıdır. Hicrette dünyevi menfaat ile ilişkiler bertaraf edilerek kutsal dava ön plana alınmış ve kutsal gaye için fakirlik göze alınarak mal mülk terk edilmiştir. Hani hep ifade edilir ya, muhacirler Medine'ye geldiklerinde sadece tek canları ve bir de o canları içinde besleyip büyüttükleri davaları vardı. Hicret, nicret nedir? Hicret ahde vefadır. Hicret sözde doğruluktur. Dostlukta sadakattir. Dostlar dostu ensar, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Ekrem ve öteki muhacirleri her çeşit tehlikeye karşı savunmuşlardır. Zaten Akabe biatında da o şekilde söz vermişlerdi. Canlarından öte savunacaklarını, muhafaza edeceklerini. Onu çağırıyorlar ama sözlerinin arkasında sonuna dek duracaklarını söylemişlerdi. Hatta işlerinden bir tanesi, siz bunu yaparken tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz. Bir avuç insan. Yine de. Çünkü neticesinde cennet vaat ediliyordu.
1: Demek ki hocam yani Cenab-ı Hakk'a söz verirken, din yaşanırken, din yaşamaya söz verirken öyle eğreti bir söz kabul edilmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve eğreti bir yaşantı da aslında kabul edilmiyor. Yani İslam dini böyle ucundan yaşasan da olur tarzında değil. Her şeyle.
0: Evet.
1: O söze girmek ve her şeyle yaşamak.
0: İmam Birgivi Hazretleri bu konuda bir açıklama getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i tevhid getirerek, bir anlamda tasdik ederek, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu tasdik eden bir kimse, bu tasdikin hemen ardında, hem cinsi yanında iken işleyemediği çirkin bir hareketi, kendi başına kaldığında, etrafındaki havza meleklerini unutup, onu daima gören, halinden haberdar, içini dışını her an bilen Mevla'yı unutup, orada kendini yalnız zannedip o çirkin hareketi rahatça işleyen bir kimseye sorulur. Senin tasdikin nerede kaldı? Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen bir kimseye sorulur. Sen Muhammed Resulullah derken aleyhisselam, Allahü Teala'nın bütün Kur'an'daki emirlerini ve yasaklarını da kabul ettin, tasdik ettin. Senin tasdikin nerede kaldı diye insana sorulur. Yine, onun için tasdik etmeli.
1: Hocam buna bir örnek olarak da mesela Musa Aleyhisselam'a iman eden gençleri de misal olarak verebiliriz. Firavun'un zulmüne rağmen, onun zorbalığına rağmen, en ağır işkenceleri hiç gözünü kırpmadan yapmasına rağmen Musa Aleyhisselam'a o iman eden gençler iman ettiler. Firavun onları tehdit etti. Dedi ben sizi astıracağım dedi. Sizi perişan edeceğim. Siz nasıl iman edersiniz? Benden izin almadan nasıl Rabbinizi değiştirirsiniz? Sümme haşa. Böyle söyledi. O gençler yine sen ne kadar bizi tehdit etsen, ne kadar korkutsan da, sen bize ne yapsan da biz yine o Musa'ya aleyhisselam ve onun Rabbine iman edeceğiz dediler. İşte evet. Yani ahit böyle olur. Sadakat böyle olur. Yaşantı böyle olur. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam geçmiş ümmetlerden de haber veriyor. Mesela ashab-ı kiram efendilerimiz daha Mekke-i Mükerreme'de hicretten önce tabii bir insan olarak haliyle çok bunaldılar müşriklerin işkencelerinden. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bir anlamda yani durumlarından yakınınca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara buyurdu. Siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler sırf imanlarından dolayı ne işkenceler çektiler.
0: Evet.
1: Hatta şunu da misal olarak veriyor. Onlardan biri başına kadar bütün vücudu toprağın içerisine gömülürdü. Toprağın dışında tek başı kalırdı. İki kişi gelirdi başına, demir bir testere alıp başını ortadan ikiye yararlardı da o yine imanından dönmezdi. Yine bir kısmı da onların etleri, derileri demir taraklarla taranırdı. Derileri paramparça edilirdi de yine imanlarından dönmezdi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misal olarak veriyor. Tabi bunun daha örnekleri çok.
0: Hicret ettikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'nin havasına suyuna alışamıyorlar. Hastalanıp rahatsızlanıyorlar. Geri dönmemek için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ziyarete geliyor. Hani tekrardan Mekke'ye sıhhattir. Hani insanın sıhhati gibi olmaz. Her şey bir tarafa, sıhhat bir tarafa. Tekrardan Mekke'ye dönebilirler mi acaba düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir düşünce hasıl olmasın onların gönüllerinde diyerek geliyor onları ziyarete. Hatta diyorlar ki ya Resulallah, Mevla benim ayaklarımı tekrar geriye döndürmemesi için bana dua et. Yani onlar davalarında samimiydiler. Onlar sadıktılar. Öyle içten bağlıydılar ki onlar, öyle içten bağlıydılar ki Ensar ile Muhacir öyle bir kardeşlik sergilemişler.

0: ki aslen Mekkeli olmayan Selman-ı Farisi Hazretlerini dahi öyle bir zevatı her iki taraf kendilerinden sayarak bağırlarına basmışlardır adeta.
1: Yani İran'dan kopup
0: evet,
1: gelip
0: evet,
1: iman
0: Farisi
1: eden.
0: Olarak evet. Hicret isardır hocam. Kardeşini kendi ihtiyaçlı olsa dahi kendisine tercih ediştir. Ensar efendilerimiz böyle yapmışlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir yana bırakıp Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermişler. Bu hususta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayetinde yokluktan dolayı perişan olmuş bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek "Ey Allah'ın Resulü, ben açım." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi, "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok." Diğer hanımlarına, onlara haber saldı. Onlar da aynı durumda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiram efendilerimize dönerek "Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?" diye sordu. Ensardan bir adam kalktı ve "Ben misafir ederim ya Resulallah." dedi. Evine götürdü. Eşine "İşte bu Allah Resulü'nün misafiridir. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edelim." dedi. Yazık. Eşi "Evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok." Adam bu sefer diyor ki "Öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak. Misafir yemeye başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağızlarımızı yemek yiyormuş gibi şapırdatmaya başlayacağız. Elimizi sofraya götürüp getireceğiz. Hani kaşıklayıp yiyormuşçasına." Bunun üzerine eşi kalktı ve çocuklara hiçbir şey yedirmeden onları oyalayıp uyuttu. Lambayı yaktı, sonra kalktı yemeği hazırladı. Misafir yemeye başlayınca kadın kocasının dediği gibi kalkıp lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürüverdi. Ev sahibi, karı koca her ikisi ağzını yemek yiyormuşçasına kımıldatıyor, elini sofraya götürüp getiriyor. Misafir ise hiçbir şeyin farkında değil. Böylece misafirin karnı doyuyor. Onlar da tabii yiyecek başka bir şey yok, aç kalıyorlar. Ve o açlıklarını gizleyerek sabahlıyorlar. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaza durdular. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam ev sahibini görünce tebessüm etti. Ve bakın nasıl buyuruyor. "Allah Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler." Ayeti cellesini nazil buyuruyor. Allah-u Teala'nın kulundan bir an razı olması dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşini kendine tercih edebilir. İsardı hicret. Yine Sevir mağarasında daha önce de işlemiş olduğumuz üzere Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin tavrı. Öne geçiyor, ardında kalıyor. O mağaraya yaklaştıklarında "Önce ben gideyim ya Resulallah" diyor. Onun için hicret edeptir. Hicret hassasiyettir. Nezaket ve ince duyguların adeta lif lif örülüşüdür diye tabir edilir. Hocam dilerseniz Ashab-ı Güzin efendilerimizin Hazreti Ali Keremallahu Veçhe Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yatağına yatırmıştı, yerine bırakmıştı. Yanındaki emanetlerini vermek için geride kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişme hadisesini isterseniz oradan devam edelim.
1: Evet hocam, bu bahsetmiş olduğunuz mevzu Hazreti Ali Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin hicretlerinde de gerçekten bizim için alınacak çok dersler var, çok ibretler var. Önce bu olayları, hadiseleri zikredelim, analım.

0: Buradan ne gibi dersler çıkarırız? Onu beraberce inşallah mütalaa edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirttiğiniz gibi Kureyş müşriklerinin kendisine emanet olarak bırakmış olduğu şeyleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de kalmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmişti. Hazreti Ali Efendimiz de bu iş için Mekke-i Mükerreme'de 3 gün 3 gece kaldı. Yani Efendimizin hicretinden sonra.
1: Yaşı da genç, 20, 25-26 yaşlarında.
0: Tabii genç, daha evet. Çok genç yaşta. Mekke Vadisi'nde dikilerek ilan etti. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanında kimin bir emaneti varsa gelsin, ona emanetini teslim edeceğim diye seslendi ve emanetleri sahiplerine dağıttı. Peygamber Efendimizin verdiği bu vazifeyi de yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi. Çünkü yolda tehlike var. İnsanlar müsaade etmek istemiyorlar. Sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'ye gitsin. Çünkü Mekke müşrikleri biliyorlar ki Medine-i Münevvere'ye giderlerse orada kuvvet bulurlar. Medinelilerin de yardımıyla güçlenirler. Buna engel olmak için.
1: Bir de kervan yolları üzerinde. Tabii. Kervanlarına saldırıp işte el koyarlar vesaire korkuları var.
0: Onun için geceleri yol aldı, gündüzleri gizlendi, dinlendi. Rebiülevvel ayının ortalarına doğru Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Ali Kerramallahu Veçe'nin ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmıştı ve kanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın geldiğini işitince Ali'yi bana çağırın buyurdu. Sahabeler ya Resulallah yürümeye takati yok dediler. Hani öyle yorulmuş, ayakları öyle kabarmış, öyle yarılmış, öyle ızdırabı var ki ancak Kuba'ya kadar ulaşabilmiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna onun yanına çıkmaya artık takati dermanı kalmamış. Bitmiş yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalktı, Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet ve şefkatinden ağladı. Hazreti Ali Efendimiz'i kucakladı. Ayaklarının altını eliyle sığadı. İyileşmesi için Cenab-ı Allah'a dua etti. Böylece Hazreti Ali Keramallahu Veçe'nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Allah'ın izniyle şifa buldu. İşte burada çok şey görüyoruz, çok şey hissediyoruz. Onlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla olan diyaloğunda bile edebe dikkat etmesi. Demek ki bir insan en ağır şartlarda bile, en zor durumda bile hani zıvanadan çıkmayacak. Edebini bilecek. Ne söylediğini bilecek. Eliyle ne yaptığını bilecek. Yani hayat içerisinde insan bazen anlaşamadığı insanlarla veyahut da arasında düşmanlık olacak derecede, ileri seviyede olan bir takım tatsız hadiselerde bile edebini koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli. Evet, karşıdakiyle insan anlaşamayabilir, belki uyuşamayabilir. Aynı fikirde, aynı yolda, aynı doğrultuda olmayabilir. Ama onun da edebi var. İşte Efendimizin ardında onu öldürmek isteyen caniler, gözü dönmüş insanlar, sadece Efendimizin şahsına değil, İslam davasına düşman olan nice insanlar olmasına rağmen ama burada bir edep var. Onların emanetleri Efendimizin yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ki sen bunların emanetlerini ver. Bu da çok tehlikelidir aslında. Yani Hazreti Ali Efendimiz için, Efendimizin bu iş için görevlendirilmesinin ucunda ölüm de var. Yani onlar biz istemiyoruz ne emanetiymiş deyip Hazreti Ali Efendimiz'e kızıp onu orada şehit de edebilirlerdi. Efendimizin yatağına bırakması da yine zahiren çok tehlikeli bir şeydir. Kendi yerine yatağına bırakıyor. Yani bunun ucunda ölüm de var. Selametle belki dönememe durumu da var. İşte bu yolculukta olduğu gibi gündüzleri gizlenmesi, geceleri yol alması. Bak demek ki ne kadar ızdırap çekmiş, karnı acıkmış, açlık var. Böyle rahat bir yolculuk yapmıyor. Ayakları şişiyor, patlıyor, kanıyor, çatlıyor. Kuba'ya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna dahi varamayacak derecede rahatsızlanıyor. Demek ki

0: çok sıkıntılarla bu yolculuk yapıldı ve bu yolculukta ölüm göze alınmış oldu.
1: Evet.
0: İşte bütün bu durumlarda edebi, terbiyeyi, ahlakı muhafaza etmek. Yine Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kuba'da gece yarısında bir adamın gelip kocasız Müslüman bir kadının kapısını çaldığını, dışarı çıktığı zaman ona bir şeyler verdiğini görmüştüm. Bu işten şüphelendim diyor. Ve giderek o kadına, ey Allah'ın kulu, kimdir bu adam ki her gece geliyor senin kapını çalıyor? Sen onun yanına çıkınca o sana ne olduğunu anlayamadığın bir şeyler veriyor. Halbuki sen kocasız Müslüman bir kadınsın. Bu ne iş? Dedim. Kadın bana, o Sehil bin Hüneyf'tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için gece olunca kavmine ait putlara musallat olur. Onlardan birisini kırar da yakayım diye odununu bana getirir dedi.
1: Subhanallah.
0: Bu da Hazreti Ali Efendimizin Kuba'da ki kaldığı zamanda yaşadığı olaylardan birisi.
1: İşte şimdi burada günümüzün, asrımızın hastalığı konumunda olmuş artık. Suizan hadisesi var ya, suizan, kötü zanda bulunma. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an'da kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Çokça zannetmekten sakının. Zira bazı zanlar var ki günahtır, insanı günaha düşürür. Burada dışarıdan gördüğüyle beraber zanda kapılmadı. İçinde böyle bir kötü düşünce beslemedi. Ne yaptı? Aslını araştırdı, öğrendi. Böyle bir zamanda insanların arasında husume sokmak için kötü bir zan ile yola çıkarak insanlar arasına laf götürüp getiriyor insanlar. Demek ki insan birilerinin yanlışını gördüğünde, yanlış gibi zahirde, görünüşte yanlış gibi görünen bir hadiseyi direkt olarak kendi içinde yorumlayıp ona göre tavır takınmayacak. Suizandan sakınacak. Bu konuyla alakalı bir misal var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından bu konuyla devam edelim inşallah.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Suizanla alakalı Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin zahirde gördüğünü suizan ile yorumlamayıp gidip sormasından bahsediyorduk. Suizan çok çirkin. İnsan sakınmalı, uzak durmalı. Görmüş olduğu hadiseleri hep hüsnü zan ile yorumlamalı. Ona göre hareket etmeli ki elinden, dilinden insanlar selamet bulsun. Bu konuyla alakalı ilimle meşgul olan bir zat, hem de bir gece vakti bir meyhane, yani insanların içki içtiği böyle bir işletmeye, oranın sahibiyle görüşme adına, oranın sahibiyle görüşmek zorunda kalıyor. Bir anlaşma, bir alacak verecek meselesinden dolayı oraya girmek durumunda kalıyor. İşlerini görüyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bakıldığında dışarıdan bir kimse, onu tanıyan bir kimse görse, gecenin bir saatinde bu adamın burada ne işi ola ki? Gidip sormaya yeltenmez, sorup öğrenmeye yeltenmez. Direkt olarak hemen karalama yoluna gider, hemen suizan ile beraber fitne alır başını büyür gider. Onun için onun oradaki işi oranın sahibiyle, o fısku fücurla hiç alakası yok ama dışarıdan göründüğü

0: zaman insanlar bu hadiseyi suizan ile yaklaştıklarında çok büyük bir yanlışa giderler ki hem onun günahına girerler hem de hesabını veremeyecekleri bir yükün altına girmiş olurlar.
1: Hocam dikkat edilirse özellikle dinimizde bu haya konusu çok hassastır. Ve bir insanın bir günahı, bir çirkini, bir yanlış işi yani hayaya muhalif, zıt yönde bir şeyi yapması konusunda çok kesin delile ulaşmadan zannetmeyle dinimizce bir hüküm ona verilmez.
0: Kesinlikle hiçbir bağlayıcılığı yani, yoktur zannın.
1: Bu konuda dinimizin yani delil konusunda en çok delil istediği ve hassas olduğu konu bu haya konularıdır. Evet. Şimdi mesela bazen bir takım erkekler eşlerinden şüphelendiklerini işte ifade ediyorlar. Yani şüphe ayrı bir şeydir ama bu bunu yapıyor, bu bunu yaptı dememek lazım. Çünkü onun arkasında ne olduğu bilinmez. Belki gerçekten öyle bir şey yoktur. Onun için çok iyi bilmeden, çok kesin bir şekilde delile ulaşmadan zannederek, hissederek veyahut da öyle düşünerek, öyle olduğunu tahmin ederek bu özellikle haya konularında yol gidilmez. Bu nice yanlış anlamalara vesile olur. Nice insanların yuvaları yıkılır. Halbuki işin hakikatinde ise böyle bir yanlış belki yoktur.
0: Yani Hazreti Ali Keremallahu Veçhe Efendimiz'in yaptığı gibi sorup öğrenmeli.
1: Hocam aradan önceki ilk bölümde bahsederken İsar demiştiniz. Hı hı. İsar bölümünü bahsedince hani sahabe efendimize bir gece misafir olduğu oluyor ama ev sahibinin sadece misafire yetecek kadar erzakları var, yiyecekleri var. O doysun diye kendileri hem aç kalıyorlar hem de aç kaldıklarını da belli etmiyorlar. Bu misali anlatırken şu aklıma geldi. İşte muhacir efendilerimizin ahlakı genel olarak baktığımızda onlar her şeylerini terk etmişler. Her şeylerini bırakmışlar. Her şeylerini vermişler. Medineli sahabe efendilerimize baktığımızda onlar da her şeyleriyle kucak açmışlar. Yani bir tarafta her şeyini terk edip bırakan, bir tarafta da her şeyiyle her şeyini terk edene kucak açan insanlar. Demek ki her şeyini verene ve her şeyle kucak açana Allahü Teala'nın lütfu çok büyük. Evet. İşte muhacir efendilerimizin faziletinin çok büyük oluşu bundan. Her şeylerini terk ettikleri için. Medineli ensarın da faziletinin çok büyük oluşu yine bundan. Yani her şeyleriyle kucak açtıkları için. Bu konuda bir misal var. Onu anlatmak istiyorum. Süheyb bin Sinan Hazretlerinin hicreti, Kuba'ya gelişi hadisesi. Bu konuda güzel bir örnek. Bir insan her şeyini nasıl bırakıyor? Onun yaşadığı hadise, bütün sahabe efendilerimizin durumu hep aynı aslında. Yine Mekke-i Mükerreme'de Allah yolunda işkencelere uğratılan kimsesiz Müslümanlardan biri de Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'tı. Hazreti Ali keramallahu veçe efendimizden sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etmek maksadıyla Mekke'den yola çıkınca Mekkelilerden bazıları arkasından yetiştiler. Baktılar ki Süheyb bin Sinan Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Evet. Hemen arkasından yetiştiler ve engel olmaya çalıştılar. Sen buraya fakir, hakir biri olarak geldin. Yanımızda erişemeyeceğin kadar bol servetlere eriştin. Sonra da kendinle birlikte servetini de alıp gitmek istiyorsun ha? Vallahi bu iş olmaz dediler. Yani sen burada bu kadar zenginliğe, bu kadar mala burada sahip oldun. Şimdi bunları al git, biz seni bırakmayız. Buna engel oluruz dediler. Hazreti Süheyb hemen bineğinden indi. Ok çantasındaki okları çıkardı. Bu arada şunu ifade edeyim. Hazreti Süheyb çok keskin nişancıymış. Yani oku aldı mı hedefe şaşırmadan vururmuş. Yani böyle olduğunu da Mekkeliler de biliyorlar. Hemen ok çantasındaki okları çıkardı ve ey Kureyş cemaati dedi. İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Vallahi yanımda bulunan ok çantamdaki okların hepsini size atarım. Sonra da kılıcımı çekerim. Bunlardan birisi elimde bulunduğu müddetçe sizi kendime yaklaştırmam. Ancak bunlar elimden çıktıktan sonra okların biter, kılıcın da kırılırsa ondan sonra ancak bana ulaşabilirsiniz. O zamana kadar da sizin çoğunuzu öldürürüm.

Şimdi size servetimin yerini göstersem, onu size bıraksam, yolumu açar, beni serbest bırakır mısınız? Hani onlar dediler ya, sen bu kadar mala sahip oldun, şimdi nereye gidiyorsun? Baktı ki o ona engel oluyor. Dedi, servetimi hep size bıraksam ve malımın yerini göstersem beni serbest bırakır mısınız? Müşrikler evet dediler. Çünkü onların derdi maldı. O mal derdinden, dünya derdinden Efendimiz'i tasdik etmediler.

0: Hepsini size bırakıyorum. Ve yoluna devam et. Rebiülevvel ayının ortalarında Kuba'ya gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kavuştu. O sırada Efendimiz'in yanında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bulunuyorlardı. Önlerinde de Gülsüm bin Hidm'in getirdiği hurma cinsinden bir yiyecek vardı. Üzerinde yaş ve olgun hurmaları bulunan taze yapraklı salkım halinde hurmalar duruyordu. Gerçekte de taze hurma çok da lezzetli olur. Buralara, yani Türkiye'ye, İstanbul'a pek gelmez ama Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gidenler eğer mevsimindeyse bunu tadabilirler. Süheyb bin Sinan'ın yolda gözleri çok ağrımıştı. Karnı da son derece acıkmıştı. Hani tabi burada anlatırken işte siyer kitaplarımızda da işte Mekke-i Mükerreme'den çıktı, işte falan zaman Medine-i Münevvere'ye ulaştı diyor. Bu kadar anlatıyor ama o arada neler yaşadı, ne acılar çekti. Acı satırla anlatılmaz ki. İşte çok acı çekti, bu kadar diyebilirsin.
1: Evet.
0: Ama o acı ne kadar ona ızdırap vermiş. Belki nice zaman korktu, belki hayvandan korktu, belki yalnızlıktan korktu. Yani o acıyı, o korkuyu anlatamıyoruz ama onu hissetmek lazım. Bak diyor, gözleri çok ağrımıştı. Niye ağrıdı ki? Demek ki ne kadar ızdırap çekti, nice sıkıntılar çekti ki gözleri ağrıdı, karnı da son derece acıkmıştı. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelince hemen hurmalara doğru yönelmeye başladı. Çünkü açlık çok zor bir şeydir. Susuzluk çok zordur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'i görüyor musun? Hem gözü ağrıyor hem de yaş hurma yiyor. Deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Süheyb'e, yani bir anlamda takıldı. Hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma yiyorsun ha? Buyurunca Hazreti Süheyb, ya Resulallah, ben onu gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum, buyurdu. Böyle bir latife de oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Süheyb bin Sinan radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam...
1: Hocam, oraya geçmeden önce bir ayrıntı takıldı ki...
0: Buyurun hocam.
1: Hani onca sıkıntıya rağmen, onca acının ardından Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna varmak, o huzura ulaşmak bütün hepsini unutturuyor ona, değil mi?
0: Tabii.
1: Latife yapabilecek kadar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ona bir latifeyle yaklaşması ona bütün acılarını unutturuyor.
0: Yani bir insan Peygamber aleyhissalatü vesselamın uğruna işkence çekiyor. Onun uğruna acılara katlanıyor ve artık o peygambere ulaşıyor. O tehlikelerden kurtuluyor. Bu insana çok müthiş bir sevinç verir. Çok müthiş bir rahatlık verir.
1: Evet.
0: Ve mesela bir insanın hani iftar vaktindeki sevinci gibi.
1: Hı-hı.
0: Yani bir insan gün içerisinde mesela karnı çok acıkır. Sonra sofra başına oturur, o açlığını giderir. Bu da insana bir huzur verir ama İftar vaktindeki huzur, yani açlığı gidermenin verdiği bir huzurluğun ötesinde bambaşka bir sevinçtir. Orada ilahi bir huzur vardır. İftar sofrasında bekleyip ezan-ı Muhammediyelerin okunmasını beklemek, yani kaç dakika kaldı, 3 dakika, 5 dakika, ha vakit yaklaşıyor, ha ezanlar okunmaya başladı. Bu apayrı bir sevinçtir. Manevi lütufların sevinci daha bir başkadır. Burada da Efendimizin aleyhissalatü vesselamın huzuruna girmekle hem zahiri tehlikelerden korunduğu gibi hem de Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli meclisinde bulunmak, hı hı, onun sofrasında olmak, onun sofrasından bir lokma yiyebilmek, yani tabi bize nasip olmadı ama Allah-u Teala onlara nasip etti bu lütfu. Biz de onların hatıralarını yad ederek, hı hı, inşallah bereketleniyoruz. Hazreti Süheyb bin Sinan diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam beni görünce Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı buyurdu. Herhalde bunu sana Cebrail aleyhisselamdan başkası haber vermemiştir dedim. İşte Efendimiz aleyhisselatü vesselam o Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın, Süheyb bin Sinan'ın, yani satışı nedir? Malını, mülkünü, her şeyini Mekkelilere verdi de imanını kurtardı ya, işte o manevi bir ticarettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona işaretle satış karlı oldu buyuruyor.
1: Evet. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunca zorluğa katlanmışlar. Mallarını, mülklerini hiç gözünü kırpmadan vermişler. Onca sıkıntıyla hicret etmişler ama şöyle bir baktığımızda onlar hakkında inen

0: Allah-u Teala'nın onlar hakkındaki buyruklarına şöyle bir baktığımızda, hicretin faziletini ve muhacir efendilerimizin ulaşmış olduğu o üstünlükleri insan biraz daha böyle anlamaya çalışıyor. Tövbe suresinde iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük mükafat vardır. Allahü Teala onları müjdeliyor. Cennet ile müjdeliyor. Orada ebedi kalacaklarını müjdeliyor. Allah katında mükafat vardır. Yine bir diğer ayeti cellede Ali İmran suresinde hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolunda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Yemin olsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Onlar, ashab-ı kiram efendilerimiz, Allahü Teala cümlesinden razı olsun, hicretle öyle mevkiler elde etmişler ki, fazilet ve üstünlükleriyle birbirleri arasında dahi münazaa ettikleri olmuştur. Yine böyle bir hadise, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Esma binti Üneys radıyallahu anh annemiz ile aralarında böyle bir münazaa oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir defasında Hazreti Esma radıyallahu anh annemizi, biz hicret meselesinde sizden öndeyiz ve bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde sizden daha faziletliyiz demişti. Hazreti Esma radıyallahu anh annemiz de bunun aksini iddia ederek kendilerinin Habeşistan'a hicret edenler olarak, çünkü onlar ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar, ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Habeşistan muhacirlerinin daha önde ve daha faziletli olduklarını ileri sürdü. Böyle bir münakaşaya giriştiler. Bu münazaa ilerleyince meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlaşmazlığı Hazreti Esma radıyallahu anh'a lehine çözüyor. Bakın, sizden sadece bir hicret Mekke'den Medine'ye yapan birisi benim nazarımda iki hicret, yani Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan da Medine'ye yapan, böylelikle iki hicret yapan birisinden daha faziletli olamaz buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Sizden bir hicret yapan, yani Mekke'den Medine'ye gelen, benim nezdimde iki hicret yapan, yani önce Habeşistan'a ardından Medine'ye hicret edenden faziletli olamaz benim nezdimde buyurdu. Bu cevabı alınca oradaki Habeşistan muhacirleri kendi aralarında büyük bir mutluluğa, sevince boğuluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu mübarek sözleri bizler için dünyanın her şeyinden daha sevgili, daha üstündür. Bizler için bundan daha kıymetli ve daha faziletli bir şey olamaz diye sevinçlerini ifade ediyorlar.
1: Evet. Hazreti Osman Efendimizin hicretini Hazreti Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Ailesiyle birlikte Allah yolunda ilk hicret eden Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh. Ben Nadir bin Enes'ten duydum. O da babası Enes'ten şöyle nakletti. Hazreti Osman bin Affan ile hanımı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerimesi, kıymetli kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anha Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerinden haber alamayınca sokağa çıkıyor, haberlerini bekliyordu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir baba olarak hem kızını hem de damadını merak ediyor. Tabii şimdiki gibi değil. Yani ulaşım, iletişim mümkün değil. Ancak birisi oradan gelirse haber alabiliyorlar. Ve yine ifade ettiğimiz gibi yolda her şey olabilir. Yolda karşılarına bir eşkıya çıkabilir,

0: onları soyabilir, belki öldürebilir. Belki onların bir düşmanı onları tenha bir yerde kıstırabilir. Gidiyor, acaba ulaştı mı? Acaba geri dönebilecek mi? Sağ salim vardılar mı? Şimdi biz bile çoluk çocuğumuzu bir yere göndersek.
1: Evet, onu diyecektim.
0: Yani
1: bugünün şartlarında bile aman vardın mı beni ara. Yani gidiyor, uçakla gidiyor, otobüsle gidiyor, eşkıyası yok, yol keseni yok, telefon, her şey var.
0: Son derece emniyetli.
1: Evet.
0: Ama acaba vardı mı? Acaba ulaştı mı? Hatta
1: Bugün,
0: yolda
1: evet.
0: Gidene kadar neredesin? Şimdi nereye ulaştın? Yani insan merak ediyor bir insan olarak.
1: Kaldı ki bunların hiçbirinin olmadığı, tam aksine tehlikelerle dolu bir zamanda, devirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl merak ediyor?
0: Hem de merak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merak edilen de kızı ve damadı. Yani merak eden ve merak edilen de burada farklı. Bizim gibi de değil yani.
1: Evet.
0: Ve onların başına bir sıkıntının gelmesi de bizim başımıza bir sıkıntı gelmesine de benzemez. Çünkü onlar o an dini temsil ediyorlar. Onların başına bir şey gelirse Müslümanların sayısı azalıyor. O gün sayı da önemli. Hı hı. Nüfuz önemli. Nüfuzları azalıyor. Ve böyle haber beklerken bir gün Kureyşli bir kadın, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi, damadını gördüm. Hanımı da yanındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, durumları nasıldı diye sorunca, cevaben Kureyşli kadın dedi ki, hanımını yürüyemeyecek derecede zayıf olan şu cılız hayvanlar gibi bir eşeğe bindirmiş, kendisi de eşeğe yediriyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Cenab-ı Hak ikisinin de refiki olsun, yani yardımcısı olsun. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret edendir.
1: Evet.
0: Buyurdu ve Hazreti Osman'la kızının, Hazreti Rukiye annemizin selamette olduğunu duyunca da bir anlamda sevinmiş oldu. Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aranın ardından da yine Ebu Seleme ile Ümmü Seleme radıyallahu anhuma efendilerimizin hicretlerinden ve o yolda çektikleri sıkıntılardan inşallah bahsedeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ebu Seleme radıyallahu anh'la Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hicretlerinden bahsediyorduk. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Diyor ki, kocam Ebu Seleme Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verince devesinin sırtına yüklerini yükledi ve beni bindirdi. Oğlum Seleme'yi de kucağıma verdi. Devenin yularını çekmeye başladı. Yani bir hicret hazırlığı içerisine girdiler, toparlandılar, Medine-i Münevvere'ye devam edecekler. Beni Muğire erkekleri onu görünce önüne dikildiler. Beni Muğire de Ümmü Seleme annemizin akrabaları yani. Dedi ki, kendin için bizi dinlemedin. Ebu Seleme'ye diyorlar, kocasına yani. Kendin için bizi dinlemedin. Şu kızımızı nereye götürüyorsun? Başka diğerlere götürmene izin mi vereceğiz zannediyorsun? Dediler ve devenin yularını elinden çektiler. Beni kendisinden alıkoydular. Dediler, biz seni bırakmayız, kocanla gidemezsin. Kocan gitsin, seni bırakmıyoruz. Kocam Ebu Seleme'nin kabilesi olan Abdul Esed oğulları bunu duyunca onlar da geldiler. Kızdılar ve vallahi biz oğlumuzun oğlunu onlara bırakmayız diyerek oğlum Seleme'yi de elimden almak istediler.

Kocasının akrabaları da oğlunu almak istiyor. Ve bu çekiştirme sırasında çocuğun kolu çıktı dedi. Neticede kocamın tarafı da çocuğumuzu götürdü. Bizimkiler de beni bırakmadılar. Kocam Ebu Seleme tek başına Medine-i Münevvere'ye gitti. Kadını karısının akrabaları aldı. Oğlunu da Ebu Seleme'nin kendi akrabaları götürdü. Biri bir tarafta, biri bir tarafta Ebu Seleme radıyallahu anh Medine yolunda. Ben hem kocamdan hem oğlumdan ayrı düşmüştüm. Bunun ızdırabı içimdeydi. Her gün kuşluk vakti dışarı çıkıyordum. Ebtah denilen mevkiye doğru gidiyor. Orada oturuyor. Burada akşama kadar ağlıyordum. Hani bir hicret edememenin sıkıntısı var. İman etmişler, imanlarını yaşayamıyorlar. Bir de ailesinden ayrılmanın sıkıntısı var. Bir insan olarak, bir kadın olarak çok zor bir durum. Bu hal bir sene devam etti. Bir sene boyunca bir annemiz sabahtan akşama kadar o acıyla ağlaması, demek ki ne kadar ızdırabı büyük ki. Nihayet bir gün amcalarımdan biri benim yanıma geldi. Benim halimi görünce bana acıdı. Beni Mughire'ye şöyle dedi. Şu zavallı kadının çıkıp gitmesine müsaade edin. Onu kocasıyla yavrusundan ayırdınız. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Kadın bu kadar perişan halde. Bunun üzerine bana da dilersen kocanın yanına gidebilirsin dediler. Onlar bana izin verince Abdülesed oğulları da oğlumu iade ettiler. Geri getirdiler. Hemen devemi hazırladım. Oğlumu kucağıma aldım. Medine'ye kocama gitmek üzere yola çıktım. Yanımda hiç kimse yoktu. Bir kadın ve kucağında oğlu. Tenim mevkiine vardığımda Abdüddar biraderi Osman bin Talha bin Ebi Talha'ya rastladım. O nereye gidiyorsun? Ebu Ümeyye kızı dedi. Ben Medine'ye kocamın yanına gidiyorum deyince yanında kimse yok mu dedi. Allah ve şu yavrucuğumdan başka kimsem yok dedim. Sen yalnız bırakılmamalısın dedi. Sonra devemin yularını tuttu, hızlı hızlı yürümeye başladı. Vallahi ondan daha Ali Cenab bir Arap'la arkadaş olmamıştım. Bir konak mahalline vardığımızda o deveyi çöktürüyor, yanımdan uzaklaşıyor, ileriye doğru gidiyordu. Ben deveden inip devenin yanından uzaklaşınca geliyor, deveyi ağaca bağlıyordu. Yani iffete de son derece dikkat ediyordu. Sonra da deveyi bağladığı yerden o uzaklaşıp gidiyordu. Ben de varıp ağacın altında yatıyordum, dinleniyordum. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına geliyor, hazırlıyor, sonra geri çekiliyor ve bana "Haydi sen bin" diyordu. Ben binip iyice yerleşince deveyi yularından tutuyor ve çekmeye başlıyordu. Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar her konak mahallinde bu şekilde davrandı. Son derece iffete ve edebe dikkat ederek. Halbuki Müslüman da değildi daha o. Kuba'da Amr bin Avf oğulları köyünü görünce "Kocan bu köydedir" dedi. Beni Allah'ın lütfuyla köye soktu. Sonra kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geri döndü. Ümmü Seleme her zaman şöyle söylerdi. İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinden daha büyük musibetlere uğrayan bir hane halkı bilmiyorum. Osman bin Talha'dan da daha âli cenap bir arkadaş görmedim dedi. Bu Osman bin Talha bin Ebi Talha el-Aberi radıyallahu anh Hudeybiye sulhünden sonra İslam dinine girdi. Halid bin Velid radıyallahu anh'la birlikte Medine-i Münevvere'ye de hicret etti. İşte bu yolculuklarda çekilen ızdıraplar, çekilen sıkıntılar. Bugün bakıyoruz biz de dinimiz için fedakarlık yapmamız gerekir. Yani fedakarlık yapmadan, saadatlar Allah dostları öyle buyuruyor, keyif değil. Bu iş keyifli olmaz. Eğer ben hep keyfime göre bakayım, keyfime göre gideyim, hep midemin istediğine göre, uykumun istediğine göre gideyim derse insan bir fedakarlık yapmadan, bir gayret, bir mücadele

0: göstermeden bu davada lütfa nail olamaz. İşte Rabbimizin lütfa nail olduğu ve öyle lütfa nail olmuşlar ki onların bereketinden biz bugün hala istifade ediyoruz. Hala örnek alıyoruz. Bir insan da davası için, dini için böyle ucundan tutturarak ucundan yaşamamalı. Bu davayı sevmeli, İslam'ı sevmeli, ona canı gönülden gayret verip iyi yaşamalı ve dini için gereken fedakarlıktan da kaçınmaması gerekir.
1: Yani onlar mallarıyla, canlarıyla onca sıkıntılara katlanmışlar. Aileleri parçalanmış, hasret çekmişler. Evlat acısı bir yerde, eşinin acısı bir yerde. Böyle olduğu halde yine de davalarından kimse onları vazgeçirememiş. Sabırla, mücadeleyle beraber muzaffer olmuşlar. Yani bizler belki evlat acısı çekmiyoruz. Biz yuvamız da dağılmıyor. Böyle olduğu halde biraz olsun bizim de gayret göstermemiz haktır, yeridir.
0: Hocam bakın, bizim de ailelerimiz var. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Yani biz eşimiz, çocuğumuz bir yere gideceği zaman hemen aklımız onlarda kalıyor. Acaba ne oldu? Ne halde? Ne yaptı? Yani burada ise ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde ailece bu ızdırabı. Yani bir insanın bir kendi başına bir ızdırap yaşaması ayrı bir şey. Bir de onu ailesiyle beraber yaşaması çok daha farklı bir şey. İnsan der ki ya benim başıma ne geliyorsa gelsin, ben katlanırım abi, bir şey olmaz. İnsan susuz kalır, aç kalır, biri onun canını sıkar. Ama bir de konu aile olduğu zaman, insanın ailesine bir sıkıntı dokunduğu zaman bu insanı çok daha fazla üzer.
1: Yine bayan sahabi annelerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemizin hicreti de, onu da zikredelim inşallah. Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Hicret etmek üzere hazırlandığım bir sırada Utbe kızı Hint benimle karşılaşınca, Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın yanına gidecekmişsin dedi. Böyle bir şey yok dedimse de Hint, amca kızı gizleme. Niye ihtiyacın varsa bana söyle. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Benden bir şey saklama. Erkekler arasındaki düşmanlık kadınlar arasında girmemeli dedi. Vallahi o bunları içten söylüyordu. Ama ben korktuğum için hicret hazırlığımı inkar ettim. İbn İshak der ki Hazreti Zeynep radıyallahu anha hazırlığını tamamlayınca kayınbiraderi Kinane bin Rebi kendisine bir deve verdi. O da devesine bindi. Kinane yayını ve oktandığını aldı. Hazreti Zeynep devenin hevdecinde olduğu halde güpegündüz deveyi sürerek Mekke'den çıktılar. Kureyş erkekleri durumu görüştükten sonra kendisini yakalamak üzere peşine düştüler. Zituva mevkiinde onlara yetiştiler. İlk önce Hebbar bin Esved el-Fihri kavuştu. Mızrağının ucu ile Zeynep'i korkuttu. Tehditvari bir şekilde. Dediklerine göre Zeynep hamileymiş ve o anda korkudan çocuğunu düşürmüş. Kayını Kinane diz çöküp oklarını yere döktü ve vallahi yanıma yaklaşana ok saplarım dedi. Bunun üzerine onun üzerine gidemediler, geri çekildiler. Biraz sonra Kureyş'ten bir cemaatle Ebu Süfyan geldi ve be adam okunu indir de seninle konuşalım dedi. O da okunu indirdi. Ebu Süfyan başucunda dikilerek Muhammed'in aleyhisselam bize yaptıklarını, başımıza getirdiği felaketleri bile bile güpe gündüz halkın gözleri önünde o kadını alıp Mekke'den çıkarmışsın. Göz göre göre onun kızını götürürsen halk bunu zayıflığımıza, aczimize, gevşekliğimize yorar. Hayatıma yemin ederim ki babasından dolayı onu hapsetmek, intikam almak bize yakışmaz. Ama sen kadını geri götür. Sesler dinip halk kadını bizim geri çevirttiğimizi konuşmaya başlayınca onu gizlice al babasına kavuştur dedi. O da böyle yaptı. Yani onların bu şekilde müdahale etmeleri tamamıyla kendi kibirlerinden öte başka hiçbir şey değildi. Aman ne olur insanlar bizim acziyetimizi bilmesinler.
0: Yani gözümüzün önünde götürürsen derler ki insanlar bununla kadar aciz. He. Ama gece vakti götürürsen demek ki gizlice götürmüşler. Bu Mekke'nin reislerinin burada bir kabahati yok. İşte bu kibir de onun

0: Onların imanına, yani iman etmemelerine sebep oldu.
1: Ne zaman ki onu Hazreti Ebu Süfyan radıyallahu anh için söylersek, Mekke'nin fethi gününde o kibri bıraktı, tevazuya büründü, kalbine imanın girmesine bir şey engel kalmayınca o da iman ediyor fetih gününde. Yine Hazreti Zeynep bu yolculukta hastaydı. Hasta haliyle hasta hicret etti ve bu hastalığından dolayı da vefat ettiği, şehide olduğu da söylenir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep annemizi yad ederken, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır, benim için musibetlere uğradı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Hocam burada görülüyor ki gayret ve mücadele, fedakarlık herkes için gerekli. Yani peygamber kızı da olsa, peygamber torunu da olsa, bir alimin çocuğu da olsa, kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramla beraber yapmış olduğu bu yolculukta yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler ve ızdıraplar gösteriyor ki insan Cenab-ı Hakk'ın yolunda ameli salihe devam etmeli, fedakarlığa ve gayrete devam etmeli. Yani o an din için, İslam için, Allah için ne yapılması gerekiyorsa onu en ileri seviyede yapmaya gayret göstermek. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar insan gayret gösterirse, ne kadar samimi olursa, ne kadar edepli olursa, ne kadar fedakar olursa fedakarlığı nispetinde kazanır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ashab-ı kiramı göstermiş oldukları bu üstün gayretin, bu mücadelenin, bu fedakarlığın bereketi biz bugün hala bunu görüyoruz.
1: Evet. Onların bu fedakarlığının neticesinde İslam güneşinin ziyası diyelim ta o günlerden bugünlere ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek.
0: Zaten o gün işte Hazreti Ebubekir Efendimizin radıyallahu anh'ın işte derdi de o. Yani o yolculuktaki ızdırabı da o. Ağlaması, sızlanması, o koşturması, telaşı. Diyor ya Resulallah, sana bir şey olursa bu dava biter. Bu İslam güneşi söner. O güneş sönmesin diye onların gayretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Bedir harbinde elini sıkça Allah-u Teala'ya karşı gökyüzüne doğru, semaya karşı kaldırıp ya Rabbi bu bir avuç Müslüman eğer yenilirse sana yeryüzünde ibadet eden kimse kalmaz diye. Ve bu duayı çokça yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'ya yalvarmış. Yani gaye o ki sadece o gün için değil, yani sadece sevap kazanmak ve ben cennete gireyim, benim sevabım çok olsun, sadece dert bu değil, gaye sadece bu değil. Evet, bu da insanın bir hedefidir ama esas hedef Allah-u Teala'nın rızası, bu İslam'ın ziyasının, bu İslam'ın ışığının sonraki nesillere aktarılması çok önemli bir şey. Efendimizin derdi de o, onun gayesi de o, o dava devam etsin. Bu dünyada bile bir baba mesela kimi zaman olur ki dünya çalışması yönünden birçok fedakarlığa katlanır. Saatlerce çalışır. Evet. Çok çalışır, az kazanır. Sadece ben rahat edeyim, ben iyi yiyeyim, ben iyi giyineyim, iyi imkanlarda oturayım diye değil. Ailem rahat etsin. Benim çocuklarım ben öldükten sonra perişan olmasınlar, mahzun olmasınlar. Ellerinde avuçlarında bir şeyleri olsun, işte bir başlarını sokacak bir yuvaları olsun der. Hatta kendisi çok yaşlıdır, dünyadan pek beklentisi olmadığı halde yine de çalışır ki çoluk çocuğuna bir şey bıraksın diye. İşte biz de bundan daha çok bu İslam dininin, bu edebin, bu ahlakın, bu terbiyenin bizden sonraki nesillere aktarılması için de çok fedakar olmamız gerekir.
1: Şimdi o verdiğiniz misalde çocuğu için, İşte ailesi için kendini bir tarafa geçer, onların rahatlığı için çalışır, çalışır. Ama burada bir şey daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın rahatlığı için, ne olursa olsun geçici, fani olan şu dünyanın rahatlığı için o çalışma esnasında akıl almaz çilelere katlanır, sıkıntılara katlanır. Hani tabir yerinde ise olmadık kişilerin ağız kokusunu çeker, katlanır. Ne için? Aman şu üç günlük dünyada çoluğum çocuğum ben rahat edeyim diye. Ama bakıldığı zaman ashab-ı güzin efendilerimiz,

0: bayan sahabi annelerimiz, sahabi annelerimizin bu çekmiş olduklarına baktığımız zaman onlar dünya için değil. Hani hatırlarsanız, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, sohbetimizin ilk başında dedik ya, sanki sahabe efendilerimiz dünya için değil, ahiret için yaratılmıştı onlar. Dünya onlar için yaratılmıştı da onlar ahiret için yaratılmıştı sanki. Yani bu dünyanın sıkıntısını çekerken bir nebze olsun Allahü Teala'nın dini uğrunda da insan biraz sıkıntı çekmeli. Niye? Dünyada çektiğin sıkıntının neticesi dünyada bir rahatlık. Ama ebedül ebed bir hayat var. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allahü Teala ayet-i celilelerde aşikare ifade ediyor. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret dünyadan bakidir, fani değildir. Devamlılık, süreklilik oradadır. Gerçek nimet oradadır. Öyleyse insan şöyle ashab-ı kiram efendilerimize, evliyaullah'a bakıp onların dinleri için, Allah'ın dinine hizmet uğrunda çekmiş oldukları sıkıntılara biraz bakıp kendisi de bu taşın altına biraz el koymasını bilmeli.
1: Hocam şöyle de diyebiliriz aslında. Dünya için insan çok çalışır ama az kazanır.
0: Evet.
1: Ahiret içinse az çalışır ama çok kazanır. İşte dünya ile ahiretin arasında da bu kadar fark vardır. Ve dünyanın koşturması hep yorucu işlerdir. Ahiretin koşturması böyle bu kadar yorucu değildir. Mesela bir insan bir günde ne kadar yevmiye alır? Diyelim 50 lira, 60 lira veya 20 lira her neyse. O bir günlük, o azıcık bir yevmiye için ancak açlığını giderebilecek kadar bir yevmiye için ne kadar ağır işler yapar, ne kadar insanların buyurduğunuz gibi ağız kokusunu çeker, sıkıntılara katlanır. Ama ahiretin nimetlerini kazanmak içinse bir sabah namazını kıldın mı Rabbimizin ne lütufları var. Bir ilim meclisine, bir zikir meclisine dahil oldun mu Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insan cennet bahçesine girmiş olur. Bir sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Çok lütuflar var. Yine bir Allah dostu da şöyle buyuruyor, bunu da son olarak beyan edelim. İnsanoğlu dünya için birçok sıkıntılara katlanır da o azıcık dünyayı elde eder ama o dünyalığı elde ettikten sonra da sıkıntısı bitmez. Sıkıntısı yine devam eder. İnsan kimileri vardır mesela, çok çalışmışlardır, bir şeyler kazanıp bir bina yapmışlardır 3-5 katlı. Ama o binadan dolayı yani o kadar sıkıntı çekmişler, o kadar bunalmışlardır ki hastalıklara, sıkıntıdan dolayı hasta olanlar dahi olmuştur. Sıhhatini kaybedenler dahi olmuştur.
0: Evet.
1: Nice sıkıntılarla dünyayı kazandı, elde etti, yine sıkıntı bitmedi.
0: Evet.
1: İşte dünya ile ahiret arasındaki fark gözümüzün önündedir. Sahabe efendilerimizde de gördüğümüz gibi de bu dersimizde de misallerini verdik. Hı. Din için fedakarlık yapmak, gayret göstermek hepimiz için gerekli olan bir ameldir. Hocam bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Evet.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 16 Haziran 2026 ve 1 Muharrem 1448 günlerden Salı son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir gün ve hatta hayırlı bir yıl temenni ederek başlıyoruz programımıza. Zira bugün Hicri yılbaşı. Bu güzel ve özel günde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpakuş da bir mesaj yayınladı. Safi Arpakuş, bugün başlayan Hicri yeni yıl dolayısıyla bugün Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. seneyi devriyesi olduğunu hatırlattı. Yeni Hicri yılın İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Arpakuş, İdrak ettiğimiz bu günler bir yeni yıl başlangıcı olmanın ötesinde İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan hicret hadisesini bizlere hatırlatır. Hicret esaretin zincirlerini kırarak, hürriyete yürüyüşün, cehaletin karanlığını yırtarak, aydınlığa çıkışın ve kula kulluk zilletinden yalnızca Allah'a kul olmanın izzetine yönelişin sembolüdür, dedi. Peygamber ve onun kutlu davasına gönül verenlerin Mekke'de kendilerine uygulanan her türlü insanlık dışı muameleye sarsılmaz bir iman ve asil bir tavırla karşı durduklarını vurguladı. Allah'ın izni ve inayetiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlar, orada vahyin ve sünnetin rehberliğinde iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Coğrafyaları ve çağları aşan hayat tasavvuruyla bu medeniyet büyük bir inkişafın öncüsü olmuş, tarihin seyrini ve insanlığın talihini değiştirmiştir. 1448. seneyi devriyesinde yeniden yad ettiğimiz bu mühim hadise bizleri kendi iç dünyamızda iyiliğe doğru asil adımlarla her dem hicret etmeye davet etmekte ve yeryüzünü kuşatan her türlü kötülükle mücadelede bizlere azim ve kararlılık aşılamaktadır, diyor bugünkü mesajında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpakuş.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün belki de onun bereketiyledir. Zira biliyorsunuz dün bir anlaşmanın kapısı aralanmıştı. Dijital olarak da imza atıldı. Yani bu yeni yıla ne diyelim, barış rüzgarlarıyla girilmiş oldu. Şimdi bu konuyla ilgili dün yazılar paylaşmıştık. Bugün hayli yoğun tabii ki. ABD-İran mutabakatı ne anlama geliyor başlığıyla Türkiye gazetesinden Nur Tuğba Aktay'ın yazısıyla başlayalım. Orta Doğu'nun kanla yazılan tarihi bize bir gerçeği defalarca en acı şekliyle gösterdi. Coğrafyada savaşlar bir gecede tek bir kıvılcımla başlayabilir. Ancak barışlar asla bir gecede tek bir imza ile kurulamadı. ABD ile İran arasına varılan ve tüm dünyada yankı uyandıran mutabakat, ilk bakışta yalnızca iki ezeli düşman arasındaki sıcak çatışmanın sona ermesi olarak görülebilir. Oysa meselenin özü çok daha derinlere dayanıyor. Çünkü burada sona eren yalnızca ateş susması değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarını, kırılgan bölgesel dengeleri ve uluslararası diplomasi mimarisini temelinden tehdit eden, dünyayı büyük bir ekonomik buhrana sürükleme potansiyeli taşıyan devasa bir kriz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ulaşıma açılmasıyla birlikte küresel petrol piyasalarının anında rahatlaması, varil fiyatlarındaki ateşin sönmesi kesinlikle tesadüf değil. Dünya petrol ticaretinin beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının çok kritik bir bölümünün geçtiği bu dar su yolu modern küresel ekonominin de şah damarı. Bu nedenle Hürmüz sularında yaşanan son gerilim yalnızca Tahran'la Washington'ı değil, sanayi çarklarını döndürmek zorunda olan Asya devletlerinden enflasyon canavarıyla boğuşan Avrupa başkentlerine kadar bütün dünyayı rehin almıştı. Şimdi dünya ekonomisi tam da yıkıcı bir

0: resesyon eşiğindeyken bu mutabakatla adeta ipten döndü. Pakistan'ın arabuluculuğu, Katar'ın kolaylaştırıcı rolü ve Türkiye'nin sağduyulu devlet refleksiyle yürüttüğü diplomatik çabalar çatışmanın tüm bölgeyi içine çekebilecek bir savaşa dönüşmesini de engelledi. Bütün bunlarla birlikte mutabakatın önündeki en büyük ve en yıkıcı risk anlaşmanın kendi metninden değil, bu barış kurgusundan açıkça rahatsız olan, sistem dışına itilen ve siyasi olarak tasfiye edilme korkusu yaşayan İsrail ve katil Netanyahu. Orta Doğu'da bugüne kadar imzalanan birçok ateşkes tarafların barışı olan isteklerinden değil, harici provokasyonlar ve içeriden yapılan sabotajlar nedeniyle kan gölünde boğulmuştur. Siyasi bekasını, iktidarını ve kişisel kurtuluşunu bölgedeki bitmek bilmeyen bir savaş ortamına bağlayan, Trump'ın bu hamlesiyle adeta siyasi fişi çekilen katil Netanyahu gibi radikal aktörler masayı devirmek için tabii her yolu deneyeceklerdir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok ama çok dikkatli olması gerektiği hususunu sürekli iki gündür tekrar ediyor. Geçelim bir diğer yazıya.
1: Son baskı.
0: İsmail Kapan da Türkiye Gazetesi'nde diyor ki, evet, ABD ve İran arasında silahların susmasını hayata geçirecek ön mutabakat hayli çetin ve gergin geçen müzakerelerden sonra nihayet sağlanmış oldu ama genel olarak bir tedirginlik hüküm sürüyor. Çünkü daha evvel de çok defa tekrarladığı üzere İsrail'in barışı sabote etmek üzere girişebileceği atraksiyonlar. Hemen herkes bu konuya dikkat çekiyor. İsrail katiyen barış olsun istemiyor ve savaşı bölgeye yayarak devam ettirmek için her türlü kirli tezgahı kurmaktan kaçınmıyor. Zira savaşın son bulması soykırımcı insan kasabı Netanyahu için yolun sonu olabilir. Olabilir derken aslında kesin sonuç gibi. Bu yüzden canavar Netanyahu bütün imkanlarıyla savaşı körüklemeye devam ediyor. En az onun kadar insanlık dışı davranışların faili olan bakanı Itamar Ben-Gvir de adeta kuduruyor. Onca kayıtsız ve şartsız desteklerine rağmen sırf İran'la barış masasına oturduğu ve Lübnan'daki İsrail işgalini artık dur demeye çalıştığı için Amerika'yı hedef alıyor. Diyor ki Ben-Gvir isimli o yaratık, asla İran-ABD anlaşmasına uymayacağız. İsrail Amerika'nın sömürgesi değil. Sadece bu hükürme dahi tek başına Siyonist İsrail'in ne gibi bir fesadı yansıttığını anlatmaya yeter. Gel gelelim bugüne kadar ABD İsrail'den gördüğü pek çok kalleşliğe rağmen bir türlü Siyonist lobinin baskı ve etkilerini aşamıyor. Her seferinde Siyonist sermaye Amerika'yı baskılayarak dış politikasını istediği yönde kanalize ediyor. Bu da ABD'nin bir gerçeği. İşte bu sebepledir ki İsrail ne kadar yardım ve destek alırsa alsın hiçbir vakit Amerika'ya sonuna kadar güvenmiyor. Güvenmesi de mümkün değil. Siyonist İsrail ancak kendi kendine itimat ediyor. Gerisi hep düşman kategorisinde. Bakınız, İsrail'in en fazla istihbarat çalışması yaptığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Bu şartlar altında Amerikan halkı daha ne kadar Siyonistleri sırtında taşımaya devam edebilir? Görünen o ki ABD halkı Siyonistlere karşı çoktan beri burnundan soluyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte bir öfke patlaması yaşanabilir. Yukarıda işaret ettiğimiz üzere ABD-İran arasında müzakere sürecinin birileri tarafından akamete uğratılması endişesi hayli yaygın. Bugüne kadar gerek ABD-İran arasındaki ilişkiler konusunda ve gerekse Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır'la Körfez ülkelerinin arabuluculuk gayretlerine büyük destek veren, özellikle istihbarat alanında kritik rol oynayan MİT Başkanı İbrahim Kalın sürecin sabotaja maruz kalma tehlikesine bilhassa dikkat çekiyor. Kalın sürecin sabotaja maruz kalma tehlikesini bilhassa dikkat çekiyor dedik. Önümüzdeki dönemde müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği bir süreç olacak. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı hususa parmak basarak mutabakat metninin imzalanacağı güne kadar yapılması muhtemel sabotajlara karşı dikkatli olunmasının önemine işaret ediyor. Son olarak Körfez ülkelerine gelince belki de tarihinin en ciddi sınavlarından biriyle yüz yüze kaldıkları durumdan çıkabilmek için daha dikkatli bir tavır içine girdikleri görüldü. İlerleyen zamanlarda da acaba bu ülkeler kendi menfaatleri bakımından daha rasyonel olanı seçebilecek mi, yoksa günübirlik köksüz politikalarla vaziyeti idare etmek yoluna mı gidecek? Orta Doğu bölgesinin kendi problemlerine çözüm üretebilmesi ve kendi ayakları üstünde durabilmesinin ilk şartı bugüne kadarki eyyamcı politikaları terk etmesidir. Bakalım bunu ne derece başaracaklar? Komşularla hakkaniyetli ilişkiler içinde barış ortamını tesis etmek varken

0: dış güçlerden medet ummak sonunda çıkmaza ve ciddi zararlara sürüklüyor. Körfez ülkelerindeki Amerikan üsleri bu devletlere etkili bir koruma sağlayabildi mi? Tam tersine kendi topraklarında barındırdıkları küresel güçler yüzünden doğrudan hedef haline geldiler. Bugün Orta Doğu'da barışa kasteden tek bir ülke var ya da en başta gelen ülke İsrail'dir. İsrail barışın önündeki en büyük engeldir. Gerisi teferruat diyor İsmail Kapan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu şöyle demiş Sabah gazetesinde. Barışa ihtiyacımız var, size değil. Pakistan Başbakanı Şerif'in barış anlaşmasını duyurduğu cümlelere dikkatle baktınız mı? Şöyle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. İçinizden yahu Lübnan'da Amerika değil İsrail savaşmıyor muydu diye sormuşsunuzdur. Çünkü size medyada ABD ile İsrail sanki birbirinden çok ayrı fakat geçici olarak ittifak eden ülkelermiş gibi anlatılıyor. Ama Tahran masaya tamam Hizbullah demek ben demek barış olacaksa Hizbullah operasyonlarını durdururum. Ya sen Netanyahu'yu ne yapacaksın diyerek oturduğunda. Gerçek bir kez daha kabak gibi ortaya çıkıyor işte. Washington'da büyük İsrail kimliğini takınıp mutabakatı kabullenmek zorunda kalıyor. Barış, ateşkes, geçici veya kalıcı mutabakat iyidir elbette. Dünyanın buna ihtiyacı var. Sade insanın soluk almaya ihtiyacı var. Ama aylardır ekranlarda anti-emperyalist takılan ve barış olacağı ortaya çıkınca haykıra haykıra İran kafasına bombaları yiyince savaş gerçeğini kavradı arkadaşım. Tabii barışa razı olacak, tabii ki nükleerden vazgeçecek diyerek kıkırdamaya başlayan yorumculara hiç ihtiyaç yok. Yalanlar dolanlar ve bu arada tadı muhtemelen kalıcı olarak kaçan Körfez ülkeleri. Körfez'deki savaş yüzünden ekonomisi sarsılan Avrupa Birliği ve sonuç. Amerika Birleşik Devletleri gücünü test etti ve müttefikler için hala vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Anlaşılıyor ki dünya değişecekse yine ABD'nin önderliğinde değişecek. İddiası bir süre daha ayakta kalacak. Savaş mı? Bugün Körfez'de ara verilir, yarın öbür gün başka bir yerde açılır. Doğu Akdeniz, Pakistan-Hindistan sınırı, Karayipler, Güney Çin Denizi ve daha pek çok bölge savaş tehdidi altında. Artık o dönemdeyiz. Diyor Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Sırada Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca'nın yazısı var. ABD başladığı noktaya dönmeyi kutluyor demiş. Savaşı bitiren her hamleye şükür diyecek noktadayız. Ancak küresel diplomasi endüstrisinin tarihi barış paketinde o kadar çok göz bağcılığı ve ambalaj gıcırtısı var ki iki laf etmeden geçmek namümkün. Donald Trump Twitter'dan büyük harflerle petrol akacak dünya kazandı ilanları verirken İsviçre'deki imza törenine doğru ilerleyen mutabakat zaptının satır araları bize bambaşka bir matematik anlatıyor. O da şu: Hürmüz'de sıfıra sıfır, elde var müçtepa. Yaşanan süreç zafer değil, asimetrik fiyasko. Pentagon koridorlarında ve Beltway analistler arasında şu an en çok fısıldanan soru çok basit. Biz bu savaşa neden girdik? Hani bir ağ fıkrası var ya, burada parantez açıp söyleyelim. Ağ ile marabasının bir hikayesi vardır. Halkın çoğunluğu bilir. Öyleyse yani biz başladığımız noktaya döndüysek ağam biz bu haltı niye yedik diye. Ben biraz tabii yumuşatarak söylüyorum. Burası da ona benziyor. Eğer savaştan önceki duruma döndüysek biz bu haltı niye karıştırdık? Bu savaşa niye girdik? Savaştan önce Hürmüz Boğazı uluslararası ticarete açıktı. Petrol varil fiyatı stabil bir bantta seyrediyordu ve küresel tedarik zinciri çalışıyordu. Trump yönetimi İran'ın belini tamamen kırma ve Orta Doğu'da rejimi sıfırlama iddiasıyla düğmeye bastı. Günün sonunda masaya konan İslamabad mutabakatı ise kelimenin tam anlamıyla bir geri vites belgesi. Brookings ve Carnegie başta olmak üzere batılı düşünce kuruluşlarından gelen ilk analizler durumu özetliyor. Aylarca süren bombardımanın ardından elde edilen tek şey İran'ın uranyumunu 60 gün içinde seyreltme sözü vermesi. Bu söz zaten 2015'teki nükleer anlaşmada elimizde vardı. ABD Trump'ın iç siyasete satacağı bir anlaşma illüzyonu uğruna başladığı noktayı başarı diye kutluyor. Trump'ın sosyal medyadan Hürmüz tamamen toll free

ücretsiz olacak diye bağırmasıysa her an sazan sarmalına dönüşebilir. İran Dışişleri Bakanlığı Boğaz'ın egemen haklarına dayanarak geçecek gemilerden seyir emniyeti ve teknik servis bedeli adı altında hukuki faturalar kesmeye hazırlanıyor zira. Yani Boğaz açık ama faturası küresel ekonomiye kesilecek. ABD, Tahran'ın egemenlik haklarını masada tanımak zorunda kaldı. İran tarafındaki manzara, popülist savaş teorilerinin nasıl çöktüğünün canlı kanıtı. Evet, ülkede enflasyon kontrolden çıkmış durumda. Yerel para birimi tarihin en dip seviyelerinde ve sokaktaki vatandaş için en temel gıda maddeleri bile birer lükse dönüşmüş durumda. Ancak madalyonun diğer yüzünde Washington'ın rejim çökecek illüzyonunun asıl enkazı duruyor. Müçteba Hameney faktörü. 56 yaşındaki Müçteba Hameney, Mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından resmen ülkenin 3. dini lideri seçildi. Yaralandı, sarsıldı ama hala hayatta. Ayar Gysi ya da IRGC. Burada da bir konsolidasyon var. Devrim muhafızları savaşın yarattığı olağanüstü hal iklimini tepe tepe kullanarak içerideki muhalif damarları kesti ve kara borsa dahil ülkenin elinde kalan tüm ekonomik kaynaklarını kendi tekeline aldı. İsrail'i çılgına çeviren büyük çelişki var bir de. Anlaşma metninde İran'ın bölgedeki vekil güçlerini, yani Hizbullah'la Husileri lağvedeceğine dair tek bir somut madde yok. Varsa da henüz bilmiyoruz. Trump nükleer başlıklar ve vekil güçler gibi asıl çetrefilli konuları 60 günlük geçiş sürecini erteledi. Neden? Çünkü Beyaz Saray'ın karmaşık jeopolitik dosyaları çözecek nefesi kalmadı. Petrol vanalarını açıp masadan kaçmak tek öncelikleriydi. Savaşın asıl kaybedeni sahneye koyduğu kanlı senaryonun altında kalan Tel Aviv yönetim. Savaş boyunca Washington'ı cepheye sürmek için her türlü manipülasyonu yapan Netanyahu'nun bu anlaşma bizi bağlamaz diyerek Lübnan'ı vurmaya devam etmesi aslında masada tek ne kadar dışlandıklarının da hırçın bir itirafı. Axios ve ABC News'in Pentagon kaynaklarına dayandırdığı sızıntılar, savaşı beraber başlatan iki kan lordunun arasının nasıl açıldığını gösteren muazzam bir mizah barındırıyor. Trump'ın anlaşmayı geciktiren Netanyahu'ya telefonda "zerre muhakeme yeteneğin yok, herkes senden nefret ediyor" diyerek galiz küfürler savurması, Minap gibi trajedilerle dolu sürecin tek keyifli anı. İsrail sahanın önde gelen yayın organlarından Yinet'te yer alan şu eleştiri kendi içinde tutarlı da olsa neden bu ülkenin ya da sadece Netanyahu'nun değil sevilmesinin mümkün olmadığını çok net ortaya koyuyor. Netanyahu bizi Washington'ın insafına bıraktı. İran rejimi yerli yerinde duruyor. Hizbullah sınırımızda silah tutmaya devam ediyor ve biz müttefikimiz tarafından azarlanarak ortada bırakıldık. Peki bu savaş niçin yapıldı? Demiş. Evet, Nihal Bengüsü Karaca böyle söylüyor. Fakat tabii burada dikkat ederseniz ya da dikkatli dinleyicilerimiz fark edeceklerdir. Bazı yazarlarda bu savaşı tek kazananın İsrail olduğunu söylüyor. Burada tek kaybedenin İsrail olduğu söyleniyor. Şimdi hangisi doğru diye, bu tabii yoruma açık konular. Bir taraftan da Gazze'yi perdeledi, gizledi toplumun gözünden, dünyanın gözünden. Orada katliamlarına devam etti. Daha da önemlisi Batı Şeria'da ilerlemesini sürdürdü. Hani o yerleşimci filan dedikleri işgalciler var ya, onlar adım adım devam ettiler. Sonra Lübnan devam etti. Yani bir taraftan toprak kazanmaya, emperyalist emellerini sürdürmeye devam etti İsrail. O kazançlarıydı. Elbette kaybettiği taraflar da vardı. Çünkü çok daha büyük bir kazançla, düşüncesiyle girişmişlerdi bu savaşa. Ve fakat bütün bu düşündüklerini tamamını uygulamaya koyamadılar. Fakat Lübnan'da ilerlemeleri devam etti. Hatta biliyorsunuz iki gündür haber bültenlerinde de veriyoruz. İsrail'den yapılan açıklamalarda biz ABD ile İran arasındaki anlaşmayı tanımıyoruz minvalinde açıklamalarda geliyor. Bu arada tabii savaşın asıl kaybedeni sahneye koyduğu kanlı senaryonun altında kalan Tel Aviv yönetimi diye yine ısrarla söylüyor Nihal Bengüsü Karaca. Burada kazanan da kaybeden de aslında bakıldığında, mesela İran kazandı mı bakış açınıza göre değişir. Yani stratejik olarak kazandı. Neyi kazandı? Zira bu savaş başladığı zaman rejim değişecekti. Öyle bir öngörü de bulunmuştu birçok analistler. Sonra muhalif güçler silahlandırılacak.

bölünecek, nükleer silahlarına ya da uranyumuna el konulacak, Hürmüz'de Amerika'nın dediği olacaktı. Bütün bunların hiçbirisi olmadı. Ama bir taraftan da İran bombalandı. Enflasyon açısından bugüne kadar tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. Gıdaya ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Paraya ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Çünkü dünyanın değişik bölgelerindeki paraları, petrol satışından ya da gaz satışından elde ettikleri paraların, dövizin bir kısmı, tabii önemli bir kısmı bloke edildi. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Bunlar kaybettikleri, kazandıkları da var yine. Keza Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şey söz konusu. Kazandığı bir şey yok aslında. Fakat onu bir başarı gibi kendi hanesine yazdıracaktır Donald Trump. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak yine bu barış görüşmeleriyle alakalı Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet gazetesinde ne umdular ne buldular başlığıyla şöyle demiş. ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek üzere mutabakat sahibi imzaladıkları yönde açıklamalar tüm dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Ancak taraflardan gelen açıklamalar müzakerecilerin nihai bir anlaşmaya varmak için zorlu bir sürecin beklediğine de işaret ediyor. ABD 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlattığında Washington müzakere için elini gayet yüksekten açmıştı. İran'ın dini lideri Ali Hamenei ve üst düzey yöneticilere yönelik suikastlerle birlikte halkın sokağa çıkacağı, rejimin devrileceği hesabı yapıldı ancak İran'ın güvenlik mimarisi, siyasi ve ekonomik yapısı böyle bir senaryoya direndi. Tahran'ın müzakerelerde elini güçlendiren en önemli kart, Hürmüz Boğazı'nı şimdiye kadar emsali görülmemiş devasa bir ekonomik silaha çevirmesi oldu. Dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin %20'si Hürmüz'den geçiyordu. İransa petrol zengini Körfez'i uluslararası pazara bağlayan su yolunu kapatarak krizin faturasını tüm dünyaya kesti. Öyle ki Amerikalı tüketici de artan benzin fiyatlarıyla İran savaşının ateşini bizzat kendi cebinde hissetti. Amerika'da artan hayat pahalılığı Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ne ağır fatura çıkarabilirdi. ABD'yi savaşa ikna eden isimlerden olan Netanyahu sosyal medyadan İranlılara ayaklanmaya teşvik etti, hala da ediyor. ABD'ye Kürtlerin rejime karşı silahlandırılmasını öneriyor. ABD kamuoyu savaş hayır derken İsrail kamuoyu savaşların sürmesi taraftarıydı. İşte Trump'la Netanyahu ayrışması da böyle tetiklendi. Ancak İsrail Hizbullah saldırılarını bahane ederek Lübnan'da işgalini genişletti. Netanyahu'nun bu ısrarı ise giderek Trump'ı çileden çıkardı. Önceki gün New York Times gazetesine yaptığı açıklamada

Trump, Netanyahu için bize müteşekkir olmalı. Çünkü İran nükleer silah sahibi olsa İsrail 2 saat bile dayanamazdı diyor. 19 Haziran'da Cenevre'de imzalanması beklenen ABD-İran anlaşması öncelikle Hürmüz'e odaklanıyor gibi. Dün G7 zirvesi için Fransa'ya giden Trump da mutabakat zaptının çevrim içi imzalandığını teyit etti. Antidemokratik ve baskıcı olmakla eleştirilen Ayetullahlar elit aile

0: Avukat zaptının içeriğinin detayları henüz açıklanmasa da ABD'ye göre İran askeri amaçlı nükleer zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlama konusunda taahhüt altına giriyor. Ancak ayrıntılarını müzakere sürecinde kesinleşeceği anlaşılıyor diyor Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi geçelim iç siyasete. İç siyaset deyince son haftalarda özellikle bir konu öne çıkıyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni durumu. Abdülkadir Selvi CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda. CHP'de bir krizden diğerine koşuluyor. Sorunlu boşanma sürecini andıran gelişmeler yaşanıyor. Partilerin bölünme süreçlerinde buna çok tanıklık ettik. Benzer süreç CHP'de yaşanıyor. İki haftadır CHP grubunda kim konuşacak tartışması yaşanıyordu. İki hafta Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmasaydı geçen hafta çok tatsız olayların yaşanması kaçınılmazdı. Ama bu hafta her iki tarafta grup konuşması yapmayacağını açıkladı. Fakat başka bir kriz kapıda şimdi. Özgür Özel ekibi yarın olağanüstü kurultay girişiminde bulunacak. Murat Emir olağanüstü kurultay için topladıkları 900 civarındaki imzayı yarın genel merkeze teslim edeceklerini açıkladı. Tedbir kararı nedeniyle İstanbul delegeleri buna dahil edilmedi. Peki Özgür Özel kurultay talebinde başarılı olacak mı? Hayır. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'daki temiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay talebini reddedecek. Özgür Özelciler bunun üzerine yargıya başvuruda bulunacaklar. Tüm bunlar yeni kurulacak parti için mağduriyet oluşturma çabaları. Ve çok ilginç bir gelişme bizi bekliyor. Özgür Özel'in kurmaylarından Bülent Tezcan mahkemeden ayrıca CHP yönetimine çağrı heyetinin atanmasını talep edeceklerini açıklamıştı. Madem çağrı heyeti talep edecektiniz, o zaman Gürsel Tekin İstanbul İl Yönetimi'ne çağrı heyeti olarak atandığında niye kayyum ilan ettiniz? Siz şimdi CHP'nin başına kayyum atanmasını mı isteyeceksiniz? Yargıtay'a temiz başvurusunu mutlak putlan kararı çıktığı dakikalarda Özgür Özel ekibi yaptı. Kılıçdaroğlu bunu geri çekti. Özgür Özel ile birlikte hareket eden CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletti. Bunun üzerine Özgür Özel adına Yargıtay'a temiz başvurusunda bulunuldu. Özgür Özel mutlak putlan kararının mağduru olduğu için temiz başvuruları kabul edilip işleme kondu. Oysa Ömer Faruk Emin Ağaoğlu Özgür Özel ekibini temiz başvurusu yapmamaları konusunda uyarmıştı. Temiz sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu koltukta oturmaya devam eder demişti, dinlemediler. Yoksa mutlak putlan kararının çıktığı 21 Mayıs'tan 15 gün sonra karar yürürlüğe girecekti. Böylece Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'da temiz başvurusu sonuçlanmadan olağanüstü kurultaya gidilemez gerekçesi kalmazdı. Kendi elleriyle kendilerini bağlamış oldular. Bu arada dualarım sizinle, siz bir vatanseversiniz. Bu cümleler kime ait ya da kim için söylenmiş? Sizi bütün dünya alkışlıyor, bütün kalbimiz sizinle. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle söylemişti. Kılıçdaroğlu'na bu övgüleri dizen Ali Mahir Başarır. Aynı Ali Mahir Başarır şimdi ne diyor? Kılıçdaroğlu milletvekili listelerini hazırlarken, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayken vatanseverdi, milletin umuduydu, bütün dünya onu alkışlıyordu. Kılıçdaroğlu ne zaman partinin başına yeniden döndü, ne zamanki Ali Mahir Başarır'ı ihraç etmek için düğmeye bastı, o zaman Allah onun belasını versin diye beddua etmeye başladı. Nereden nereye? Kılıçdaroğlu için yıllar önce bu aday çok yalan söylüyor dediğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun proje adam ilan etti, kasetle geldiğini söyledi. Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Kılıçdaroğlu nasıl bir adam? Aslında bu soru yersiz, bu soru çok yanlış. Tam tersine bu Ali Mahir Başarır nasıl bir adam diye sormak lazım. Kılıçdaroğlu güçlüyken, milletvekili listelerini yazarken, önünde yaka ilikleyip kapı kulu olup Kılıçdaroğlu'yla ters düşünce arkasından atıp tutan bir adamın adıdır diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi Hürriyet'te. Geçelim Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın yazısına. Yenilikçilerin zor sınavı. İsrail-ABD İran savaşı başladığında birkaç ay boyunca medyada başka bir gündem olmadı. CHP'nin bu ülkede konuşulma kabiliyeti o kadar yüksek ki mutlak putlan kararından sonra neredeyse hiçbir gündem CHP'nin konuşulmasının önüne geçemedi. Bugün ikiye bölünmüş bir CHP var ve her iki tarafta birbirlerine karşı oldukça kararlı ve keskin. CHP'de parti içi rekabet bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Partinin neden iktidar olamadığı çoğu zaman gündem olmuştur. Bunun cevabı çok nettir. Yakın zamana kadar CHP'nin iktidar olmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü devlet aygıtı ellerindeydi. Bu sebepten dolayı partiyi elde tutmak her zaman iktidar olmaktadır.

0: daha kıymetli bir durumdu. Bu sebeple iktidar muhalefet rekabetinden çok parti içi çekişmeler CHP siyasetinin mihverini oluşturmuştur. Türkiye'de vesayetinin ortadan kalkması, dış güçler dediğimiz heyulanın siyaset üzerindeki etkisinin azalması, siyasetin geleceğine doğrudan seçmenin yön vermesi, güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderin varlığı CHP'yi yeni arayışlara itti. CHP iktidar karşıtlığını bir iktidar alternatifi olma arayışıyla değil, var olanı yok sayarak muhalefet etme yoluna gitti. Bu yaklaşım partinin kodlarından kaynaklı bir problem. Demokrat Parti iktidar olduğunda CHP'liler bu partiyi kendi hakkın müktesep olarak gördükleri iktidarı gasp eden arızi bir durum olarak gördüler. Partinin Anavatan Partisi, Refah Partisi ve çeyrek asırdır iktidarda olmasına rağmen başlangıçta AK Parti'ye karşı tutumu da benzerliğini korudu. Cumhuriyet tehlike altında diyerek partileri ve liderleri rejim için sorun olarak gördüler. Son yerel seçimden sonra partinin oyları %30'lara çıktı. Yenilikçi ekibin bir konforu vardı. Bu kitle güçlü iktidar ve güçlü lidere muhalif bir kitleydi. Ve kitlenin topyekun muhalifliği parti yönetimini tembelliğe sürükledi. Hiçbir konuda siyaset geliştiremediler. Kendi iç sorunlarına eğilmediler. Bugün parti iki başlı bir partiye dönüştü. Kılıçdaroğlu partiyi doğrudan yönetmeye geldi. Başka bir ihtimalle fırsat vermiyor. Yenilikçi ekibinin partiden ayrılıp yeni bir parti kurmaktan başka çıkar yol kalmadı. Sorun da tam burada başlıyor. Parti yeni bir parti mi olacak, bir başka partinin içine girip onu mu dönüştürecekler? Kurulacak parti CHP'ye ne kadar benzeyecek? CHP sosyolojisi bu yeni durumu nasıl karşılayacak? Yeni partideki kanaat önderler arasında yapılacak rol dağılımı nasıl bir kırılma oluşturacak? Bugün kurulu düzenin gücünü kullanan yenilikçiler illerdeki görev değişikliklerinden sonra kitleleri hangi saiklerle yönetecekler? Özgür Özel ekibinin büyük çıkmazı şu: CHP tabanının tamamına yakını iktidar karşısında bir motivasyona sahipti. Bir siyasi temsil için bu olağanüstü bir güçtü. Bugün genel merkeze karşı yürütülen çatışmalar partiyi üç ana gruba ayırdı. Özgür Özel cephesi, Kılıçdaroğlu cephesi ve her iki tarafa da mesafeli duran, olanı biteni takip eden partililer. İkinci büyük kırılma ise büyük illerdeki il başkanlıklarının değişiminde yaşanacak. Felsefeci arkadaşımın aşağıdaki cümlesi partide olan bitenin kısa tarifi gibi. Şöyle diyordu: CHP'nin bugün karşı karşıya kaldığı daha büyük tehlike rakipleri değil, hafızayla gelecek arasında kurulması gereken köprünün yıkılmasıdır. Bir köprü yıkıldığında iki kıyıda birbirinden uzaklaşır. Sonunda herkes kendi hakikatinin içine kapanır. O noktada artık tartışma değil, yalnızca karşılıklı öfke vardır diye arkadaşının sözlerini böyle köşesinde değerlendirmiş İhsan Aktaş Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim şimdi, bugün tabii bir Muharrem dedik programın girişinde. Şimdi Nuh Albayrak'ın yazısıyla devam edeceğiz. Ezan konu başlığı. CHP dışında sadece İsrail ezanı yasaklamaya çalışıyor diye iddialı bir başlık atmış Nuh Albayrak. 16 Haziran Ezan Bayramı mübarek olsun. Allah bir daha eksikliğini göstermesin. 3 Şubat 1932 akşamı Kadir Gecesi'nde başlatılan ezan yasağı ilk yıllarda kanunsuz olarak uygulanmıştı. Tek partiden oluşan mecliste bazı CHP mebuslarının itirazına rağmen Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine ezan okuma cezası da eklenmişti. Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1553 sayılı kanunun koyduğu memnuniyet veya mecburiyete muhalif hareket edenler veya Arapça ezan ve kamet okuyanlar 3 ay hapis veya 200 liraya kadar para cezasıyla cezalandırılır. 18 yıldır ezan hasreti çeken Müslümanlar 14 Mayıs 1950 seçimleri öncesinde Menderes'e gittiği her yerde "dinimizi bize geri ver" diyor, ezanın aslına döndürülmesini istiyorlardı. Bu ilk normal seçimde 487 milletvekilinin 416'sını ezan sözü veren Demokrat Parti kazanmıştı. Menderes 22 Mayıs 1950 tarihindeki ilk meclis toplantısında ezan yasağını hemen kaldıracağız demişti ama Cumhurbaşkanı Celal Bayar "ilk icraatınız ezanı Arapça okutmak olursa bu son icraatınız olabilir" diyerek resmen tehdit etmişti. Menderes'e "tek icraatım da olsa ezanı aslına döndüreceğim" cevabını vermişti. Ezana özgürlük Demokrat Parti grubunda görüşülmüş.

ve TCK 526. maddesinin değiştirilmesine karar verilmişti. Bu teklif oya sunulmuş ve ivedilik teklifi kabul edilmişti. Usul olarak iki lehte iki aleyhte konuşmadan sonra oylama yapılması kararlaştırıldı. İlk söz alan CHP Trabzon mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu, milli devlet politikası Türk vatanında ibadeti de Türkçe yapmayı gerektirir diyerek hala aynı yerde durduklarını göstermişti. Gerçi millet ilk fırsatta CHP'yi çöpe attığı için sadece 71 mebus seçilebilmişti. Bu eziklikle zaten bu düzenlemeyi engellemeleri de mümkün değildi. Ancak bu mebusa göre Demokrat Parti'nin Arapça ezan yasağını kaldırması önemli değildi. Zira milli şuur bu konuyu kendiliğinden halledeceği için Arapça ezana cezanın kaldırılmasına aleyhtar olmayacağız demişti. Yani iddiaçı kodlarıyla kurulan Batı merkezli CHP 30 yıldır yönettiği milletten o kadar uzaktı ki siz yasağı kaldırsanız da bu millet bir daha asla Arapça ezan okumaz. 18 yıl boyunca Tanrıludur diye ezan dinlediler. Bundan sonra da Türkçe ezana alıştılar, öyle devam ederler diye düşünüyordu. 1939, 1943 ve 1946 seçimlerinde CHP'den, 1950'de ise bağımsız olarak meclise giren Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu, bu bir dil meselesi değildir, Allahu Ekber'le Tanrı uludur aynı manaya gelmez demişti. Tekelioğlu bu değişikliğin yeterli olmadığını belirterek dine ait birçok takidatı, yani yasağı sinesinde taşıyan antidemokratik kanunlar var. Bunlardan biri de seçim arifesinde kabul ettirildi. Bu kanunda ben Müslümanım demek dahi ceza sebebidir. Bunların da kaldırılmasını rica ediyorum demişti. Laikliğe aykırı olarak devletin içtimai, iktisadi, siyasi veya hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet, tesis, teşkil, tanzim veya sekf ve idare eden kimse 2 yıldan 7 yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır. Başlangıçta CHP'den iki mebusun konuşacağı ilan edilmişti ama kimse konuşmak istemiyor, ısrarla müzakere kafidir önergeyi oya sunun talepleri geliyordu. Daha ilginci, Genel Başkan İsmet İnönü'nün katılmadığı oylamada bütün CHP mebusları ezan zulmü bitsin yönünde oy kullanmışlardı. Bu sıra dışı CHP davranışı çok tartışılmış, inkılaba ihanet, irticaya avdet manşetleriyle yerden yere vurulmuştu bu CHP'li milletvekiller. Gözlemciler 14 Mayıs'ta yedikleri sandık darbesini 27 yıl boyunca uyguladıkları din düşmanlığına bağlayan yöneticilerin sonraki seçimlerde de yine parsayı Demokrat Parti'ye kaptırmamak için bu tutumu sergilediğini ifade etmişti. Menderes seçim meydanlarında verdiği sözü yerine getirmekte kararlıydı. Çankaya karşı direnecek, hatta gerekirse istifa edecekti. Cumhurbaşkanı Bayar da tek parti inkılaplarından asla taviz vermek istemiyordu ama Menderes'in kararlılığı karşısında 17 Haziran'da kerhen onaylamıştı. Ayasofya'nın açılması teşebbüslerini de engelleyen Bayar, milletin temsilcisi dedikleri meclisteki bir konuşmayı bahane ederek muhafazakar bir iktidara 5816 sayılı Atatürk'ü koruma kanunu çıkartmayı bile başarmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasağın kaldırıldığı 16 Haziran 1950 tarihi Hicri takvimde 29 Şaban 1369'a rastlıyordu. Yani o akşam ilk teravih kılınacak, gece ilk sahura kalkılacak ve ertesi günde mübarek Ramazan ayı başlayacaktı. Bu müjdeyi aynı gün telgraf vasıtasıyla bütün valilere ileten merhum Menderes, ezan serbest, halka duyurun talimatı vermişti. Ramazan'ın ilk gününde manevi coşku yaşayan Müslümanlara bu haberi bir an evvel ulaştırmak için gece bekçileri bile seferber edilmişti. 18 Temmuz 1932 tarihinde müftülere ezan yasağına titizlikle uyulsun talimatı gönderen dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı bu sefer de ezan aslına uygun olarak okunmalıdır, en doğru tercüme bile olsa Türkçe ezan okunamaz genelgesi göndermek zorunda kalmıştı. Aslında sadece Arapça ezan yasağı kaldırılmıştı. 18 yıldır uygulanan Türkçe ezan hakkında herhangi bir yasak getirilmemişti. Bu yüzden CHP, Türkler Türkçe ezan okumaya devam eder diye düşünüyordu. Hatta Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri müftülerle ve imamlarla röportaj yaparak ezanın Türkçe okunmasına taraftar mısınız şeklinde sorular soruyordu. Bu milleti hiç tanımadıkları bir kere daha ortaya çıkmıştı. Zira o günden sonra bir kişi bile Türkçe ezan saçmalığını tekrarlamamıştı. Çünkü onların birkaç kelimeden ibaret zannettiği ezan sembolik bir öneme sahiptir. Burası İslam beldesi ilanıdır. Bilmemekte ezanın ezan

0: okunmaması ise orada İslam'ın olmadığı anlamına gelir. Ezan ayrıca cihan şümül, tevhid hakimiyetinin de şifresidir diyor Nuh Albayrak Star gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Sabah gazetesinden Hilal Kaplan. Çürümüş dünyanın kupası. Dünya kupası denince akla ne gelir? Farklı ülkelerden, farklı kültürlere ve dillere sahip ama futbol sevgisi üzerinden bir araya gelen on binler, ekranda buluşan milyonlar. En azından yıllardır pazarlanan buydu. Bugünse karşımızda dünyanın en sevilen sporunun, en büyük organizasyonunun hem oryantalist çifte standartlarla nasıl rezil edildiği, hem de daha çok para kazanmak için su molası adı altında oyunun kurallarını bile değiştirecek kadar peşkeş çekilebilen kapitalist bir açgözlülük var. Netice olarak da karşımızda giderek küçülen, zevksizleşen ve tek tipleşen, hatta ten renkleri yüzünden bazıları için daha başlamadan kapıları kapanan bir dünya kupası var. İşin en acı tarafı bunu futbolun küreselliğinden en çok söz eden FIFA'nın yönetiyor olması. Son haftalarda yaşananlara bakın. İran milli takımının oyuncuları ve görevlileri vize almak için günlerce uğraşıyor. Bazı görevlilere izin çıkmıyor. Maçınız biter bitmez Amerikan topraklarını terk edeceksiniz deniyor. Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Ömer Artan, FIFA tarafından görevlendirilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde kapıdan geri çevriliyor. Bazı milli takımların kafileleri eksik gidiyor. Bazı taraftarlar biletlerini ve otel rezervasyonlarını yakıyor. Çünkü vizeleri son anda reddediliyor. Örneğin Faslı taraftarlar binlerce dolar harcamalarına rağmen Dünya Kupası hayallerinin yıkıldığını anlatıyor. Daha da ilginç anı, artık sadece vize değil dil bile sorun haline getirildi. Dünya Kupası boyunca İspanyolca sorulara cevap vermeye çalışan futbolcuların birer birer durdurulduğunu gördük. Eşref Hakimi İspanyolca soru soran gazeteciye yardımcı olmak istedi, hemen uyarıldı. Vinicius Ceyar İngilizceyi anlamakta zorlanınca sorunun İspanyolca sorulmasını rica etti. Talebi reddedildi. Frank de Jong da İspanyolca cevap vermeye hazır olduğunu gösterdi. Ona da aynı hatırlatma yapıldı. İngilizce. Hatırlayın, Katar'da yapılan Dünya Kupası sırasında dünyanın yarısı bira yasağını konuşuyordu. Avrupalı futbolcular protestolar düzenliyor, federasyonlar ahlaki dersler veriyordu. Hatta Alman milli takım oyuncuları ağızlarını kapatarak poz vermişti. Bu ikiyüzlü ayrımcılıkların hiçbirini yapmadan alnının akıyla organizasyonu gerçekleştiren Katar'a karşı ne kadar cesur görünüyorlardı. Bugün hepsi suspus. Sadece ikiyüzlü batılılar değil, ülkeye alınmayan hakemler de konuşamıyor. Konsolosluk kapılarında bekleyen sporcular da konuşamıyor. İspanyolca cevap vermek isteyen futbolcular konuşamıyor. Zira FIFA'yı karşılarına almak kariyerler için geri dönülmez bir nokta olabilir. Rusya'yı nasıl bir çırpıda dünya sporundan sildiler. Hatırlarsanız Eurovizyon'dan çıkardılar. Hatta Almanya'da Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valeri Gergiev ile New York Metropolitan Operası'ndaki soprano Anna Netrebko gibi isimlerde bir anda işlerini kaybetti. Daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk ayıydı. Bugün Almanya'da Filistin kefesiyle yürümek bile polis müdahalesi sebebiyken, İngiltere'de Palestine Action üyeleri terörizm suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencileri Filistin'e özgürlük istediler diye fişlenip iş bulamamakla tehdit edilirken, Rusya'ya uygun görülen muamele buydu. Bugün Filistin milli takımı dahil yüz binlerin katili İsrail başarılı olsaydı Dünya Kupası'na katılacaktı. Eurovizyon'da tüm tepkileri rağmen tutuldu. Rusya veya Katar söz konusu olduğunda devreye giren özgürlük savaşçıları İsrail'e nasıl kırmızı halı sereceklerini şaşırıyorlar. Gianni Infantino ise bütün bunların ortasında sorulara pişmiş kelle gibi sırıtmaya devam ediyor. Bu yüzsüzlük sadece modern FIFA'nın değil, tüm çürümüşlüğüyle batılı kurumların yüzsüzlüğüdür. Evet, futbol hiçbir zaman sadece futbol değildi ama hiç bu kadar da ayağa düşmemişti diye söylüyor Hilal Kaplan. Ki genelde futbolla, sporla ilgili yazı yazmaz ama Dünya Kupası deyince tabii bu aralar Dünya Kupası, futbol kupası herhalde birçok yazarın da gündeminde. Evet, bu son yazıydı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Etkisini gün boyu

0: hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Dinleyin. Bundan sonra herkes kendi kabilesinden Müslüman olanları takip edip ihbar edecek. İhbar edilenler hapsedilecek veya dayakla aç susuz bırakılarak işkence edilecek. Yetmezse ve dönmezlerse çıplak vücutla güneş altında Mekke kumlarına yatırılacaklar. Dinleyin. Bundan böyle herkes kendi kabilesinden.
1: Burası Mekke. Putlarla insanların kendi yanlarından çıkardıkları sistemlerle, nefsani dinlerle yapılan bir imha savaşının başladığı günlerdeyiz. İmtihan günleri. İman işkenceler karşısında direniyor. Burası Mekke.

0: Getirin! Getirin taşı!
1: Tamam.
0: Koyun göğsünün üstüne.
2: Ah!
0: Beni, efendim, ummayı dinle. İnkar et! İnkar et, pis köle! İnkar et! Lat ve Uzza'yı yücelt! Muhammed'i inkar et! İnkar et!
2: Ahad! Ahad! Allah bir! Allah bir!
0: Affederim! Daha kızgın! Daha ağır! İnkar et Bilal! İnkar et! Lat ve Uzza'ya tapıyorum! Kurtul akılsız! Kurtul akılsız! İnkar et!
2: Ahad! Ahad!
3: Burası Mekke. Şirkin elebaşlarının egemen oldukları dünyalarını ellerinden çıkarmak istemedikleri günlerdeyiz. Kendilerini tevhide çağıran Resul'ün çağrısının kendileri için ne tür sonuçlar doğuracağını çok iyi bilirler. Burası Mekke.
4: Dinleyin beni insanlar! Harem-i Şerif'te burada söyleyeceklerim var size. Ben Gıfar kabilesinden Ebu Zer. Diyorum ki Allah'tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur. Ve diyorum ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.
5: Susunuz! Susunuz!
6: Bayılıncaya kadar döverler Ebu Zer'i. Ayıldığı zaman sanki kanlarla kırmızıya boyanmış bir heykeldim diyecek Ebu Zer.
3: Burası Mekke. Ebu Zer'i, Ebu Zer'leri niçin dinlemiyorlar? Çünkü biliyor, dinledikleri zaman çevrelerinde pervane gibi dönen hizmetçiler, gözlerinin içine bakan güzel kadınlar, uşaklar, üzerlerinde oturdukları tahtlar, sırmalı giysiler, binbir çeşit yemekler ve her türlü eğlence yok olur.
6: Çünkü biliyorlar, dinledikleri zaman belki de bir zamanlar kendileri köle olanların başlarına yönetici olduklarını görecekler. Yeryüzünde Rab olduklarını ilan eden, güya taptıkları helvadan yapılma putları acıkınca yiyen hamanların, Karunların, Ebu Cehillerin dayanabileceği bir şey mi bu?
7: Bağlayın! Bağlayın şu kadını! Hadi bakalım Ammar'ın annesi Sümeyye!
8: Anne!
7: Sana söylüyorum! İnkar et! Vazgeç! Vazgeç diyorum sana!
9: Hala şehadet getiriyor efendim!
7: Getir! Develeri getirin! Ellerini başka, ayaklarını başka deveye bağlayın şu kadının. Develeri ayrı ayrı istikamete sürün. Hadi, inkar et diyorum sana.
9: Etmiyor, inkar etmiyor efendim.
7: Getir, mızraklayın şunu.
6: Burası Mekke. Düşünüyor müşrikler. Neden Firavun gibi mallara, mülklere, ırmaklara sahip birine değil de... Neden Karun gibi hazinelere sahip birine değil de, neden Semud'un ileri gelen fertlerine değil de, neden Nemrud'a değil de, neden kavimlerce saygı gösterilen zengin ve güçlü insanlara değil de, neden Muire oğlu Velid'e ya da Sakıf'ın reisine değil de, bir çobana, malı mülkü olmayan bir yoksula, doğruluğundan başka bir servet olmayan Abdullah oğlu Muhammed'e iniyordu kitap. Neden?
3: Ve neden müminler bunca işkenceye katılıyorlar? Bekledikleri neydi? Bekledikleri güneş hangi seherde aydınlatacaktı kanla yıkanmış esvaplarını? Bekliyorlar ve biliyorlardı. Biliyordular. Mümin, Allah'a olan imanını gün yüzüne çıkardığı an, malını ve canını ortaya koymuş demekti. İşkence demekti, eziyet demekti, sabır demekti.

0: Bakın Habbap bu tarafa geliyor.
1: Fakat niye çaresi öyle? Beti benzi solmuş.
0: Habbap ne oldu sana böyle? Hayrola?
2: Allah'ın Resulü Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yapmış dinleniyordu. Yanına gittim.

Resulullah dedim. Çektiğimiz şu işkencelerden dolayı bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Hemen doğruldu, oturdu. Benzi kızarmıştı. Dedi ki, sizden önceki ümmetler arasında öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri ve etleri kemiklerinden ayrılırdı da bu işkenceler gene de onları dinlerinden döndürmezdi. Allah elbette dinini tamamlayacak ve üstün kılacaktır. Hatta hayvanına binip San'a'dan Hadramevt'e kadar tek başına giden bir kimse Allah hariç hiç kimseden korkmayacak.

Mekkeli müşrikler tevhid yolunu seçen müminlere işkencelerini her geçen gün arttırıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün emriyle Habeşistan'a hicret başladı.

0: Habeş kralı Necaşi adil biriydi ve Müslümanları koruyacağı tahmin ediliyordu. Böylece aralarında Hazreti Osman ve hanımı Rukiye'nin de bulunduğu 83 Müslüman yurtlarını bırakarak ilk muhacirler olarak Habeş'e gittiler.
1: Habeşistan kralı Necaşi Müslüman muhacirleri iyi karşıladı. Onlara istedikleri gibi ibadet edebileceklerini söyledi. Ancak muhacirlerin Habeşistan'a gittiğini haber alan Mekke hükümeti onları geri getirebilmek için bir heyeti yola çıkarmıştı bile. Heyet yanlarında zengin hediyelerle Necaşi'nin huzuruna çıktı.

0: Yüce Habeş hükümdarı, Mekke heyeti adına konuşuyorum. Bizden bazı kimseler senin ülkene sığındılar. Bu adamlar bizim dinimizi terk ettiler. Senin dinine de girmediler. Yepyeni bir din icat ettiler. Şimdi de gelip senin ülkene yamandılar. Biz onları geri vermen için kendi babaları, amcaları, yakınları ve kabilelerinin önde gelenleri tarafından size gönderildik. Bunlar, bu sana sığınanlar, Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar. Senin huzurunda secde etmezler. Sen onları bize iade et. Biz haklarından gireriz.
1: Sözlerinizi dinledim. Ancak ülkeme sığınmış bu çaresizleri dinlemeden karar veremem. Muhacirleri getirin. Söyleyin bana Mekkeliler, ülkeme neden geldiniz? Şu size Allah'ın elçisi olduğunu söyleyen adam nelerden bahsediyor? Bu yeni din nedir ki ne benim dinim olan Hristiyanlığa ne de başka milletlerin dinlerine benziyor? İçinizden kim konuşacak?
2: Ben konuşacağım.
1: Kimsin?
2: Cafer bin Ebi Talip.
1: Seni dinliyorum Cafer.
2: Ey Necaşi, bu gelenlere sorun. Biz köle miyiz ki bizi tutup efendilerimize götürmek istiyorlar? Biz haksız yere birinin kanını mı akıttık da bizi kanı dökülenlere teslim etmek istiyorlar? Yoksa biz halkın mallarından haksız yere aldık da bu malları geri vermemiz için mi bizi götürmek istiyorlar?
0: Hayır. Onlar köle değil, şerefli ve hürdürler. Kimsenin haksız yere kanını da dökmüş değiller.
1: Devam et Cafer.
2: Ey Necaşi, biz cahil bir kavim idik. Putlara tapar, leş yer, yakınlarımızla ilgiyi keser, komşularımıza işkence eder, her türlü kötülüğü yapardık. Kuvvetlilerimiz zayıflarımızı ezerdi. Yüce Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, karakterini, iffet ve temizliğini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar durumumuz bu idi. Ne zaman ki bu elçi bize geldi ve bizi Allah'ın birliğine inanıp yalnızca ona ibadet etmeye, taptığımız putları terk etmeye, doğru sözlü olup yalan söylememeye, emanetlerimize ve ahitlerimize sadık olmaya, insanların haklarını gözetmeye, komşularla iyi geçinmeye, günahlardan ve her türlü kötülükten arınmaya çağırdı, İşte o zaman biz de kendisine uyduk.
1: Daha neler istedi sizden?
2: Daha bizi her türlü ahlaksızlıktan, yetimlerin malını yemekten, kız çocuklarımızı öldürmekten, namuslu kadınlara dil uzatmaktan ve iftira etmekten, ölçüde, tartıda hile yapmaktan ve zina etmekten men etti. Bir Allah'a kendisine hiçbir şekilde şirk koşmadan ibadet etmeyi, namaz kılmayı, mallarımızdan infakta bulunmayı bize emretti. Biz de kendisini tasdik ettik. Getirdiği her şeyi gönülden onayladık. Bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal saydık. İşte bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi. Bize zulmettiler. Bizi dinimizden döndürmek ve yeniden kendileri gibi uydurma ilahlarına ve putlarına taptırmak için işkenceler yaptılar. Bizi perişan ettiler. Biz de ellerinden kurtulmak için senin himayene sığındık, ülkene geldik, komşuluğuna can attık.
0: Hayır, onları dinleme Yüce Melik. Onlar senin önünde secde etmezler.
2: Ey hükümdar, biz yalnızca Allah'ın önünde secdeye kapanırız. Bu yüzden herkese sadece sana selam verdiğimiz gibi selam veririz. Biz Resulümüze de böyle selam verir, kendi aramızda da böyle selamlaşırız. Sana da aynı şekilde selam verdik ve halkının yaptığı gibi önünde secdeye kapanmadık.
3: Cafer'in bu sözleri üzerine Necaşi, Mekke heyetini gerisin geri göndererek Müslümanlardan yana oldu. Ama Mekke'de kalan müminler için ağır ve zorlu günler her geçen gün daha da artıyordu. Temeli şirk putperestliğine dayalı Mekke müşriklerinin tevhid inancına karşı her türlü baskısı daha bir fazlalaşmış, daha bir acımasızlaşmıştı.
4: Bir yanda Habeşistan'a hicret eden müminleri geri getirememenin başarısızlığı, bir yanda Hamza gibi, Ömer gibi Mekke'nin güçlü şahsiyetlerinin İslam dinini seçişi deliye döndürmüştü Mekke müşriklerini. Ve müminler bir sabah gözlerini açtıklarında kafirlerin boykotları ile yüz yüze gelmişlerdi. Kafirler karar almıştı.
5: Mekkeliler,

0: söyleyeyim. Bundan böyle Müslümanlarla hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Onlardan kız alınmayacak ve onlara kız verilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Bu karar Kabe'nin duvarına asılacak ve orada asılı duracak. Müslüman olanların tanınması için evlerine kırmızı çarpı konulacak. Bu karara uymayanlar, akraba, kabile sevgisi yüzünden ihlal edenler cezalandırılacak. Mekkeliler, dinleyin. Bundan böyle
1: haklık ve susuzluktan ölür müminlerin çocukları. İman bir kere daha imtihandan geçmektedir. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlere Mekkelilerin Müslüman olduğuna dair bir haber ulaşır. Bu asılsız habere inanan müminlerin bir kısmı Mekke'ye geri döner. Sürer Müslümanlar, sürer eziyetler.
2: Çok yönlü boykotlar karşısında Müslümanlar günlerce kızgın çöl güneşinin altında açlık ve sefaletle pençeleşir. Buldukları deri parçalarını kemirerek yaşamaya çalışırlar. Gönüllerinde yanıp tutuşan iman ateşiyle direnirler zulme. Direnirler tarihin bir daha kaydedemeyeceği bir kıyamla, bir sevgiyle, bir onurla, bir yücelikle.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

için elinden geleni yapıyordu. Mekke'de senenin belli dönemlerinde kurulan panayırlarda tebliğini sürdürüyordu Allah Resulü. 15 çadırdan boş dönse de 16.sına giriyor,

0: Ne yalan söyleyeyim, çok etkiledi beni sözleri. Ama kim bu?
1: Büyük bir şeye çağırdı bizi. Düşünelim. Gel çadırımıza girip düşünelim.
2: Yabancılar, durun biraz.
0: Bize mi diyorsun?
2: Evet. Biraz önce çadırınızdan ayrılan o adam size ne anlattı?
1: Çok büyük sözler söyledi. Putları inkar etmemizi istedi bizden. Ama bundan sana ne?
2: Bakın dostlarım, ismim Ebu Leheb. Panayır için geldiğiniz bu güzel Mekke'nin ileri gelenlerindenim. Ona kulak asmayın. O iyi bir insandı. Gelin görün ki kötü bir hastalığa tutuldu. Cinler musallat oldu ona. Dinlemeyin sözlerini, kulak asmayın. Bir deli o, unutmayın bunu.
0: Bir deli. Oysa sözleri sanki, ne bileyim.
1: Hadi kardeşim, hadi çadırımıza gidelim.
3: Korkuyordu Ebu Leheb. Korkuyordu Ebu Lehebler. İmanın insan kalbine düşmesinden, insanın fıtratına yönelmesinden. Birlemeye çağırıyordu Allah Resulü. Savaşa, şirkten arınmaya. Ne diyordu Resulallah? La ilahe illallah deyin. İran ve Bizans sizin olacak. İran ve Bizans, zamanın en büyük iki devleti. Müjdeliyordu peygamber. Onların yıkılacağını, yerin dibine geçeceğini müjdeliyordu.
4: Ve nihayet ilahi çağrı, o zamanki adıyla Yesrib'den gelen Medineli bir grup insanda yankısını buldu. Allah Resulü Mekke'ye gelen bu insanların yanına gidip onlara Kur'an okudu. Okudu, okudu, okudu. O okudukça Medinelilerin yüreklerinde bir şeyler oluyordu. Hidayetin ilk pırıltıları düşüyordu içlerine. Arınıyorlar, yaşadıklarının farkına varıyorlardı. Düşünmeye, akletmeye başlıyorlardı. Nefisleri küçülüyor, ruhları nefes alıyordu. Ve o altı adam İslam'ı kabul ediyordu.
5: Ya Resulullah, biz kavmimizi perişanlık üzerine bırakıp gelmiştik. Belki Allah onları senin sayende bir araya toplar. Biz gidip onları anlatacağız. Eğer Allah onları bu din üzerine toplayıp birleştirirse, senden aziz ve şerefli bir kimse olmaz.
4: Ve o altı adam İslam'ı kabul ediyordu.
3: O altı adam Medine'ye döndü. O altı adam İslam'ı anlattı Medinelilere. Ertesi yıl haç mevsiminde o altı adam 12 adam olarak geldi Mekke'ye. Akabe tepesinde heyecanla çarpan kalpleriyle buluştular peygamberleriyle. Ve beyat ettiler. Beyat ettiler. Ellerini birleştirdiler Allah Resulü ile. Söz verdiler.
6: Biz o tepede 12 kişiydik. Resulullah şöyle buyurdu. Geliniz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hırsızlık etmemek, zina yapmamak, çocuklarınızı öldürmemek, hayırlı bir işte bana muhalefet etmemek üzere beyat edin. Sizden verdiği sözde duranın ecir ve mükafatını Allah üzerine almıştır. Biz Resulullah'a Akabe tepesinde böyle beyat ettik.
4: Peygamberimiz bu 12 inanmış adamla birlikte Mus'ab bin Umeyr'i de Medine'ye gönderdi. Mus'ab orada İslam'ı anlatacak ve Müslümanlara dinlerini öğretecekti. Böylelikle o genç sahabi, peygamberimizin tayin ettiği ilk hoca, ilk öğretmen vasfını kazanıyordu.
3: Artık İslam Medine'ye sıçramıştı. Mekke'den sonra Medine'nin evlerinde de İslam gündemdeydi artık. Ertesi sene Medineliler 73 kişi olarak beyat etmeye geliyorlardı Akabe Tepesi'ne. Akabe Tepesi bir kez daha tanık oluyordu Medinelilerin İslam'a girişlerine. Çığ büyüyordu. Aydınlık yakındı artık.
7: Ya Resulullah, okuduğun Kur'an'ı dinledik, içimiz aydınlandı. Sen bize, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruduğumuz gibi seni de koruyup koruyamayacağımızı soruyor, bizden söz istiyorsun.

0: İşte ellerimiz ya Resulullah. Sana söz veriyor ve beyat ediyoruz. Sen bize onlardan daha yakın ve onlardan daha değerlisin.
1: Allahu ekber.
2: Ya Resulullah, biz Medine'deki Yahudilerle sürekli mücadele halindeyiz. Bir gün onlarla savaşırsak bizi bırakıp Mekke'ye geri döner misin?
3: El-Berra'nın bu sorusu üzerine tebessüm etti peygamber. Sonra şu cevabı verdi: kanım sizin kanınızla beraberdir. Bütün dertlerinizin ortağıyım. Ben sizden, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım.
4: Ve Ebu Seleme ile hicret kapısı açıldı. İlk hicret eden Müslüman Ebu Seleme idi. Mekke'den Medine'ye doğru göç başlıyordu artık. Dava göçü, hicret başlıyordu.
3: Hicret, bir kaya sarmaşığının büyümek, yeşermek için kayaya tırmanması. Hicret, toprağa ekilen bir tohumun meyve vermek için toprağa yarıp güne kavuşması. Hicret, ay çiçeğinin güneşin etrafında pervane olması.
4: Hicret, bir kavga, bir direnme, inanç mücadelesi. Hicret, bir dava göçü. İnsanların değil, Allah'ın istediği şekilde yaşayabilmek, kul olmak, özgür olmak için mekan değiştirmek.
3: Hicret, inanmak. Mevcut çevre ve şartların aksine yepyeni bir oluşum. Her şeyi inkardan sonra Allah'ı tasdik. Hicret, Rabbin yolunda, Rabbin rızası için, Resulün izinde.
4: Hicret, dönmek için ayrılmak, hedefe doğru yay olarak gerilmek. Fani olan her şeyden, baki olan Allah'a sığınmak. Muhacirler Mekke'den Medine'ye gidiyorlardı. Onların gidişi kıyamete dek yürüyecek, her çağda aynı sevdaya tutulmuş insanlara bir mesaj olacaktı. Giderlerken arkada kalan analar, babalar, kardeşler, kadınlar vardı.
3: Onlar hiç tanımadıkları ama aynı yüce emre teslim olmuş Medineli kardeşlerinin açtıkları sımsıcak kucaklara koşuyorlardı. Dünyanın benzerini görmediği ve göremeyeceği bir kardeşlikti bu. Gidiyorlardı.
5: Mekke, Mekke. Geleceğiz Mekke. Bir gün geleceğiz.
6: İşte büyüdük kardeşim. İmanımız sığmaz oldu göğsümüze. Artık bizi ne bağlayabilir? Elveda sevdiğimiz bahçeler, evlerimizin önünde yetiştirdiğimiz çiçekler, elveda. Ve bekleyin,
7: özenle dürdüğümüz yorganlara da veda ediyoruz. Uykuya da. Gidiyoruz. Dünyaya ait her şeyimizi bırakarak, yeşermek üzere toprağın derinliklerine doğru.
5: Mekke. Gidiyorum Mekke. Annemin sıcak yemeklerine ve merhametine veda ediyorum. Şimdi yol, çöl ve sabır.
6: Kardeşlerim dinleyin. Onun rızası için gidiyoruz. Hicretimiz köprü oldu, sıratımız oldu. Ama köprümüz duracak kardeşlerim, yıkılmayacak. Ve bugün terk ettiğimiz şehrimize ayaklarımızı vura vura döneceğiz. Unutmayın, dönmek için gidiyoruz. Bir gün dönmek ve zulmün o karanlık yüzünü parça parça etmek için.

İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, barındıranlar, yardım edenler, işte gerçek.

0: mümin olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır.
1: Ebu Seleme ile başlayan hicret, diğer Müslümanların Medine'ye hicretiyle sürüyordu. Ensar, vatanlarını, yurtlarını, her şeylerini Allah rızası uğruna bırakarak gelen kardeşlerine bağrını açıyordu. Bunun için Ensar denmişti onlara. Ensar, yani yardımcılar. Muhacirleri çorbalarına, evlerine, ekmeklerine ve gönüllerine ortak kılan Ensar.
2: Nihayet Peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali dışında tüm müminler yeni oluşum için Medine'ye hicret etmişlerdi. Mekke dışında kontrol edemeyecekleri bir gücün şekillenmekte olduğunu gören, hisseden kafirler de etekler çoktan tutuşmuştu artık. Hemen Darun Nedve adını verdikleri parlamentolarında toplandılar.

0: Bu din çok hızlı büyüyor. Görüyorsunuz işte. Mekke dışına da taştı.
1: Durdurmamız lazımdı onları.
2: Evet, düzenimiz tehlikede. Bu din devletimizi yıkabilir. Mekke'nin asil insanları. Onu muhakkak ortadan kaldırmalıyız. Muhakkak.
1: Bunu prangaya vuralım.
0: Bu çözüm değil.
2: Onu sürgün edelim.
0: Neler söylüyorsunuz Ebu Leheb? Bu işi kökünden halletmeliyiz artık. Benim görüşüme göre onu ortadan kaldırmaktan başka çare yok. Onun için her kabileden birer genç seçelim. Her birine keskin kılıçlar verelim. Hepsi birlikte onu pusuya düşürüp öldürsünler. Böylelikle bu iş bitsin.
2: Bu çok güzel bir teklif Ebu Cehil. Hemen uygulayalım. Bu gece.
3: O günün gecesinde suikastçılar peygamberimizin evini sararak onu öldürmek için uyumasını beklemeye başladılar. Oysa Allah Resulüne ilahi uyarı gelmiş ve tedbirini almıştı.
4: Allah Resulü hırkasını Hazreti Ali'ye verip bununla örtünerek kendi yatağında uyumasını ve daha sonra da ilk fırsatta Medine'ye gelmesini söyleyerek eline bir avuç toprak alıp gece yarısı dışarı çıktı. Suikastçıların hepsi kapının önünde bekliyordu. Allah Resulü elindeki toprağı kendisini öldürmeye gelmiş kiralık katillerin başlarına sepe sepe aralarından geçip gitti. Bir yandan da Yasin suresinden ayetler okuyordu.
3: Ve peygamberimiz en yakın dostu Ebu Bekir'i yanına alarak Mekke'nin güneybatısındaki Sevr mağarasına doğru hareket etti. İki muhacir Sevr'e yaklaştıklarında Mekke çoktan kaynamaya başlamıştı.
5: Nasıl olur? Anlatın nasıl olur? 12 kişiydiniz. Çıkıp gittiğini nasıl görmezsiniz?
6: Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Gece yarısı olup da içeri girdiğimizde sadece onun yatağında uyuyan Ali'yi bulduk.
5: 100 deve. Onları bulana 100 deve. Herkes hazırlansın. Bulacağız onları.
6: 100 deve ha? Bu büyük bir ödül. Sen ne diyorsun Süraka?
7: Ne sanıyorsun? Bu az bile. Eğer o Medine'ye erişirse şimdiden köleliğe ya da esirliğe hazır olun. Mekke hükümeti yıkıldı demektir.
8: Hadi yola çıkıyoruz.
9: Hadi arkadaşlar.
4: Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sevr mağarasında 3 gün kaldı. Bir mucizeyle bir örümcek mağaranın giriş kapısını örmüş, bir güvercin yuva yapmıştı. Müşrikler mağaranın önüne dek geldilerse de yuvayı ve ağı görünce orada kimse olmadığına inanıp geri döndüler.

0: لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
1: Muhammed'e yardım etmezseniz biliniz ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu.

0: Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir.
1: Hadi aslanım, koş! Yakalayacağız onları. Hadi aslanım, hadi. Bak işte oradalar. Süraka, sevin. Sevin, yüz deve senin olacak. Hadi koş, koş! Allah kahretsin. Şimdi tökezlemenin zamanı mı? Dur, dur, sakinleş. Tamam, hadi gidiyoruz. Bak oradalar önümüzde. Bak yanında Ebu Bekir bizi gördü bile. Fakat o hiç arkasına dönüp bakmıyor. Hey, ne oldu sana? Vay canına. Ayakların kuma saplanmış. Hey dur. Dur. Düşüyorum. Hadi, hadi doğrul. Doğrul, kalk. Çıkmıyor işte. Bakın, bakın. Atımın izlerinden bir duman göğe yükseliyor. Yapamayacağız. Yapamayacağım. Korkuyorum. Korkuyorum. Bağışla beni ey Allah'ın Resulü. Bağışla.
2: Peygamberimiz biraz önce kendini öldürmek isteyen ama şimdi bağışlanma dileyen Suraka'ya baktı ve kimseye haber vermemesini söyledi. Suraka bir anda değişmişti. Anlamıştı Suraka, atının niçin kuma gömüldüğünü. Anlamıştı Suraka, karşısında duranın Allah Resulü olduğunu.
3: Ve 15 gün süren bir yolculuktan sonra Peygamberimiz ve Ebu Bekir Medine önlerine geldiler. Medine nicedir bekliyordu. Yollara gözcüler çıkarılmış, yürekler ve gözler şehrin girişiyle kenetlenmişti. Medine bekliyordu. Efendisini, kurtarıcısını, Resulü, insanlığın baş tacını bekliyordu.
2: Uzun süredir Allah Resulünden bir haber alınamaması telaşlandırıyordu müminleri. Bir gelse diye yanıp yakılıyorlardı. Bir gelse.
4: İçimde büyük bir hüzün var. Endişeliyim.
5: Kardeşim, sevgili kardeşim, sil o kalbindekileri, yerine umudu koy, sevinci koy. Gelecektir, mutlak gelecektir Allah Resulü.
6: Bakın bakın, şu ileriki tepedeki adam bir şeyler işaret ediyor.
4: Yoksa geliyorlar mı?
5: Geliyorlar mı?
7: Geliyor. Allah'ın Resulü geliyor. Medineliler, beklediğimiz peygamber geliyor.
8: Efendimiz geliyor. Baş tacımız geliyor.
4: Ya Rabbi, sana şükürler olsun, geliyor.
8: Medineliler, ne duruyorsunuz? Yollara çıkın, karşılayın onu. Kadınlar, çocuklar, durmayın, hadi. Medineliler, beyazlar giyin. Gülsün yüzleriniz. Bugün sizin gününüz. Medineliler bayram edin. Medineliler sevinin. Gülün ey insanlar, gülün.
5: Ağlayın Medineliler. Rabbinizin üzerinizdeki nimetini hatırlayıp

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
2: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kabine toplantısında alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağ milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkenin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletin tüm kurumlarının uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata

varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk, gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk, gün oldu bin yapıp bir konuştuk ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ifadelerde kullandı. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işareti olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir, diye konuştu. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini dile getiren Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek muhtemel sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir ifadelerini kullandı. Hakan Fidan bu neticenin ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli bulduğunu söyleyerek Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz şeklinde konuştu. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır diyen Fidan, ilerleyen dönemde Türkiye'nin arzusunun bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması olduğunu ve Türkiye'nin bunun için çalıştığını kaydetti. Fidan, Türk-Rus ilişkilerindeki yoğunluğun ve bölgesel gündemin daha sık ve detaylı istişarelerde bulunmasını zorunlu kıldığını belirterek, bugünkü görüşmelerde de ikili işbirliğini ilgilendiren birçok konunun detaylı biçimde ele alındığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakere takvimi başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak, fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla tarihi bir mutabakat sağlandı. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu. G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi. Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump şunları kaydetti. Hürmüz Boğazı tamamen açıldı.
Mayınların temizlenmesi için

kısa bir süreye daha ihtiyaç var. Ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in temsil edeceğini sözlerine ekledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat imzalanmadan önce deniz ablukası kısmen kaldırıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevanchi, ABD'nin İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi. Revanchi, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasının vurgulandığını belirterek, "Ablukanın kaldırılması başından beri vurgumuzdu ve mutabakat imzalanmadan önce abluka kısmen kaldırıldı," dedi. ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayarak, kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesi, 12. yargı paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorusunu cevaplayan Gürlek, "Yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor," dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor," dedi. Bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Suç Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'la bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalarda ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının da olduğu 27 zanlı gözaltına alındı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi. 2500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi. Açıklamada sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğunu belirtti. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerine 1.627.960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan yabancı dil testine ise İngilizceden 195.051, Arapçadan 4.178, Almancadan 2.550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 olmak üzere toplam 203.639 adayın katılacağını bildirdi. Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı. Açıklamada 6.7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağı düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havalarından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirilen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağında bulunan 8 kişinin tamamının hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Açıklamada daha önce yerel saatle 11.20'de Edwards hava üssünden havalandıktan kısa süre sonra düştüğü bildirilen uçaktaki 8 kişinin tamamının ilk belirlemelere göre kazanın hayatta kalınabilir nitelikte olmaması nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Acil müdahale ekiplerinin hala olay yerinde olduğu vurgulanan açıklamada yetkililerin tüm personelin durumunu tespit etmek için çalıştığı ifade edildi. Boeing B-52 Stratofortress çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Hicri yeni yıl bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vakit hesaplamalarına göre Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkıyor ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görülebiliyor. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'le şehit olanların yad edilmesi İslam toplumlarının önemli gelenekler arasında yer alıyor. Aşure günü Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Üzeyir Öztürk yaptığı açıklamada Hicri yılın ayın hareketlerine dayanan bir takvimle belirlendiğini söyledi. Hicri takvimin Hazreti Muhammed'in vefatından yaklaşık 6 yıl sonra Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak kabul edildiğini hatırlatan Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı niteliğini taşıdığını vurguladı. Değerli dinleyenler,

0: Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize

0: 0541-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Notaların yatağında akan bir hayat. Razif Abdülaziz. Emre Başdu. Razif bin Abdülgani, uzak bir diyarda, ekvator çizgisine yakın bir yerde, 1957 yılında dünyaya gözlerini açar. Çevresinde daha çok Abdülaziz olarak tanınır. Aslen Endonezyalı olan Abdülaziz, doğduğu yıllarda bölgede bulunan Endonezya, Malezya ve Singapur ülkeleri İngiliz sömürüsü altında olduğundan bu üç ülke arasında geçiş hakkı tanınıyordur. Bu sebeple ailesi, ekonomik olarak daha iyi kazanç sağlayabileceğini düşündüğü Singapur'a taşınır. Çocukluğu Güneydoğu Asya'da, Malezya'nın güneyinde bulunan Singapur'da geçen Abdülaziz, bu topraklardan ayrıldığı vakit ardında hiç iyi hatıralar bırakmaz. Ancak hayatının seyrini değiştirecek müzikle de burada tanışır. Abdülaziz henüz 2 yaşındayken annesi vefat eder. Daha sonra babası iş sebebiyle bu ülkeden ayrılır ve en küçükler olan Abdülaziz'i 4 kardeşiyle birlikte arkadaşına emanet eder. Çocukluğunun büyük bir kısmı ebeveyninden uzak, bu evde şiddete maruz kalarak geçer. Hayatının sıkıntılarla çevrelendiği 1960'larda dünyada The Beatles fırtınası esmektedir. Bu fırtına Abdülaziz'in ağabeyini de etkiler. Zamanın ruhuna ayak uyduran ağabey kendisine bir gitar alır. Evde ağabeyinin yeni aldığı gitarı masanın üzerinde gören Abdülaziz merakla masaya doğru yaklaşır. Gitara dokunur dokunmaz henüz 5 yaşında olmasına rağmen ilk tınıyı çıkarır. Gitardan çıkan ses onu çok etkiler. O anda hayatında müziğin çok önemli bir yer tutacağını hisseder. 13 yaşına geldiğinde büyük ağabeyi onu ve diğer kardeşlerini Endonezya'ya götürür. Lise çağına kadar hiçbir müzik eğitimi almayan Abdülaziz, geçirdiği bu süre içerisinde kendi başına amatör olarak müzik yapar. İlk müzik eğitimini de lise 1. sınıfta alır. Ancak okuldaki derslerden sıkılır, müziğe daha rahat devam edebilmek için liseden ayrılır. Profesyonel bir müzik grubuna katılan Abdülaziz, gruptan bir arkadaşının ona ''Sen gitar çalmak için çok uzunsun, neden org çalmıyorsun?'' demesi üzerine org öğrenmeye başlar. Askere gidene kadar bu grupta çalışır. Müzik malzemelerini taşır, ses kontrolü ve teknik işlerle ilgilenerek işin mutfağında pişer. 19 yaşına geldiğinde 2 sene sürecek olan askerlik görevini yerine getirmek zorunda kalır. Tabii müzik burada da peşini bırakmaz. Abdülaziz'in müzikle ilgilendiği duyulunca kendisini ordunun orkestrasına çağırırlar. Burada ondan saksafon çalmasını isterler. Bu enstrümanı bilmeyen Abdülaziz'e saksafon çalmayı 3 ay içerisinde öğrenmesini emrederler. Kendi başına kitaptan çalışarak ve pratik yaparak 3 ay sonunda saksafonu başarılı bir şekilde çalar. Bu süreçte onun notaları öğrenmek zorunda kalması da bu işin en karlı yanı olur. Abdülaziz askerliğini tamamlamış ve müzikle ekmeğini kazanmaya başlamıştır. Bir otelde piyano çaldığı gece sonunda yanına biri gelir ve ona müziğini çok beğendiğini, Avrupa'da bir müzik grubu olduğunu ve onu bu grupta görmekten mutluluk duyacağını söyler. Gençliğinin en hızlı zamanında yapılan bu beklenmeyen teklifi geri çeviremez. 2 ay sonra

sonra başka bir dünyaya, Avrupa'ya gider. Dahil olduğu grupla birlikte bir yıl boyunca Almanya ve Avusturya'da sanatını icra eder. Daha sonra İsviçre'de Jamaikalıların oluşturduğu reggae türü müzik yapan bir gruba katılır. Uzun yıllar bu Jamaikalı grupla Avrupa'yı dolaşır ve kendisini reggae'nin bir benzeri olan ska türü müzikte geliştirir. Daha çok elektro gitar, bas, bateri ve klavyenin kullanıldığı Jamaika kökenli ska müziğinde çok başarılı olan bu gruptan Roy Ellis adında dünyaca ünlü bir sanatçı çıkar. Müzikte Roy Ellis'ten çok şey öğrenen Abdülaziz, bir zaman sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı gruptan ayrılır. İsviçre'de evlenir. Yeni bir gruba katılır. Bu grupta başarılı bir dönem geçirir, hatta bu sıralarda Abdülaziz'in bir klibi dünya çapında meşhur olur. Abdülaziz, hayatı boyunca dini inancının gereklerini zaman zaman yerine getirmeye çalışmış olsa da, işinden ve içinde bulunduğu çevreden dolayı dindar sayılabilecek bir hayat yaşayamamıştır. İçinde bulunduğu hayatın ve kendisinin nerede olduğunun farkına varması 2003 yılında nasip olur. Ne zaman namaz kılacaksın, ne zaman namaz kılacaksın şeklinde kulağına sorular gelmektedir. İşittiği bu sesten çok etkilenir, abdest alır ve bırakmamak niyetiyle namaz kılmaya başlar. Aradan bir yıl geçer, arayış içerisindedir. Ramazan ayında İsviçre'de bir camidedir. Üzerinde bu ayın getirmiş olduğu huzur vardır. Namazı kılar, dışarıya çıkmak için kapıya yönelir. Karşıdan biri gelmektedir ona doğru. Gelen kişinin adeta bir ışık gibi parladığını, onun üzerinde güzel bir aydınlık olduğunu görür. Bu durum onu o kadar etkiler ki 3 gece boyunca uyuyamaz. Tekrar aynı camiye gider. Ön saflara oturup beklediği sırada içeriye birinin girdiğini hisseder. Arkası dönük de olsa içeriye giren kişinin 3 gün önce gördüğü o genç olduğunu biliyordur. Dayanamayarak arka tarafa göz atar ve o kişi olduğuna emindir artık. Yanına gider, sorar genç çocuğa, "Kimsin sen? Neden ben seni bu şekilde görüyorum?" Bu soru üzerine, "Sen beni görmüyorsun, mürşidimin üzerimdeki feyzini görüyorsun." diyerek cevap veren genç çocukla sohbet etmeye başlar. Ondan mürşit ve tasavvufun ne olduğunu öğrenir. Duydukları, gördükleri, o genç çocukla gittikleri sohbet meclisleri kendisini çok etkiler. Kısa bir süre sonra bir mürşidi kamile bağlanarak tasavvuf terbiyesine girer. Abdülaziz yeni bir sayfa açmıştır hayatında. Tasavvuf yoluna girmesiyle birlikte hayatındaki birçok şey değişmeye başlar. Abdülaziz'in hayatının merkezine inancını koyması, daha çok ibadetle ilgilenmesi karısını endişelendirir. İnternetten araştırdığı tasavvufun doğru olmadığını, yanlış yolda olduğunu Abdülaziz'e söyler. Bir süre devam eden tartışmalar neticesinde karısından ayrılmak zorunda kalır. Tanıştığı o gençle devamlı birlikte zaman geçirir. Ama müzikle olan ilişkisi ise devam etmekte ve geceleri insanların eğlendiği mekanlarda müzik icra etmektedir. Soğuk bir kış gecesi yanına genç arkadaşını da alarak işe gider. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalmıştır. Bir ara arkadaşı gelir aklına. Etrafa bakar ancak göremez. Dışarıya çıkıp baktığında görür ki genç arkadaşı arabanın içinde onu beklemektedir. Onun içeriye girmeyi sebebini anladığında bu işi artık yapmaması gerektiğini anlar. İnsanların alkol alırken onun da müziğiyle bu ortama destek sağladığını düşünmesi müziği bırakmasına neden olur. Tüm zıtlıkların bir anda karşı karşıya geldiği ve hayatındaki birçok şeyi değiştirdiği günlerde bir vesileyle Katar'da yaşayan bir hanımla tanışır. Kadın Amerikalıdır. Amerika'da tıp öğrencisi olduğu yıllarda bir arkadaşının ona hediye etmesi üzerine Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Alak suresine geldiğinde hayatı değişir. Bu sureyi okuduktan sonra İslam'ı araştırmaya başlar. Henüz 19 yaşındayken Müslüman olur. Daha sonra ise doktorluk yapmak için Katar'a taşınır. Abdülaziz de 2006 yılında evlenirler. Semerkant televizyonundan teklif alan Abdülaziz eşiyle birlikte Türkiye'ye yerleşir. Şu an müzik yeteneğini bu kanaldaki programlara jenerik müzikleri yaparak kullanan Abdülaziz, "Ben müzik hayatımı bitirmiştim ama Allah-u Teala bana bu işi nasip etti," diyor.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hastalanmıştı. Ziyaretine gelenler "Sana bir doktor çağıralım." dediler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an "Doktor beni gördü." dedi. "Ne söyledi?" diye sordular. Hazreti Ebubekir radıyallahu an "Şüphesiz Rabbin dilediğini hakkıyla yapandır." diye cevap verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an sonra Hazreti Ömer'i radıyallahu an yanına çağırdı ve ona nasihatte bulundu. Hazreti Ömer ağladı. Ardından Hazreti Ebubekir "Ölüm mutlaka gelecek. Eğer tavsiyelerimi tutarsan sana ölümden daha güzel bir şey olmaz. Ama eğer yerine getirmezsen ölümden daha nefret edeceğin bir şey olmaz. Ölümü engellemeye de gücün yetmez." dedi. Orada bulunanlara da her durumda Allah Teala'yı hatırlamanızı, ondan korkmanızı, layık olduğu üzere onu met etmenizi ve günahlarınızın bağışlanması için ona yalvarmanızı tavsiye ederim. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Allah Teala'nın selamı üzerinize olsun." buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicretin 13. yılında Cemaziyel Ahir ayının çıkmasına 8 gün kala ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Katade rahmetullahi aleyh anlatıyor. Abdullah bin Mutarrif rahmetullahi aleyh bir gün bana dedi ki

0: iki adamla karşılaşırsın. Bunlardan biri daha çok oruç tutup namaz kılsa bile, diğeri ona göre Allah katından kat kat daha makbuldür. Ben de kendisine bu nasıl oluyor diye sordum, şu karşılığı verdi. Çünkü Allah katında daha makbul kişi, haramlarından kaçınmada diğerine göre daha hassastır. Şüpheli şeylerden daha çok sakınmaktadır. Lokman aleyhisselam bir gün oğluna şöyle nasihat eder. Yavrucuğum, dünya derin bir denizdir. Şüphesiz bu denizde çok insan boğulmuştur. Bu sebeple bu dünya denizinde bineceğin gemi, takva, geminin yükü Allah Teala'ya iman, yelkeni de Cenab-ı Hakk'a tevekkül olsun. Bu söylediklerime dikkat edersen umulur ki kurtuluşa erersin. Zira senin için bundan başka kurtuluş yolu göremiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman İbni Mesud radıyallahu anh ilimin onda dokuzu öldü buyurdu. Bu sözün üzerine İbni Mesud'a denildi ki sahabe-i kiramın büyükleri hayattayken niçin böyle söylüyorsun? Şöyle cevap verdi. Ben hüküm ve fetva ilimlerini değil, Allah Teala'yı bilmeyi, marifetullah'ı kastetti. Bayezid Bistami Kuddisesi ruhu şöyle demiştir. Arif, konuştuğunun daha üstündedir. Alim, söylediklerinin çok altındadır. Çünkü Arif, herhangi bir şeyle sevinç duymaz ve Rabbinden başka bir şeyden korkmaz. O, devamlı yüce Rabbini düşünür, alimse ilmiyle nefsini düşünür. Bu ilim nereden? Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri Kuddisesi Ruhu, fıkıh alimi olan bir zata gelerek şöyle dedi. Sen bu ilmi kimden, neden ve nereden aldın? Hazret şu cevabı verdi. İlim Allah Teala'nın vergisi ve onun katındandır. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim bildiğiyle amel ederse Yüce Allah ona bilmediği ilmi ihsan eder, öğretir. Bu cevap üzerine fakih alimi sustu.
1: Büyük sözler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Hikmet, Öfkenin Çocuğu. 12. yüzyılın meşhur sufi alimi İmam Gazali Rahimehullah, Kimya-i Saadet adlı eserinde şöyle der: "Her kim öfkesini kendi tercihiyle ve dininin kuvvetiyle yenerse, bu kutlu bir haldir. Fakat acizliğinden ve mecburiyetten dolayı susarsa, kalbinde kirlenme meydana gelir ve maya tutarak kine dönüşür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kindar değildir. Sehavi, El-Makasüdül Hasene, 1226 buyurmuştur. Kin öfkenin çocuğudur. Bundan da dini helak eden 8 afet ortaya çıkar. 1. Kindar kimse hasetçi olur. Başkasının iyiliğine üzülür ve üzüntüsüne sevinir. 2. Kinine yenilen kişi yaygara çıkarır. Böyle biri içinde hasedi gizlemekle kalmaz, buna ilaveten başkasının başına gelen bir beladan dolayı sevinir.

Tekiğine kapılan kişi hasmına selam vermez, onun selamını almaz. 4. Kindar kimse düşmanını aşağılık biri olarak görür. 5. Kindar kimse hasmının gıybetini yapar, yalan ve çirkin sözler söyleyip gizli şeylerini aşikar eder ve ona dil uzatır. 6. Kindar kişi hasmıyla alay eder ve eğlenir. 7. Kinine yenik düşen kişi düşmanın hakkını vermekte kusur eder, sıla-i rahim yapmaz, aldığını vermez ve helallik dilemez. 8. Kindar olan kişi her fırsatta hasmını döver ya da incitir. Ya da başkası dövse veya incitse engel olmaz, hatta hoşuna gider. Kin besleyen bir kimse, dindar biri olsa, günah işlemese bile başkasına iyilik etmekten elini çeker, yumuşak davranmaz, yardım etmez, dua ve senada bulunmaz. Allah Teala'nın zikrine oturmaz, böylece bunların sevabından mahrum kalır. Bunun zararı da çok fazladır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, yakınlarından Mıstah'a mali yardım etmemeye yemin etmişti. Çünkü o, Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya iftira olayında ileri geri konuşmuştu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. İçinizden fazilet ve servet sahibi kimseler yakınlarına, fakirlere ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Onları affetsinler, kusurlarını bağışlasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nur 22. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, evet, elbette bağışlanmayı severiz dedi ve Mıstah'a yardım etmeye devam etti. Buhari, Şehadet 15. Kendisine kin güdülen, haset edilen kimse de gücü yeterse şu üç şeyi yapar. 1. Hakkını fazla veya eksik yapmadan tam olarak almaktır. Bu adalettir. 2. Kendisine kin güdeni affederek ve onunla ilişkisini devam ettirerek ona iyilikte bulunmaktadır. Bu iyilik ve erdemdir. 3. Ona hak etmediği şekilde haksızlık etmektir. Bu zulümdür ve düşük insanların tercih edeceği bir iştir. Kötülük yapana iyilikle karşılık vermekten daha büyük fazilet yoktur. Kişi bunu yapamazsa hiç değilse kötülük yapanı affetmelidir. Çünkü affın da fazileti büyüktür.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Ayşe Hızır'a haliniz keyfiniz yerinde mi diye haber göndermiş. Hızır da bunun üzerine kalkıp Ayşe Sultan'ın çiftliğine gelmişti. Ayşe böyle haber gönderme fikrini Hatice'den almıştı. Böylece hem Hızır'ı telaşlandırmayacak, hem emri vaki yapmış olmayacak, hem de onun aklına kendisini düşürerek yanına gelmesine sağlayacaktı. Çok zeki bir kız olan Hatice'nin dediği gibi olmuştu. Fakat Hızır Ayşe ile konuşurken onun kendisine ne kadar önem verdiğini fark etmiş ve bir kez daha vicdani cenderelerde sıkışmıştı. Çünkü onun hayatı aile reisi olmaya elverişli değildi. Kendi sevgisinden geçse bile Ayşe Sultan'a bu iş olmaz, kendine boşuna üzme, beni bekleme diyemeyecekti. Bunları düşünürken bunalmış ve Rabbine yakarmıştı.
1: Rabbim bana bir çıkış göster, bana yardım et.
2: Ne dediniz Beyzadem?
1: Hiç Ayşe, hiçbir şey demedim.
2: Bir daha ne zaman geleceksiniz?
1: Bilmiyorum.
2: Daha ne kadar buralarda olacaksınız?
1: Bilmiyorum.
2: Tekrar.
1: Bir şey sorma Ayşe. Yarınımızı da sonumuzu da Allah bilir.
0: Hızır Reis Ayşe Sultan'ın mahzun bakışlarına aldırmadan ya da aldırmamaya çalışarak onu başıyla hafifçe selamlayıp oradan ayrıldı. Ayşe içinde derin bir hüzün hissediyordu. Şimdiye kadar hiç tanımadığı bir sızıyla burkuluyordu kalbi. Hızır her gidişinde bir daha asla onu göremeyeceği vehmine kapılıyordu. Böyle ne kadar yaşayabilir, buna ne kadar katlanabilir bilmiyordu.

Ertesi günü tertip edilen zafer alayı muhteşem olmuştu. Alayın başında mehter ilerliyordu. Arkasında iyi elbiseler giydirilmiş esir İspanyol askerleri geliyordu. Bunları diğer asilzade ve yüksek rütbeli memur ve zabitler takip ediyordu. Onların arkasında da cins atlara binmiş güzel elbiseli 80 kadar Türk levendi, ellerinde kuvveti ve asaleti temsil eden doğan kuşlarıyla ağır ağır atlarını sürüyorlardı.

Doğanlar ellerine geçirdikleri deri eldivenlerin üzerinde duruyor, kaçmaya çalışmak şöyle dursun, hallerinden memnun bir edayla kendilerine hayran hayran bakan şehir çocuklarını yukarıdan süzüyorlardı. En geride ise Hızır ve tayfası geliyordu. Hızır'ın sağında Aydın, solunda Murat vardı. Sultana hediye edilecek kumaşlar, altın ve gümüş yemek takımları, ipekliler, halılar arabalara yüklenmişti. Danilo da bir cengaver gibi ağırlıkların başında gidiyor, sağa ve sola devamlı selam vermeyi ihmal etmiyordu. Zafer alayının geçtiği yolun iki tarafı alkış tutan binlerce insanla çevriliydi. Kardinalin adamları evlerine saklanmışlar, dışarı çıkmaya cesaret edememişlerdi. Tunus Sultanı Muhammed alayı vezirleriyle beraber sarayın kapısında karşılamış, Hızır ve arkadaşlarını derhal içeriye davet etmişti.

0: Hoş geldiniz sarayıma ey şanlı Leventler.
1: Arkadaşlarım adına hoş bulduk. Şeref duyduk sultanım.
0: Size Halkutvat limanını emanet etmekle ne kadar isabet etmişim.
1: Teveccühünüz sultanım.
2: Bu sizin ileri görüşlülüğünüz sultanım.
1: Efendimiz, size bu hediyelerimizi takdim etmekten şeref duyarız. Kabul buyurursanız bizi mutlu etmiş olursunuz.
0: Eksik olmayın.
3: Saygı gereği hediyeler doğrudan sultana değil, onun bir askerine verilir. Asker de sultan adına hediye verenleri onurlandırmak için yüksek sesle hediyeleri beyan ederdi.
4: 200 esir, 9000 duka kıymetinde altın ve gümüş eşyalar, 3000 altın.
3: Sarayda hazır bulunan soylular bu hediyelerin takdimini büyük bir hayranlıkla izlerken Sultan Muhammed'in de keyifli olduğu her halinden belli oluyordu. Barbaros kardeşlere iltifat etmekten de geri durmuyor, diğer yandan verilenleri kabul ettiğini gösteren bir nazarla başını devamlı sallıyordu.
0: Sizler Tunus'a bereket getirdiniz. Tersanemden en işe yarar gemiyi alın ve güle güle kullanın.
1: Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanımız. Biz de size layık olmaya çalışacağız ve hediyenizi devletin bekasına hizmet için kullanacağız.
3: Sultan Muhammed ganimetlerden kendi askerlerine ve Barbaroslara da pay verdi. Reislere kaftanlar giydirildi. Hızır'a büyük bir iltifat göstergesi olarak yalnız hükümdarların taşıdığı elmas işlemeli bir tuğ verildi.

0: Murat ve İskender'in komuta ettiği yelkende denize açılmaya hazır vaziyette Halkutvat limanında bekliyordu. Vaktiyle Hızır ve arkadaşları bu yelkenliğiyle Midilli adasından ayrılmışlar, Naxos adasına gelmişler ve korsanlığa bu gemiyle başlamışlardı.
1: Hey gidi emektar, hey!
2: Senden gençtir.
1: Çok duygulandım Danilo. Bu halimi kötü esprilerinle bozmana izin vermeyeceğim.
3: Neden duygulandın?
1: Anlamazsın.
2: Dikkat edersen sorumu kötü espriler ve dokuz köyden kovduran laflar katmadan sordum. Mesela... Sen de duygudan eser de mi vardı da diyebilirdin.
1: Evet.
2: Ama demedin.
1: Evet demedim.
3: O halde anlat hele, neymiş bu duygulandığın şey?
1: Bu gemi var ya, bu gemi. Beni dünyaya yeniden getiren gemi.
2: O halde buna artık gemi demeyelim.
1: Ne diyelim?
2: Ebe Hanım diyelim.
0: Hasan şakacı olmasına karşın çok da duygusaldı. Bu gemiye baktıkça duygulanıyor ama kendisini dinlememekte ve anlamamakta ısrar eden Danilo... Bütün hevesini boğazına diziyordu. Uzaktan Aydın Reis'in geldiğini görünce sevindi. Aydın Reis onu anlayabilir diye ümit etti.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar.
1: Aleyküm selam.
2: Ve aleyküm selam reis.
4: Hayırdır Hasan? Gözlerin kızarmış gibi.
0: Hasan bu söz üzerine birden heyecanlandı. Biraz da Danilo'ya nispet olsun diye başladı bağırmaya.
1: İşte bu be. İnsan halinden anlamak bu. Reisim gözlerinden anlar adamın. İşte gönül ehli insan olmak bu.
4: Hayır

0: Neyi anladım?
1: Bak reis, bu gemiyle siz Naxos'a gelmiştiniz, hatırladın mı?
0: Evet, hatırladım.
1: Bu gemi olmasaydı bu gemi...
2: Ne olurdu?
1: Ben hala o boş ve değersiz hayatın içinde yuvarlanıyor olurdum.
2: Oğlum delisin sen.
1: Aa, nedenmiş?
2: Gemi mi seni irşad etti yani?
1: Yo, içindekiler.
2: İçindekiler de değil.
1: Hadi be sen de.
0: Danilo doğru söylüyor Hasan.
1: Bir şey söylemiyor ki, sadece saçmalıyor. Sen açıkla bir zahmet reis.
0: İnsanlar ya da eşyalar sadece aracıdır. Seni doğru yola ileten Allah'tır.
2: İhdine sıratel müstakim denmiyor mu Fatiha suresinde?
1: Deniyor.
2: Beni doğru yola ilet diye Allah'tan istiyoruz. Vesilelerden değil.
0: Sen Müslüman olmaya layıkmışsın. Allah da sana bizi göndermiş. Bu gemiyi göndermiş. Hepsi bu.

0: Yahya Efendi konağa gelerek Hızır Reis'i görmüş ve Sultan Muhammed'in kendisiyle özel olarak görüşmek istediğini söylemişti.
1: Bu davetin sebebi nedir acaba?
2: Bilmiyorum efendim.
0: Yahya, sultanın Hızır'la görüşmek isteme sebebi hakkında bir şey bilmiyor, yalnız kızı Fatma Hanım'la ilgili olduğunu sezinliyordu.
2: Sultan Hazretleri bendenize bir şey söylemedi. Ama herhalde çok mühim bir fermanları olacaktır.
1: Bir şey söylemedilerse mühim bir fermanları olduğunu nasıl bildin?
2: Sabahtan beri tebaası hazırlık içindeler efendim.
1: Ya, demek öyle.
2: Belki de ailevi bir mesele hakkında görüşeceklerdir.
1: Sultan Hazretleri aile içi bir meseleyi benimle müzakereye neden lüzum görsün?
2: Kim bilir beyzadem? Siz Tunus'taki en itibarlı gençsiniz.
1: Sen bir şey biliyorsun Yahya. Çıkar dilinin altındaki baklayı.
2: Hayır efendimiz. Zan olur. Bana düşmez.
1: Pekala. Gidebilirsin o halde.
0: Hızır o akşam sultanın sarayına gidecekti. Aklından sultanın kendisiyle neden görüşmek isteyebileceğini geçirdi. Tek tek bütün seçenekleri düşündü, sonunda bunu Danilo ve Aydın'la istişare etmeye gerek gördü.
1: İşte böyle arkadaşlar. Daha dün saraydayken bugün tekrar çağrılmak bana biraz tuhaf geldi.
3: Seferlerimiz veya ganimetlerle ilgili bir hadise olamaz.
1: Evet, bence de olmaz.
4: Neden?
3: Çünkü öyle olsa reisle özel olarak görüşmek istemezdi.
4: Evet, mantıklı.
3: Reis, Yahya dilinin altından bir şey fısıldamadı mı?
1: Ailevi mesele falan dedi.
3: Ailevi mesele dedi ha?
1: Evet öyle.
3: Şimdi anladım.
4: Ben de anladım.
1: Bana da anlatın hele.
3: Reis, suizan etmiş olmaktan Allah'a sığınıyorum ama bence sultan sizi damadı yapmak istiyor.
1: Hadi canım.
4: Bence de reis. Danilo haklı.
1: Dün bir bugün iki. Daha yeni yeni büyük ganimetler elde etmeye başladık. Sultanı da bir defa hediye götürdük. Büyüklüğümüzden emin olmadan neden kızını bize vermek istesin?
3: Basiret sahibi bir adam da ondan.
1: Nasıl yani?
3: Yeteneğinizi anlamış yani reis.
1: Estağfurullah.
4: Danilo'yla aynı kanaatteyim.
0: Hızır Sultan Muhammed'in sarayına gittiğinde dünkünden de büyük bir ihtişamla karşılandı. Ayağının altına kadife kırmızı halı serilmiş, iki yana dizilen askerler ve saray halkı sevgi ve saygı gösterilerinde bulunmuşlardı. Hızır Reis tek başına böylesi bir ilgiyle karşılaşmaya alışkın değildi. Şimdiye kadar hep arkadaşlarıyla beraber kabul etmişti tebrikleri ve şahsen üstüne alınma gereği duymamıştı. Zira iyi biliyordu ki arkadaşları ve tayfası olmasa o bu başarıları kendi başına kazanamazdı. Bu yüzden saraya tek başına çağrılıp bu kadar ilgi görünce utanmıştı. Sultan Muhammed, Hızır Reis'i büyük bir nezaketle selamladı ve kelimelerini seçerek konuşmaya başladı.
5: Teşriflerinizden büyük mutluluk duydum Hızır Reis.
1: Estağfurullah efendim, emriniz olun.
5: Seni buraya yalnız çağırmak istedim. Çünkü bizatihi seninle dostluğumuzu ilerletmek istiyorum.
1: Lütfedersiniz sultanım.
5: Seninle konuşmak istediğim önemli mevzular da var ayrıca.
1: Sizi dinliyorum.
5: Buyur, şöyle otur.
1: Allah uzun ömürler versin.
5: Sen devletine son derece bağlı bir insansın. Bunun farkındayım.
1: Efendim, devlet-i âliye bizim varlığımız, padişahımız efendimiz halifemizdir. Nasıl bağlı?

0: Ben de böyle düşünüyorum Hazır Reis. Hatta bir insanın adamlığını ölçmek için onun devletine olan sevgisine bakmak gerektiğine bunca yıllık tecrübelerimden sonra eminim.
1: Doğru söylüyorsunuz Sultan.
0: İş bu sebeplerden sana Cerbi Adası'nın hükümdarlığını vermek istiyorum. Emir Şahap adayı müdafaa edecek kuvvete malik değil. Cerbe

0: Sultan Muhammed neden adayı Hızır ve abisinin komutasına vermek istediğini uzun uzun anlattı. Hızır sessizce dinledi fakat içinde bir sürü çelişkiler yaşıyordu. Yine gönül yarasıyla vatan sevdası aynı çizgide kesişmişlerdi. Ayşe Sultan'ın babasının adasını elinden alan olmak istemiyordu. Her ne kadar Sultan Muhammed haklı da olsa, böyle bir durumda Emir Şahap Ayşe'yi kendisine vermek istemeyecek, belki de öc almak için derhal başkasıyla evlendirecekti. Hızır'ın zihninde onlarca soru uçuştu ama hemen kararını verdi. Vatan en büyük aşktır.
1: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 27. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osmanoğlu.

600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı toplumunun yapısını genel manada inceleyecek, Osmanlı'yı tanımlayan ve tamamlayan sosyal hayatı konu edeceğiz. Osmanlı Devleti, başlangıçta doğrudan doğruya Türkler tarafından kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başlamıştır. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan, çok uluslu bir özellik kazanmıştır. Daha sonraları, Türk ve Osmanlı kavramları, bugünün Türkiye'si de dahil olmak üzere, Osmanlı toplumunu simgelemiştir. Bugün hala devam ettiği gibi, Türk ya da Osmanlı tabiri, etnik kökenin ne olursa olsun, bu toprakların asli milletini oluşturan Müslüman bütünlük için kullanılmıştır. Zira Osmanlı Devleti, toplumunu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim öğretim işiyle uğraşanlar, müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı, askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte, yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlardı.

Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında gerçek Osmanlı ailesinin yapısı, tamamen Osmanlı töresi, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir ve kasabalarda oturan Osmanlı ailelerinde ise İslam hukuku da etkiliydi. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı.

Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki Müslüman Osmanlı nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici uygulamalar yapmıştı. Vakıflar kurarak buraların ekonomik hayatını canlandırmış, insanların buraya yerleşmesini özendirmişti. Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları da sağlanmıştı. Lakin toplumdaki bu hareketi tamamen başıboşta bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Duraklama ve çöküş dönemlerinde kaybedilen yerlerdeki Müslüman halk iç kesimlere göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus artışı, ekonomik güçlükler ve eşkıya tehlikesi gibi sebeplerle kırsal kesimdeki halk büyük şehirlere göç etmiştir. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışmayla olabiliyordu. Özetle bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye dikey hareketlilik denilir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki kast teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan bağına dayanmaktadır. Örneğin baron, dük, kont, lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde kan bağına dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir şekilde görülür. Reaya denilen yönetilenlerden bir kişinin yönetenlerden saydığımız seyfiye, ilmiye ya da kalemiyeye geçmesi mümkündür. Padişah olmanın dışında her kademeye yükselebilmek manasına gelen dikey hareketlilik için sadece Müslüman olmak, eğitim ve öğretim görmekten oluşan başlıca iki şart vardı. Malumdur ki, reaya içindeki Müslüman olmayanların çocukları devşirme yoluyla devlet hizmetine alınırdı. İçlerinden Müslüman ve kabiliyetli olanlar, kapı kulu sistemi içinde eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev alırlardı. Mesela 1453-1566 yılları arasında görev yapan 24 vezir-i azamın 20'si devşirmedir. Osmanlı Devleti toplumu etnik yapılara göre değil, inançlarına göre düzenlemişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bunların başında devletin kurucusu olan Türkler geliyordu. Bundan sonra Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcüler diğer belli başlı Müslüman gruplardı. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu iki kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi dini yönetim merkezi vardı. Toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu gruplar arasında yaşayış açısından benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Toplum içinde insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle

zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerinde kurulmuştur. Sosyal hayatın tanzimi, kişi ve toplumun güvenliğini sağlama bakımından ahiliğin bazı prensipleri şunlardır. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu topluma layık olduğu en uygun yere ulaştırmak. Ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamını oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak. Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan AHİ teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeamet ve tımar toprakları miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden çok uzun ömürlü bir siyasal kuruluş, bir cihan devletidir. Bu uzun sürecin klasik dönem olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağlandığı, devlette sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının hangi noktasında bulunduğu hususları hep merak edilmiştir. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren bağlı bulunduğu İslam dininin gereklerine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşantısını esas almış, sosyal güvenlik alanında da bu dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi olmayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri vardır. Devletin bu gibi pek çok görevi olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getirmede vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları devlete yardımcı olmuşlar, onun görevlerini hafifletmişlerdir.

toplumu ilgilendiren yani içtimai güvenlik anlamında kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski denilen olaylar, insan iradesi dışında başa gelen ve başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla kazançtan mahrum eden ya da ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye sebep olan olaylardır. Bu açıdan sosyal güvenlik, toplumu oluşturan fertlerin kendi iradeleri dışında uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi anlamına gelmekte ve kişileri gelirlerin ne olursa olsun belli sayıdaki risklere karşı güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü olarak kabul edilmektedir. Bunu kısaca, kişilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlemlerin bütünü şeklinde anlamakta mümkündür. Sosyal güvenlik sistemleri hem sosyal korumanın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuki teknikleri kapsar. Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışında meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlılık veya ölüm gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden kişilerle, bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli derecede azalmış olmasından dolayı, kamu önlemleriyle yeterli bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin ana faaliyet alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık veya kazalar sebebiyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren rahatsızlık yahut sürekli mağluliyet gibi sebeplerle muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim garantisiyle çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimlere ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masraflarını karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. Genel itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını gerektiren sosyal sigortalarla sadece resmi, yarı resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasi yapı ve koşulların bir ürünüdür. Avrupa'da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi için, sanayi devriminin ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. Türkiye'de ise ekonomik ve siyasi koşullar çok farklı bir gelişim seyri izlemiş, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecine girmemiş olması, gerçek anlamda bir sosyal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri de modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nde sosyal politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır.

devletin bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sosyal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca sebebini oluşturmuştur. Bu açıdan devlet içinde modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Öte yandan daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zehamet, yurtluk ve ocaklıklarla, ihtiyaç sahibi şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti'nde, Batı'da olduğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla başlamış ve gelişmiş, emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenliği, esas itibarıyla 3 esasa dayandırılmıştır. Bunlar aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde isimlendirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve otoriteye ihtiyaç gösteren vatan savunmasıyla kamu güvenliği gibi hizmetler, hükümet eliyle yürütülmüş, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise yardım vakıfları aracılığıyla

ile yerine getirilmiştir. Bu tesislerin bazılarından toplumun bütünü, bazılarındansa yalnızca düşük gelirli ihtiyaç sahipleri yararlanmışlardır. Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliği temel olarak aile içi yardımlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşıyan aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımlarıyla giderilmiştir. Bu sistem özellikle tarıma dayalı kesimde etkin olmuş, ancak el sanatları alanında yapılan çalışmalarda da kendini göstermiştir. El sanatları alanında çalışanlar, doğal olarak tarım alanında çalışanlara oranda sosyal risklere karşı daha az güvenliğe sahiptir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde mevcut zorunlu esnaf birlikleri Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım dayanışma sandıkları kurmuşlar ve mensuplarına bir takım risklere karşı belirli ölçüde bir güvenlik sağlamaya çalışmışlardır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Osmanlı Devleti'nde esnafın ilk karşılıklı yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan başta ahilik ve bunu takip eden loncalar içinde başlamıştır. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dini, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Ahilik teşkilatının başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya, garip ve misafire sofra kurup onu beslemek, ahiliğin temel kurallarındandır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım sağlayan bir başka kurumsa, lonca adı verilen meslek kuruluşlarıdır. İlk esnaf kuruluşları olan ahilik şeklinde teşekkül eden esnaf zaviyeleri, 14. yüzyıldan itibaren azalmaya başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almıştır. Loncalar kurdukları orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardım ve dayanışma sandıklarıyla üyeleri ve aile bireyleri için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi olarak sosyal yardımlar yapmışlardır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına gedik denilirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini almak gerekirdi. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi vermek, loncaların başlıca görevleri arasındaydı. Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik ustalar kurulu vardı. İçlerinden en yaşlısı başkan olur ve ona şeyh denilirdi. Osmanlı Devleti'nde din eksenli sosyal yardımlarda sosyal güven

güzelliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunlar genellikle bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlarla vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflar gibi bir takım sosyal yardım kurumları da bulunmaktadır. Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin görülmesi için kurmuş oldukları kurumların finansmanına tahsis etmeleri, bu amaçla bu malların mülkiyetini de sözü edilen kurumlara devretmeleri olarak ifade edilebilir. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlar, genel itibariyle bugünkü gibi özel hukuk kurumu olmayan vakıflar aracılığıyla yapılmış ve vakıflar sosyal güvenlikle ilgili olarak çeşitli somut amaç ve faaliyet alanlarında da yönelmişlerdir. Vakıflar kendilerinden yararlanma açısından biri aynından yararlananlar, diğeri gelirinden yararlanılan olarak ikiye ayrılmıştır. Birinci grup, müessesat-ı hayriye yani hayır kurumları olarak isimlendirilir ve içine camiler, medreseler, imaretler, hastaneler, kütüphaneler, hanlar gibi kurumlar girer. İkinci grubun en güzel örneği ise avarız vakıflarıdır. Özellikle mahalle veya köylerdeki fakir hastaların tedavisiyle hastalık yüzünden kazanç sağlayamayanların bakımlarını ve kimsesizlerin korunmasını amaç edinmiştir. Avarız vakıfları, geliri bir köy veya mahalle ahalisinin beklenmedik ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulmuş olan vakıflardır ve bu vakıflardan yararlanmada din ayrılığı gözetilmemiştir. Vakıflara ait hastanelerde Müslüman veya gayrimüslim, zengin veya fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunduğu gibi, gerekli hallerde hastalar taburcu edilirken, kendilerine bir takım elbiseyle bir aylık geçimini sağlayacak miktarda para yardımı da yapılmıştır. Vakıfların herkesin karşı karşıya gelebileceği yaygın fiziki ve sosyal riskler yanında, bazen son derece tali risklere karşı da kişileri korumayı hedef aldıkları görülmüştür. Vakıflar, hayat şartları bakımından insanlar arasında büyük ölçüde adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli bir role sahiptir. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin sosyal refah düzeyini en iyi biçimde gösteren imaret sistemi, vakıf müesseselerinin en dikkate değer olanıdır. Bu tesislerde vakıf hizmetlilerine, mektep ve medrese talebelerine, fakirlere ve yolculara, durumuna göre 3 öğüne kadar yemek verilmiştir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa tahsis edilmiş hastanelerde ise bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisi yapılmıştır. Yine fakir, vergilerini ödeyemeyecek kişiler için kurulmuş avarız vakıfları da Osmanlı sosyal hayatının güzel bir numunesidir.

Görülüyor ki doğuş ve gelişimlerini İslam dininin insanlara hayır, iyilik ve yardım çağrısına borçlu olan vakıflarla, sosyal yardım gayesi güdülmüş ve büyük halk kitlelerinin birçok mesleki ve içtimai tehlikeleri, riskleri bunlar sayesinde önlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında sosyal yardımlarda dolayı ve dolaysız olarak görevli müesseseler arasında hastanelerle Darül Aceze, Darül Eytamlar ve Kızılay gibi kurumlar da önem kazanmıştır. Şu kesindir ki vakıf müessesesi Osmanlı Devleti'nde de diğer İslam devletlerinde olduğu gibi büyük önemi olan, sosyal ve iktisadi hayat üzerinde derin etkiler bırakan dini ve hukuki bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, ülkenin

ekonomik ve sosyal hayatında son derece önemli bir role sahip olmuş, devlet, eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini vakıflara gördürmüştür. Askeri ve dini hizmetlerle değişik yardım amaçlı vakıfların kurulduğu da bilinmektedir. Vakıflara bırakılan hizmetlerin görünmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş, vakıflar vergi muafiyetiyle ve başka yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde bulunduğu, toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının 3/4 oranına ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Hatta batılı bazı sosyal siyasetçiler 16. yüzyılda Osmanlı Devleti için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Kısaca Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din, dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka 3 temel millet daha vardı. Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler. Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman milletini oluşturuyorlardı. Ve Osmanlı ya da Türk diye de anılan Müslümanlar tek millet kabul ediliyordu. Ortodoksların devletle ilişkileri Fener Patrikhanesi ve Patrik tarafından yürütülüyordu. Patrik vezir seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayıyla başa geçiyordu. Ermeniler monofizm denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Onların ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Musevilere de bir millet olarak kendi işlerinde örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret, bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki Hahanbaşı sorumluydu.

Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olarak ortaya çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması, Fransız İhtilali'nin Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplumlarda milliyetçilik duygusunu uyandırması, Batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi, Batılı devletlerin sık sık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucu, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat Fermanı ile meşrutiyeti ilan etmesi, Osmanlı'da millet sisteminin değişmesine sebep olmuştur. Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim tebaaya geniş haklar verilerek, yurttaşlar arasında farklılık yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayrimüslimler de katıldı. Avrupa devletlerinin Hristiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu, Kırım Savaşı'ndan sonra Islahat Fermanı ilan edildi. Islahat Fermanı ile Hristiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Haraç vergisi kalkacaktı. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile Hristiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk uyandırdı. Hristiyanlarda ise milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına sebep oldu. Gayrimüslimlerin devlete sadakati kalmadı ve bu sebeple Osmanlı toplumu içten ve dıştan ölümcül yaralar almaya başladı. Bütün bilgiler ışığında Osmanlı'nın sosyal hayatı bir de padişahların dönemleri olarak incelendiğinde görülecektir ki her padişahın dönemi aynı incelikteki ayrı ayrı hassasiyetle inşa etmiştir. Sadece son yıllarda incelemeye sunulan 2. Abdülhamit Han dönemi, sicil defterleri ve 2. Abdülhamit Han özel olarak yaptırılan ve bu defterlerin saklandığı dolaplar görülmeye değerdir. 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu dolabın kapaklarının altına haşerattan korumak ve hava dolaşımı

ulaşımını sağlamak için tel örüldüğünden, binlerce belge o günden bugüne kadar bozulmadan saklanabilmiştir. Evlenen, ayrılan, yeniden evlenenlerden sokakların temizlenmesine, tütün ve içki yasağından atlara fazla yük taşıtılmamasına, görüntüyü bozan inşaatların yasağından, tayin, yangın, deprem ve kuraklığa kadar, padişahın özenle muhafaza ettirdiği binlerce belge, Osmanlı dönemi toplum hayatını geniş ve detaylı bir şekilde açıklıyor.

Araştırmacılarımıza göre Osmanlı Devleti döneminde bütün sosyal ve iktisadi olaylar şer'iye mahkemelerince kayıt altına alınmıştır ve şer'iye sicilleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatla ilgili incelenebilecek en geniş ve detaylı kaynaktır. Ayrıca İstanbul'un 27 şer'iye mahkemesinde yazılmış olan 9872 adet sicil defteri, 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından koruma amacıyla tek çatı altında toplanmıştır. Şer'iye sicilleri içinde maruzlar, ilanlar, hüccetler ve vakfiyelerle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra vergi ve cizyenin toplanması, müderris, yiğitbaşı, kethüda gibi görevlilerin tayinine ilişkin kayıtlar da bulunur. Yine uzmanlarımıza göre günümüzde noterlerin yapmış olduğu her türlü işlem, vekalet, kefaret, mukavele ve borçlanma akdi, merkezden gönderilen fermanlar da bu sicillerde yer almaktadır. Tütün ve içki yasağı, ordu sefere çıktığında konaklama yerlerinin tayini, yangın, zelzele, kuraklık gibi olayların kayıtları da bu belgelerde bütün detaylarıyla mevcuttur. Dolayısıyla Osmanlı'da sosyal ve iktisadi hayatla ilgili her ne varsa, her biri şer'iye sicilleri arşivi içerisine kaydedilmiştir. Örneğin bu arşivde, Osmanlı dönemi toplum hayatında çok önemli bir yer tutan vakıflarla ilgili 10 bin adet kayıt bulunmaktadır. Osmanlı'da bir vakıf kurulacağı zaman, vakfı kuran şahıs vakfiye metnini hazırlardı. Şahitleriyle birlikte kadı huzuruna giderdi. Kadı vakfiye metnini inceler, eksikleri varsa onları tamamlar ve şahitlerin huzurunda metni sicillere kaydederdi. Vakıf resmi olarak kurulmuş olurdu. Vakfiye metinlerinin bir tanesi şer'iye sicilleri içerisinde bulunur, bir tanesi de vakfı kuran şahsın elinde olurdu. Vakfı kuran şahıstaki belge kaybolsa bile şer'iye sicillerinden rahatlıkla bulunabilirdi. Sadece İstanbul'da bu şekilde tutulan 10 bin adet vakfiye kaydı vardır. Bu kayıtlar sicillerin içinde çok önemli bir miktar oluşturmaktadır ve ayrıca bu belgeler Osmanlı'da ne kadar vakıf kurulduğunun envanterinin tutulması açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu sicillerde şehir hayatına ilişkin kurallar da yer almaktadır. Bugün belediyelerin yapmış olduğu işlemler 1850'lere kadar kadılar tarafından yapılıyordu. Şehrin düzenlenmesi, sokakların temizliği ve esnafın denetlenmesine kadar bütün işlemler de kayıt altında ve şer'iye sicilleri içinde bulunmaktadır. Hatta şehir planlamasıyla ilgili olarak kayıtlar vardır. Bu düzenlemelere göre yapılan eve komşu evi rahatsız edecek şekilde pencere açılamaz. Görüntüyü bozan inşaatlar yapılamaz. Ayrıca Nur-u Osmaniye Camii'nin yapımında kullanılan malzemeler ve inşaatıyla ilgili de kayıtlar vardır. Aynı arşivde çevre koruma ve sokakların temizlenmesiyle ilgili de birçok belge yer almaktadır. Bunlardan biri 1724 yılına ait yaya kaldırımlarında satıcı tezgahlarının kurulmaması ve yayalara zarar vermemesiyle ilgili bir belgedir. Bir başka belgeye göre Tophane ve Fındıklı'da cami yakınlarında halkın geçtiği yerlere manavlar tarafından tezgahlar kuruluyormuş. Bunların kaldırılmasıyla ilgili bir ferman yayınlanmış.

yılına ait İstanbul katılığına kayıtlı bir sicilde, yük taşınan atlara fazla yük taşıtılmaması ve atlar yükünü boşalttıktan sonra da sahibinin üzerine binmemesi için ferman çıkarılmıştır. Osmanlı'da münakihat ve mufarakat defterleri adı verilen defterlerde evlilik ve boşanmalar da kayıt altına alınmıştır. Osmanlı'da münakihat ve müfarakat defterleri dediğimiz bu evlilik ve ayrılık defterleri, İslam'da imam nikahı dışında resmi kayıt tutulmadığına dair görüşleri tersine çevirmektedir. Osmanlı döneminde evlilikler ve boşanmalar da sicillere kaydediliyordu. Hatta dul olanlar için ayrı, yeni evlenecekler için ayrı defter tutuluyordu. Sicil defterlerinin saklandığı dolaplar, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Bu dolaptaki en eski belge 1510 yılına aittir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel gayret ve hassasiyetiyle buradaki 9872 adet sicil defterin %90'ından fazlası günümüze sapasağlam ulaşmıştır. Yıpranan az bir kısmı da restorasyon bölümünde aslına uygun olarak tamir ettirilmiş ve bütün kayıtlar sayfa sayfa dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelere yerli araştırmacıların yanı sıra en çok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen yabancı araştırmacılar ilgi göstermektedir. Osmanlı Devleti daima dostlarının ve düşmanlarının araştırma konusu olmuştur. Bünyesindeki birçok incelik hala sırrını korurken, birçoğu da hayret ve hayranlıkla karşılanarak özel ve genel başlıklarla araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Şu da takdiri ilahinin tefekkür etmeye değer, garip bir cilvesidir ki, ne hikmetse Osmanlı tebaası olup da propaganda ve tahriklerine kapılarak Osmanlı'ya ihanet eden kavimlerin hiçbiri bugüne kadar huzur yüzü görmemiştir ve onlar geçen zamanı hayıflanarak mirasçılarından daha gür bir sesle hala adeta tarihçilerimizden Mustafa Armağan'ın şu sözünü haykırmaktadır: "Geri gel ey Osmanlı."

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Kuddise Sirru. Erzurum'un Hasankale, Pasinler ilçesinin Kındı köyünde doğmuştur. Babası Hoca Hüseyin Efendi'den tahsil görmüş ve babasından icazet aldıktan sonra Erzurum'da tanınmış bazı alimlerin derslerini takip etmiştir. Bitlis'e giderek Nakşibendi Şeyhi Muhammed Piri Küfrevi'ye intisap etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermenilere karşı savaşmıştır. Erzurum'un kurtuluşundan sonra Hasankale'ye dönmüş ve Hasankale'ye bağlı Alvar Köyü halkı isteği üzerine oraya yerleşmiştir. Yine bölge halkının isteği üzerine müftülük vazifesini de yürütmüştür. Halk arasında Alvar İmamı ve Efe Hazretleri unvanıyla tanınır. Bir Nakşibendi Halidi Şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşatla meşgul olmuştur. Alvarlı Efe Hazretlerinin divanı son asrın en güzel divanlarındandır. Şiirleri vefatından sonra Hülasatül Hakaik adıyla neşredilmiştir. 12 Mart 1956'da vefat etmiş ve cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiştir. Alvarlı Efe Hazretlerinin Arslan Bey'e muhabbetini bildirmek için yazdığı mektup şu şekildedir.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah iki cihanda bize ve size rahmet etsin. Gönlü geniş, sohbete düşkün, merhametli, şerefiyle gönlü hoş eden Arslan Bey. İki cihanda elinden tutan Hazreti Allah ola. Bu imtihan ve mihnetli dünyada ve özellikle bu macerada Mevla senden razı olsun. Annen ve baban Mevla'dan rahmet bulsun. Dünya baştan başa kahır nehrinden tulumba olmuş. Hemen aman öyle bir endişeyi bırak. Sade, güzel olarak. Sade görmek ehibbanının yüzünü, ıydı ekber olur canıma minnet. Seyreylemek bir hidayetli gözünü, bir cenneti candır olur muhabbet. İkmal olmaz bu dünyanın noksanı, hak eyledi Rüstem gibi insanı. Kim ki buldu dilde nuri irfanı, bu dar-ı fenaya verir mi kıymet? Bir tulumba kurmuş bu devri zaman, bizim tulumbaya verir mi eman? Gel var ise dilde bir kamil iman, buldun her düsera baki şerafet. Hayat-ı alemden eller üzülmüş, devri felek, kecrev burçlar bozulmuş, bahri bela dalgaları tüzülmüş, enhar-ı kahirde olur mu hayat? Eğer merhameti Mevla erişe, peygamberin şefaati erişe, tamiri dünyaya düşme teşvişe, lütfiya vallahi gariptir memat. Allah izin verirse görüşmek üzere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti. Ve bu iki kabile de Ebu Talib'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki

Bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken Efendimiz aleyhissalatü vesselama laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızdığı, gazaplandığı yüzünden belli oluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam durdu. Sonra da ey Kureyş cemaati işitiyor musunuz? Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı onların en şiddetli davrananı yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki ey Kasım'ın babası sen git doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anıyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz aleyhissalatü vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz aleyhissalatü vesselama şöyle şöyle şöyle şöyle söyleyen sen misin dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet bunları söyleyen benim buyurunca içlerinden birisi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yakasına yapıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak size yazıklar olsun. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz aleyhissalatü vesselam eziyet görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek evi, beyti iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, ''Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?'' diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-us-Sakafi'nin evinden Efendimiz aleyhissalatü vesselama taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlık etmede çok aşırı gider, küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu.

Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb, gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O, alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet-i kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an onu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ''Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden sen burada olmasan, bir köşeye çekilsen.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''O beni göremez.'' buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi, ona ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir ''Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?'' dedi. Ümmü Cemil ''Benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş. Şiir yoluyla beni eleştirmiş şeklinde söyledi. Ve devamında o şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de, şu beytin Kabe'nin Rabbine andolsun ki, o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin, ulu kişilerinin kızıyım diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah o seni görmedi mi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler. Bunu zannederler, beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştu. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı çocukları aile olarak İslamiyet'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı.

Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın ayrılın dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ben senin dinini tanımıyorum, kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceleyin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepşe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin diye sorduğunda hayır, sen üzerinde durduğun yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü. Ukbe Tuleyb'e yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğlunu şikayet etti. Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun deyince Erva validemiz sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun dedi. Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki
Efendimiz aleyhissalatü vesselam

yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşlilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka iki kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi yani Ebu Cehil dedi ki görmüyor musunuz şu gösteriş yapan şu kişiyi? Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki omzunun mübarek omuzlarının arasına koyunca o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden o pislikleri alıp attı. Ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı. Onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti. Kureyşilerden içlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu 7 kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrarlayarak ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu 7 kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indiren, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dinle peygamber gönderen, canım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendi.

yendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastladı. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu'l-Bahteri görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da Ebu Cehil'in mensup olduğu Mahzum oğullarıyla Ebu'l-Bahteri'nin mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları Ebu'l-Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler, ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimizin üzerinden def etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, "Ey Kureyş cemaati, görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek, namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım," dedi. Kureyş müşrikleri, "Vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap," dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar, Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş.

hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa da olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. Biri, o ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da İşkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil As bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim, derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam, derdi. Hakem bin Ebil As, Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha, Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti, dedi. Zinnire validemiz hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur Rabbimdir, dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir, dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar. Öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin sıcak bölgelerine çıkarırlar. Göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar. Aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Ona

öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan bir böcek göstererek Ebu Fükeyhe'ye "Senin Rabbin bu mudur, bu değil mi?" diye sordu. Ebu Fükeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı." deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı. En ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad ehad Allah birdir Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, "Ey müminlerin emiri, sırtıma bir bak," dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, "Doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim," dedi. Habbab radıyallahu anh, "Benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü," dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi. Kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Ey Allah'ım Habbab'a yardım et," diyerek dua edince Ümmü Enmar

başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine başını dağlat diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine habbap demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anh'a müşriklerden Abdi Yavuz da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu ve dedi ki, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir, dedi. Efendim bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, her pehlivan gibi köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş meydanlarında başa kadar yükselir. Bir gün Edirne'de sıla izninden dönen iki saray pehlivanıyla yaptığı güreşlerde onu yenemeyen pehlivanlar tarafından "Erkeksen İstanbul'a gelir, bizi bulursun" diye tahkir edilir. Bir yıl sonra İstanbul'a giden Pamukçulu orada yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Bir güreşinde Cazgır Onur Reşat Paşa'ya takdim ile paşanın konağına yerleşir. Reşat Paşa onu konağa almadan iddialı güreşini görmek ister. Yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmut Celaleddin Paşa da vardır. Damat Paşa Osman'ın kendi pehlivanı Muharrem'le tutmasını ister. Muharrem yenilir. Bu güreş padişah tarafından da duyulur.

İkinci bir güreş kaçınılmazdır artık. Zira padişah da görmek arzusunu izhar eder. Bu güreşte de Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Güreşin cazgırlığını Aliço yapmıştır. Pamukçuluğu Yakup Pehlivan'ın Edirne'deki sözlerini Aliço'ya aktarır. Aliço buna içerlemiştir. Padişaha durumu arz eder.

Yakup güreşe sert elenselerle ve tırpanlarla girmiştir. Pamukçulu fırtınanın geçmesini beklemek için müdafada kalır. Daha sonra olaya güreşe ısınan Pamukçulu Osman Pehlivan, Yakup Pehlivan'ı öyle bir yener ki yalancı olmadığını böylece de ispat eder.

0: Senin pehlivan talihliymiş. Nedir ne de ne olduğunu bilmiyorum ama buradaki güreşinden bunu anlamış bulunuyorum. Mahmut Celalettin Paşa da fena bozulmuştu. Ayağa kalktı. Buyurun içeri girelim dedi. Hep beraber içeri girerlerken Pamukçulu Osman pehlivan ortada tek başına kalmıştı. Bu sırada yanına Reşat Paşa'nın kahyası yaklaştı. Heyecan içindeydi.
1: Çok güzel bir güreş çıkardın Osman pehlivan. Adamı fena yendin hem de pek fena.
0: Sus, yavaş konuş.
1: Merak etme, kimse yok.
0: Olsun. Buradan hemen uzaklaşsak iyi olur.
1: Yıkanmayacak mısın?
0: Yakup pehlivanla hamamda karşılaşmak istemem. Şöyle bir silineyim yeter. Yolda rastlayacağımız ilk hamamda yıkanırım.
1: Nasıl istersen.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan yüzünü gözünü yıkadıktan ve çabucak silinip giyindikten sonra Reşat Paşa'nın kayasıyla beraber konaktan ayrıldı. Araba ile yol alırlarken
1: Yakup Pehlivan'ı yendiğim için Aliço çok kızdı.
2: Farkındayım. Nasıl bağırdı Yakup Pehlivan'a?
1: Yakup Pehlivan beni ezmek istedi. Ama kazdığı kuyuya sonunda kendisi düştü.
2: Onu ona öğreten, daha doğrusu emreden Aliço'dur.
1: Buna hiç şaşmam. Her ne dese beni bir türlü gözü tutmuyor. Yakup Pehlivan'ı yendiğim için başıma bir iş gelir mi?
2: Yok, hayır. Bundan korkun olmasın. Bir şey yapmazlar sana. Üstelik arkanda koca Reşat Paşa var.
1: Doğrusu Aliço'nun durumunu hiç beğenmiyorum da.
2: Çok geçmeden paşa konağa döner. Ondan tamamlayıcı bilgi alırız, merak etme sen. Hadi kendini serin tut.

Pamukçulu Osman Pehlivan bir hamamda çabucak yıkandıktan sonra gene Kahya ile birlikte konağa döndükleri zaman paşayı yeni gelmiş buldular. Reşet Paşa hayatından son derece memnun görünüyordu. Önce Pamukçulu'ya güreşin ödülüyle vaat etmiş bulunduğu 10 altını verdi. Arkasından da şu sözleri söyledi. Bugün mükemmel bir güreş çıkardın. Yakup Pehlivan'ı su götürmez bir şekilde yendin. Böylece hem ondan öcünü almış hem de büyük bir pehlivan olduğunu ispat etmiş oldun. Yüzümü

0: kara çıkarmadın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır pehlivan.
1: Doğrusunu isterseniz, ben Yakup pehlivanı yenmiş olduğuma çoktan pişman olmuş bulunuyorum paşam.
0: Neden?
1: Aliço'nun bana nasıl baktığını yakından görseydiniz, bana hak verirdiniz.
0: Sen onun bakışlarına kulak asma. Aliço her şeyden önce pehlivan ve doğru bir adamdır. Sertliğine serttir ama şimdiye kadar onun en ufak bir haksızlık yaptığı veya bir haksızlığa alet olduğu görülmüş değildir.
1: Güreşten sonra ne dedi?
0: O gene senin pehlivanlığını beğenmemekte direniyor. Yakup pehlivanın yenilmesini de idmandan düşmüş olmasını da buluyor. Aynen şöyle dedi. Bir pehlivan için idmansızlık ne kadar zararlıysa, ifrat derecede fazla idman yapmak da zararlıdır. Birden nefesi kesilir de buna bir mana veremez. İşin kötüsü bir pehlivanın idmandan düşmüş olduğunun daha önce farkına varamamasıdır. Tam güreşin ortasında nefesi kalmaz, eli ayağı tutmaz hale gelir de ancak o zaman başına gelen şeyi anlar. Anlar ama iş işten geçmiş olur. İşte Yakup pehlivanın başına gelen de budur. Kendisini hep tanırsınız. 2-3 saat süren güreşlerini hep bilirsiniz. Halbuki bugün yarım saat içinde tükendi. Yoksa Yakup pehlivan onu her zaman rahat yener. Güreş başladığı zaman hasmına ne kadar üstün bulunduğunu hep gördünüz. Pamukçulu biraz düşündükten sonra,
1: hani bu sözleri doğru olsa gerek, bu kadar çabuk tükenmiş olmasına ben de şaşmıştım.
0: Hayır Osman pehlivan, iş öyle değil. Güreşten, pehlivanlıktan ben de anlarım. Yakup pehlivanın hatası önce seni ezmeye kalkması, sonra da senin güreş hızına dayanamamasıdır.
1: Bilmem. Öyle midir paşam?
0: Öyledir, öyledir. Bir baş pehlivan olduğun halde maşallah bir deste pehlivana kadar hızlı güreşiyorsun. Sen de bu nefes varken kimse dayanamaz sana. Sonra kollarında uzun. Kimse yaklaşamaz sana. Saray pehlivanlarının en kuvvetli tarafları elenseleridir. Çünkü Aliço onları bu şekilde yetiştirmiş bulunuyor. Yakup pehlivan da başlangıçta işe elense ve tırpanlarla başlamıştı. İşi bu şekilde yürüteceğini ve seni ezerek yeneceğini sandı. Fakat evdeki hesabı çarşıya uymayınca bu akibete uğradı.
1: Kim bilir, belki de siz haklısınız. Peki şimdi ne olacak paşam?
0: Ben Aliço'yu iyi bilirim. Bunun altında kalmayacaktır. Seni bir başka saray pehlivanla yendirecektir.
1: Acaba bu sefer de koca Mustafa pehlivanı mı çıkarır karşıma?
0: Orasını bilemem.
1: Hani ben asıl onunla tutmak isterdim de. Çünkü bana hakaret eden, beni İstanbul'a çağıran odur.
0: Onu da yenebileceğini umuyor musun?
1: Vallahi bir şey diyemem ama eğer o da Edirne'de olduğu gibi ise ümidim var.
0: Sen şimdi rahatına bak. İdmanlarına hiçbir şekilde ara verme.
1: Baş üstüne.

pek güzel tahmin edileceği gibi bütün kabak Yakup pehlivanın başında patlamıştı. Aliço başkalarının yanında onu elinden geldiği kadar müdafaa etmişti. Fakat

0: araba ile saraya dönerlerken Yakup'la yalnız kalınca olduğu gibi değişmişti.
1: Neydi senin bugünkü halin?
2: Vallahi ne olduğunu ben de anlayamadım usta. Birden kesildim.
1: Ve bizi rezil ettin.
0: Sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Yakup'u tepeden tırnağa bir yıkadı ki bu kadar olur. Yakup pehlivan boynunu bükmüş hiç konuşmuyordu. O Aliço'yu çok iyi tanıyordu. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru iş hiç cevap vermemekti. O da böyle yaptı. Saraya varınca Yakup pehlivan pehlivanlar dairesine doğru giderken Aliço da soluğu padişahın yanında aldı. Padişahın kendisini beklemekte olduğunu biliyordu. Sultan Abdülaziz ona güreşten sonra hemen yanına gelmesini emretmiş bulunuyordu. Padişahın huzuruna giren Aliço'nun yüzüne bakar bakmaz hakikati hemen anlamıştı. Yenildi mi Yakup?
1: Yenildi sultanım.
0: Nasıl olur? Nasıl yenilir?
1: İdmandan düşmüş, haberi yok. Yarım saat sonra hepten kesildi. Elleri ayakları durdu. Nefesi tükendi.
0: Ne kadar sürdü güreş?
1: Ancak bir saat.
0: Bak hele. Canım sıkıldı bu işe.
1: Ya benim? Rezil olduk bu güreş bilmez pehlivan karşısında.
0: Yakup idmandan düşmüş olduğunun farkında olmamış mı?
1: Hayır. Siz de bilirsiniz sultanım. Pek az pehlivan idmandan düşmüş olduğunun farkına varabilir.
0: Peki ne olacak şimdi?
1: İzin verirseniz en kısa zamanda Osman pehlivanı bir başka pehlivanla karşılaştıralım.
0: Kiminle karşılaştıracaksın?
1: Orasını bilemem. Kim olsa onu perişan ederek yener.
0: Peki. Sen bunu kararlaştır. Yalnız bu güreşin sarayda yapılmasını istiyor.
1: Emredersiniz, sultan.

0: Ertesi sabah Reşat Paşa dairesinde Ali Çoy'u karşısında görünce hiç şaşırmamıştı. Zaten onu bekliyordu. Saray baş pehlivanına hemen oturacak yer gösterdi. Ali Çoy oturur oturmaz...
1: Senin pehlivan nasıl? İyidir. Yakup'u yenmiş ama... kendi de çok yorgun düşmüş. Hani onu nasıl yendiğini hala aklı ermiyor.
0: Bu sözleri mahsustan Ali Çoy'u memnun etmek için söylemiş bulunuyordu. Ali Çoy ise oralı olmadı.
1: Efendimiz yeni bir güreş emrediyorlar. Baş üstüne. Bu güreş... sarayda efendimizin huzurunda yapılacak. Emrederler. Şu halde cuma günü ikindi vakti gelirsiniz.
2: Olur, geliriz.
1: Yalnız bir noktayı öğrenmek isterim. Gene Yakup pehlivanla mı tutacak? Hayır. Yakup idmandan düşmüş, bir aydan önce toparlanamaz. Peki kiminle tutacak? Orası belli değil. Birini bulacağım tabii ki.
2: Şey, koca Mustafa ile tutsa olmaz mı?
1: Bunu o istiyor değil mi?
2: Evet.
1: Edirne'de karşılaşmışlardı ya. Kendisini İstanbul'a davet eden de kendisidir. Bunu ben de düşünmüştüm. Pekala, onunla karşılaşırlar.

0: Osman Pehlivan bu kararınıza pek sevinecektir. Yoksa Yakup Pehlivan'ı yendiği gibi onu da yenebileceğini mi umar? Hayır hayır, ortada katiyen böyle bir şey yok. Onun istediği tek şey davetine gelmiş olduğunu göstermekten ibaret. Hani ondan korkar ve kaçar gibi bilinmek istemiyor da. Yakup'u fena bir gününde yakaladı ya. Koca Mustafa'yı da bu şekilde yakalayabileceğini umar. Anlamaz mıyım bunu hiç? Hemen söyleyeyim ki onu istemiş olduğuna pişman olacak.
1: Tahmin ederim. Fakat işte tekrar ediyorum. Onun koca Mustafa Pehlivan'ı yeneceğim diye bir iddiası asla yok. Yalnız yarıda kalmış güreşlerini tamamlamak istiyor o kadar.
0: Her neyse. Cuma günü karşılaşır ve muradına erer paşa.

0: Aliço paşanın yanında fazla kalmayarak oradan ayrıldı. Saraya döner dönmez de hemen koca Mustafa pehlivanı yanına çağırdı. Evet sevgili dinleyenler, maalesef yine süremiz bu kadar. Bakalım bundan sonraki bölümde Pamukçulu Osman pehlivan Aliço'nun dediği gibi muradına erecek mi? Hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve ilhikna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakılır. Oturma haline yakınsa oturur ve namazına oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra beşinci rekate kalkmıştır. Ya da son oturuşunu yapmamıştır. Yapmadan beşinci rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan beşinci rekate kalktıysa, beşinci rekati secde ile kayıtlamadan, yani beşinci rekatin secdesini yapmadan

bu kimse dördüncü, yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatı okuyor, seyif secdesini yapıyor, tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik Rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalksa ve 5. rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için isterse 5. rekatte namazını bitirir, farza başlar. İsterse de 5. rekate bir rekat daha ekler. Çünkü 5 rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat daha ekler. 6 rekatte selam verir. Tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade fi'r-rabi'ati kadre teşehhüdi. Dördüncü rekatin son oturuşunda ettehiyyatı okuyacak kadar otursa, tahiyyat okudu. Ettehiyyatı okuduktan sonra sümme gâme beşinci rekate kalksa. Hataen kalkıyor. Yanılarak kalkıyor. Kasten kalkmıyor. Ve lem yüsellim yazunnuha el kaadetil ula. Selam da vermeden beşinci rekata kalksa. Neden beşinci rekata peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunluğa sanıyordu. El gaadetel ula, ilk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda 5. rekata kalksa. Yani kendisi ne zannediyor? Bu benim 3. rekatım zannediyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti. Selam verecekken 5. rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse. Bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, 5. rekatı secdesini yapmadığı sürece. 5. rekatın secdesini yapmadıysa bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükuda aklına gelsin, ister kavme dediğimiz Semiallahu lümen hamideh de aklına gelsin. 5. rekatın secdesini yapmadan oturur, seyf secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp 5. rekata kalkıp secdesini yaparsa damme ileyha rekaaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Vakat temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda seyif secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, Rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekatı farz, 2 rekatı ise nafiledir. Ve rekatani lehu nafilet. Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh ifade etmiş. Kılacağı bu iki rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından sonra iki rekat daha kılınıyor ya. Bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, ikisi nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır. Ve secde lisevi, hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum zannederek 3. rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. 2 rekat daha kıldı, vacip olan selamı 2 rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek seyif secdesini gerektiriyordu? 3 kez Subhanallah diyecek kadar bir vacibi, namazın vaciplerini herhangi birini geciktirmek seyf secdesini gerektiriyordu. Burada da selamı 2 rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette seyf secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda seyf secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz.

bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer 3 kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sevgi secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri, belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe, tercih edilen görüşe göre konuşuyorum, konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı, ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku namazını bozar, bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatte miyim? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe 2. defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman iki olasılık, iki şekilde hareket eder. Birinci yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. Üçüncü rekat demeyeyim, dördüncü rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben üçüncü rekattayım. O zaman namazın üçüncü rekatı gibi devam eder. %90 üçüncü rekattayım. O dördüncü rekattayım. Namazın dördüncü rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer üst sayıyı da boş geçmez. Mesela üçüncü rekatı alıyorsa üçüncü rekat gibi devam eder dedik. Dördüncü rekatı alıyorsa dördüncü rekat gibi ne yapar? Devam eder, bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. 3 de olabilir, 4 de olabilir. 1. rekat da olabilir, 2. rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani 1 mi 2 mi 1. rekat olarak varsayacaksın, 1 gibi kılacaksın. 2 mi 3 mü? 2. rekat olarak varsayacaksın. 2 gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazı oturacaksın. Bu şu demek. 1 de olabilir, 2 de olabilir. %50-50. O zaman 1 alacağım. 1'i alacağım. 1 rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü 2. rekat da olabilir. Sonra 1 rekat daha kılacağım. Tekrar oturacağım. 2 de olabilir, 3 de olabilir. 2. rekat ihtimali var. 1 rekat daha kılacağım, 3. rekatta tekrar oturacağım mesela. Anlaşıldı mı? Çünkü bu 2. rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. 3. rekatımı kılıyorum, 4. rekatımı kılıyorum. %50-50 ortada kaldı. En az olan 3. rekatı alacaktır. Namazı 3. rekat gibi devam edecek. Fakat 3. rekat gibi devam ettiği 3. rekatta oturacaktır. Niye? 3 de olabilir, 4 de olabilir. Oturacaktır. Sonra 4. rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır. 4. rekattan sonra tekrar oturacaktır. Çünkü o zaten o 4. rekatidir. Namazın sonunda da sevgi secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. وَمَنْ شَكَّ kuşkulansa fi salati namazında, kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani

%100 bir kanaat yok. Kaçıncı rekatta kıldığına dair. Felem yedir bilmiyor. Eselâsen sallem erba'an. 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım bilmiyorsa. Ve kâne zâlike evvele mâ arada lehu. İlk defa ömründe, ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse. İste'nefe salate. Namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak, oturup selam vermesi daha evladır. Mesela 3 mü kılıyorum, 4 mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim diyor. %100 bir eminim diyor. Güvenmiyorum. Yani %100 3 diyemiyorum. 4 de diyemiyorum. %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek, namazını kesecek, tekrar yeniden namaza başlayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? Fe inkâne şekku ya'ridu lehu kesîran. Çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çoktan murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazla ise çok. Çoğu defa başına geldiyse bena ala galibi zani, kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekatı alır. İmkânı lehu zannun, bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Fe'in lem yekun lehu zannun, eğer kanaati oluşmadıysa, %50-50 kuşkuda kaldıysa, bena alel yakini, kesin olan, az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım, 3 mü kıldım? Bilmiyorum. İkinci rekat olduğum kesin. O zaman az olan sayı neye alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta lübapta söylüyor. وَقَعَدَ ف۪ي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ. Namaza oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meryadda. Yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namazda kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de vitir, bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse, önceki derste de söylemiştik, isterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır, kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani zat sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir. Secde yapacak bir durumu yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar, ima ile, ister sandalyede namaz kılar, ima ile, isterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir.

Sandalyede de kılabilir, oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilecek, secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kılıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kılar, isterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümün hamide kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur. Secdesini başı secdeye yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir, ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır? Yok mudur? Yoksa adam secde yapabiliyor. Secde yapabiliyorsa, ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak. Namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiç'in manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyatı oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyor. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak rukusunu eğilerek secdesini de tam secde yaparak tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır? Gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İza ta'azzara alel meridi el kıyamu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor. Ya da durabiliyor ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa, bu durumda salla gaiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu. Rukusunu yapar. Oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu. Secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım. Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var. Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil demiştik. Fe illem yestati' er ruku'a ve sucuda. Rukuya veya secdeye gücü yoksa. Ya da sadece secdeye gücü yoksa, ya her ikisine gücü yok, ya da sadece secdeye gücü yoksa, yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda evme'e imaen bir ra'sihi, artık ima ile başını

eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Bira'sihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir insan, felçli mesela veya hiç hareket etmemesi lazım, riskli bir durum. Başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın, namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor, o zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşü göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşü göre ise iyileşince kaza etmesi gerekmez. وَجَعْلَ سُجُودَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُعِ Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalye oturuyor. Semiallahu lümen hamide'den sonra secdeye gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? اَخْفَضَ مِنَا رُكُوا Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Rukuda biraz eğilir, secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz, güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor, böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse, bu olur, bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer biraz yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati' el-ku'ude oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri, sırt üstü yatar. Ve ceale ricleyhi ilel kıbleti, ayaklarını kıbleye doğru uzatır, sırt üstü yatar.

0: başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı yükseltilebiliyor ya. Hasta yatağını kaldırır ki yüzü kıbleye dönsün diye hasta yatağını kaldırır. Eğer hasta yatağı yoksa beline sırtına bir yastıkla destek verilir. Yüzünün kıbleye dönmesi sağlanır. Ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve sucudu. Ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istalga ala cembihi. Eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Kıblede yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse caize, bu da caiz olur. Feillem yasati el imani bi ra'sihi akhara salate ve la yumiyu bi aynihi ve la bil kadımız yerden inşallah ceyiz ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve eğer kabul ederseniz muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü programımıza güzel bir hikaye ile başlıyoruz. Derler ki iki yolun birleştiği bir kavşakta iki yolcu kavuşmuş. Biri oldukça yaşlı ve üstü başı perişan bir ihtiyar, diğeri ise genç bir baba yiğit. Mevsim bahar mıymış, güz müymüş bilemem. Ama gökyüzünde küme küme bulutlar seyrana çıkmışlar. Dokunsanız ağlayacaklar, hava da biraz serinmiş. Oldu olacak, yağdı yağacak bir havada kavşakta buluşan bu iki yolcu sohbet ede ede yola devam ediyorlarmış. İhtiyarın sohbeti de bir hayli tatlıymış. Ne de olsa dem sürmüş, umur görmüş biriymiş. Derken önce bir şimşek, arkadan bir gümbürtü ve toprakta tıplayan ilk damlalarla yağmur yağmaya başlamış. İhtiyarın üzerinde sadece bir gömlek, o da lime lime. Gencin hem ceketi var hem de kolunda paltosu. Önce paltoyu giymek isteyen genç, ihtiyarı böyle büzülür görünce dayanamamış. İçinden, nasıl olsa benim ceketim ondan fazla, üstelik gencim, bari paltoyu ihtiyara giydireyim de ıslanmaktan kurtulsun fukara diye geçirmiş. Sonra da baba demiş, bu palto benim için fazla, al bunu sen giy, yağmur dinince verirsin. İhtiyar almak istememiş önce. Yavrum demiş, Allah senden razı olsun. Çok iyi kalplisin ama ben zaten kocamış biriyim. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Sen daha çok şükür civansın. Allah korusun hastalanırsın. Sen giy paltonu oğul. Delikanlı direnmiş efendim. İhtiyar almamakta ısrar etmiş. Sonunda paltoyu giyen ihtiyar rahatlamış. Yollarına devam etmişler. Yağmur dediğin ne ki? Allah'ın rahmeti işte. Yağar geçer. Besbelli ince bir sağanakmış ki biraz sonra dini vermiş. Paltonun ıslak kısımları biraz kurusun diye az daha üzerinde tutan ihtiyar gayet titiz bir şekilde paltoyu çıkarmış, silkelemiş, katlayarak gence binbir duayla iade etmiş. Yollarına devam etmişler. Az sonra güneş açmış, pırıl pırıl bir sıcak yayılmış havaya. Delikanlı ihtiyara seslenmiş. Dayı demiş, benim palto işine iyi yaradı ha. Şansın varmış ki bana rastladın. Yoksa sırılsıklam olurdun vallahi. İhtiyar biraz ezik. Haklısın yiğidim demiş. Allah senden razı olsun. İnan ki çok makbule geçti. Zaten yaşlı ve hastayım. Bir de o sağanağı yeseydim halim nice olurdu. Bunun şansa ilgisi yok. Allah'ın bir lütfu ve senin merhametindir oğlum. Neyse yola devam etmişler. Bir süre yürüdükten sonra tam sohbetin koyu yerinde delikanlı söze girmiş. İhtiyar diye sırıtmış. Bu palto senin hayatını kurtardı ha. Vallahi eğer ben sana paltoyu vermemiş olsaydım, şimdi sonbaharda doğan kedi yavrusu gibi titriyor olacaktın. İhtiyarın utançtan ve öfkeden

alıp yola devam etmişler. Bir ara delikanlı durmuş, duramamış. Moruk diye yılışmış, amma da sarılmıştın paltoya ha. İpek hastalı çuha kumaş palto, kimin eline geçer? Vallahi eğer benim paltom olmasaydı, şimdi şu deredeki kurbağalar gibi cıbıl cıbıl olmuştun. O sırada bir köprünün üzerinden geçiyorlarmış. İhtiyar durmuş, bir delikanlıya, bir delikanlının kurbağa gösterdiği deriye bakmış. Sonra da Bismillah deyip kendini derenin sularına atmış. Bir dalmış çıkmış, bir daha, bir daha. Sonra silkinerek delikanlının yanına gelmiş. Saçlarından, sakalından sular sızarken, "Bak evlat," demiş, "o sağanakta ne kadar ıslansaydım, herhalde bu kadar ıslanmış olamazdım. Ağzını sıkı tut. Bundan böyle bir daha paltom diyecek olursan, gerisini sen düşün." Ve aptal aptal bakan çocuğu geride bırakarak hırslı adımlarla yürüyüp gitmiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, uzun ve mutlu bir evlilik ilişkisi için eşler birbirlerine bilgece ve dostça tutunmalı, evliliklerine her şeyden çok önem vermeli ve şartlar değişip zorlaştıkça birbirlerine daha da sokulmalıdırlar. Evi paylaşmak, hayatı paylaşmak anlamına gelmiyor. Hayatı paylaşmak bir iş bölümü de değildir. Eşler birbirlerine ait duygusal alanlarda çekinmeden dolaşıyorlar ve buradan çıkardıkları sonuçlara göre yapılması gerekenleri birlikte yapıyorlarsa beraber yaşıyorlar demektir. Hayatı paylaşmak, hayatın güçlüklerini beraber karşılamak, neşelerini beraber yaşamak, bundan da keyif duymaktır. Çocuk, hayatı paylaşan anne babasının sunduğu canlı ortam içinde canlılık kazanır. O da böylece hayatın içine girebilecektir. Anne babasını daima omuz omuza, kalp kalbe gören çocuğun kendisine ve ailesine duyduğu güven gerçekten kuvvetli olacaktır. Eşlerin bazı kusurları olabilir. Bunlara olduklarından daha büyük bir anlam vererek, bunları ağır tartışmaların sebebi haline getirmek, evlilik birliğini çekilmez bir yük yapar. Bugün birçok ailenin hayatını alt üst eden şey, evliliğin gerçekten büyük problemlerinden çok büyütülmüş küçük problemleridir. Her kıvılcımın yangına dönüşebileceği korkusu çocuğu üzücü şekilde sindirir. Her an bir tartışma beklentisi onu büyük bir gerilime sokar. Özellikle çocuktan kaynaklanan sebeplerle onun yanında yıpratıcı kavgalara girişilmesi, çocuğun ruhsal olarak aileden kopması için tek başına yeterlidir. Eşler kendilerini birbirleriyle kavga etmeye hazır bulduklarında derhal şunu düşünmelidirler. Bugün çok daha ağır ve kışkırtıcı sebepler bulunduğu halde hiç kimseyle tartışmadım, kavgaya girişmedim. Başkalarına gösterdiğim anlayışı, başkaları hakkında gösterdiğim sabrı, eşimden esirgemem her şeyden önce büyük bir haksızlık olacaktır. Eğer ev, eşlerin ev dışındaki hayatlarında göstermedikleri tepkilerin rahatça sergilendiği bir yere dönüştürülürse, çocuğun ruh sağlığı tehlikeye girer. Eşler bunun hem evlilikleri hem çocukları için acımasız bir haksızlık olacağını hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar. Anne baba bilmelidir ki onların belki çabucak unutacağı bir kavgayı çocukları unutmayacaktır. İki insanın birbirine karşı saygısızca davranmaları çirkindir efendim. Ama birbirlerine eş olmuş iki insanın birbirlerine saygısızlıkları hem çirkindir hem de hüzün vericidir. Her şeyin çürümüş hali insanı hüzünlendirir. Ama bir zaman önce isteyerek bir araya gelmiş, birbirlerine eş olmuş iki insanın evliliklerinin çürümüş hali zannederim herkes için daha da hüzün vericidir. Evet, evlilikte saygısızlık bir çürümüşlüktür. Yüksek kalitede bir çocuk yetiştirmek isteyen eşler, tabii önce kendileri için sonra çocukları için birbirlerine saygılı olmayı asla terk etmemelidirler. Çocuk nezaketi, terbiyeyi, saygıyı önce kendi annesinden, babasından görmeli. Bunları önce onlardan öğrenmelidir. Bu, çocuk kendi ailesinde yaşamadığı faziletleri hiç öğrenemez anlamına gelmemektedir. Ama insanlığın etrafında birleştiği güzellikleri, faziletleri, insanca zenginlikleri önce kendi ailesinde görmüş olan bir çocuğun daha güçlü bir insan olarak yetişeceği muhtemelidir.

Hakkaktır. Karşılıklı saygıya dikkat edilmediğinde tartışma ve kavga potansiyeli büyür. Saygısızlık eşleri inciteceğinden küskünlük, içe kapanma, iletişimden kaçınma gibi tepkiler ortaya konabilir ki bu sonuncusu evlilik ve çocuk için ayrı bir tehlikedir. Evet, saygısızlık düştüğü yerde kalmayan, kendini büyüten, her şeyi kaplayıveren bir lekedir. Kısa zamanda sevgiyi yok edişi bilinmelidir.

Muhterem dinleyicilerimiz, çocuk için annesi de önemlidir, babası da. Anne babanın önemini, baba annenin önemini azaltmaya yönelik söz ve tavırlardan şiddetle kaçınmalıdır. Çocuk anne babasından birinin hayatında daha etkisiz, önemsiz olduğu düşüncesine kapılmamalıdır. Eşlerin ilişkilerindeki zorlukları çocuklarına yansıtmaları, ilişkilerini çocukları üzerinden yürütmeye kalkışmaları çocuğun ruhsal ve duygusal dengesini alt üst eder. Çocuk anne babasının birbirlerini cezalandırma aracı olamaz. Bu büyük bir sorumsulluktur. Anne baba birbirlerini çocuklarına şikayet etmemeli, birbirleri hakkındaki olumsuz düşüncelerini çocuklarına aktarmamalıdır. Anne babasının bu şekilde birbirinden kopması çocukta güvensizlik meydana getirir. Bütün bunlar daha ileride belki de çocuğun aile ortamından uzaklaşmasını kolaylaştıracak bir zemin oluştururlar. Çocuk anne babasının birbirlerine karşı söz ve tavırlarından, onların birbirlerinden gittikçe uzaklaştıkları düşüncesine kapılırsa, aileden uzaklaşmaya hazır olacaktır. Ailesinden uzaklaşmaya tamamen hazır hale gelmiş bir çocuğun, küçük bir davette bile aileden kopması her an mümkündür. Anne baba çocuklarına birbirlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamalı, birbirlerini sevdiklerini, beğendiklerini anlatmalıdır. Böylece çocuğun sağlam bir birlikteliğin içinde olduğuna dair düşünceleri pekişir. Her an yıkılacakmış gibi duran bir yapının altında kim kendini rahat hissedebilir söyler misiniz?

Muhterem dinleyicilerimiz, namazdan evvel birkaç dakika vaaz etmeyi adet edinen Fatih Camii'nin yaşlı imamı merhum Mustafa Efendi vaazına her zaman şu cümleyle başlarmış. Ne oldum deme, ne olacağım de. Bugünkü zaferini düşünerek mağrur olma, yarınki hezimetini hesaplayarak mütevazi ol. Evet, ne kadar iyi bir telkin ve tavsiye değil mi? Ama insan bu, çiğ süt emmiştir, öyle demez ki. Eline geçirdiği fırsatlar, kazandığı itibarlar yüzünden şımarır da şımarır, ne oldum der, fakat ne olacağım demez. Atalarımızın düşmez kalkmaz bir Allah'tır, sözünü hatırlayarak olsun kendine gelmez. Ne var ki onun hatırlamaması, kapıldığı ihtiraslarının mağruru olmaya devam etmesi neticeyi değiştirir mi? Değiştirmez. Bir de bakarsınız, eline geçirdiği fırsatları etrafını yıkmakta kullanan mağrur adama adetullah kanunu haddini bildirmiştir. Ne oldum deme, ne olacağım de hakikatini bütün duygularıyla yaşatmış, hakikaten düşmeyen, kalkmayanın bir Allah olduğunu, insanların hemen hepsinin düşmeye ve debelenmeye

mahkum olduğunu hem de fiilen yaşatıp göstermiştir. Ne çare ki hayatın iki yüzlü bir merdivene çıkıp inmek gibi bir nöbetleşmeden ibaret olduğunu, merdivenin dibine indiğinde anlayan adam, zirvede kimsenin duramayacağını, her kemalin bir zevali olduğunu ancak düştükten sonra idrak etmekte, iş işten geçtikten sonra ikbal günlerinde ettiklerine pişman olmaktadır. Rivayet olunur ki, içtimai mevkii oldukça yüksek bir zengin, apartmanın en üst katında keyif ve zevk içinde kurulmuş otururken, fakir kapıcısını çağırır, onun dindarlığıyla bir miktar alay ettikten sonra, "Söyle bakalım senin gece gündüz secde ettiğin Allah'ın şimdi ne yapıyor?" diye sorarmış. Geçim sıkıntısı belini bükmüş fakir kapıcı da, "Benim Allah'ım merdiven yapıyor," diye cevap verirmiş. Bu cevaba kahkahayla gülen mağrur adam, zenginliğiyle içtimai mevkinin yüksekliğinin verdiği rehavet ve cesaretle dindar kapıcısıyla istihza edip durur, adeta "ne oldun" dedisi olurmuş. Dedik ya, düşmez kalkmaz bir Allah. Bir müddet sonra mahallede öyle bir yangın çıkar ki, birçok evlerin yanında bu mağrur adamın da nesi var nesi yoksa hepsini de kül edip göğe savurur. Tabii kapıcı da artık burasını terk ederek kendisine başka bir yerde rızık aramaya başlar. Cenab-ı Hak Rezzak'tır efendim. Ona öyle bir sebep kapısı açar ki, başladığı küçük çaptaki ticareti sayesinde kısa zamanda durumunu düzeltir, daha evvel kapıcılığını yaptığı apartmanın bu defa benzerini yaptırıp sahibi olur. Günün birinde hamd ve şükür içinde evinde istirahat ederken zil çalınır. Bir de ne görsün? Vaktiyle kapıcısı olduğu patronu perişan bir vaziyette, "Allah rızası için bir sadaka," diye seslenmiyor mu? Mütevazi zat yüzünü saklarcasına bir tedbirle gereken yardımı yaptığı sırada öteki şaşkınlık içinde, "Sizi galiba bir yerden tanıyor gibiyim." "Hayır," der, "belki birine benzetiyorsunuz." "Yok yok, sizi tanıdım. Vaktiyle kendisiyle alay ettiğim vefakar kapıcım. Bana o zaman Allah'ın merdiven yaptığını söylemiştin de sana gülmüştüm. Bak görüyorsun ya, dediğin doğru çıktı. O zaman merdivenden ben çıkıyor, sen de yerde bekliyordun. Şimdi ben iniyorum, sense çıkıyorsun. Bunu katiyen anladım." Evet muhterem dinleyicilerimiz, hayat bir taraftan çıkılıp diğer taraftan inilen bir merdiven gibidir. Bugün çıkarsın fakat yarın da inersin. Mühim olan zirveye çıktığında şımarmamaktır ki aşağı düştüğünde utanmayasın. Ne oldum demeyip daima akıbeti düşünerek ne olacağım diyesin. Aksi halde hak sillesinin sedası yoktur, sessiz gelir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Malum olduğu üzere biz bu sohbet programında Hakan Hocam'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını dillendirmeye çalışıyoruz gücümüz nispetince. Son birkaç programdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hicretinden, İslam tarihinde gerçekleşen hicret olayından bahsediyoruz. Bahsediyoruz zira hicret basit bir mekan değiştirme, göç etme değil, kutsal İslam davasının hedefe giden yolunda bir dönüm noktasıdır. Hicret, İslam dayanışma ve kardeşliğinin ruhudur. Hicret, devletin meydana çıkışıdır. İslam'ın ticari, iktisadi, zirai ve ekonomik hayata dair esasları, ilk uygulamalarını hicretten sonra başlamıştır. İlk İslam çarşı pazarı bu dönemde kurulmuştur. Cemaate açık İslam mabedi, mescidi, Küba ve Mescid-i Nebi, hicretle beraber ve hicretten hemen

0: sonra bina olunmuştur. Zekat, oruç gibi ibadetler hicretten sonra farz kılınmıştır. Hicret, imanın maddeye sağladığı tarihi zaferin simgesidir adeta. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, maldan, mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli bir kıssasıdır. Hicrette dünyevi menfaat ile ilişkiler bertaraf edilerek kutsal dava ön plana alınmış ve kutsal gaye için fakirlik göze alınarak mal mülk terk edilmiştir. Hani hep ifade edilir ya, muhacirler Medine'ye geldiklerinde sadece tek canları ve bir de o canları içinde besleyip büyüttükleri davaları vardı. Hicret, nicret nedir? Hicret ahde vefadır. Hicret sözde doğruluktur. Dostlukta sadakattir. Dostlar dostu ensar, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve öteki muhacirleri her çeşit tehlikeye karşı savunmuşlardır. Zaten Akabe biatında da o şekilde söz vermişlerdi. Canlarından öte savunacaklarını, muhafaza edeceklerini, onu çağırıyorlar ama sözlerinin arkasında sonuna dek duracaklarını söylemişlerdi. Hatta işlerinden bir tanesi, siz bunu yaparken tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz, bir avuç insan, yine de, çünkü neticesinde cennet vaat ediliyordu.
1: Demek ki hocam, yani Cenab-ı Hakk'a söz verirken, din yaşanırken, din yaşamaya söz verirken öyle eğreti bir söz kabul edilmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve eğreti bir yaşantı da aslında kabul edilmiyor. Yani İslam dini böyle ucundan yaşasan da olur tarzında değil. Her şeyle.
0: Evet.
1: O söze girmek ve her şeyle yaşamak.
0: İmam Birgivi Hazretleri bu konuda bir açıklama getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i tevhid getirerek, bir anlamda tasdik ederek, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu tasdik eden bir kimse, bu tasdikin hemen ardında hem cinsi yanında iken işleyemediği çirkin bir hareketi kendi başına kaldığında etrafındaki havaza meleklerini unutup, onu daima gören, halinden haberdar, içini dışını her an bilen Mevla'yı unutup, orada kendini yalnız zannedip o çirkin hareketi rahatça işleyen bir kimseye sorulur. Senin tasdikin nerede kaldı? Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen bir kimseye sorulur. Sen Muhammed Resulullah derken aleyhisselam, Allahü Teala'nın bütün Kur'an'daki emirlerini ve yasaklarını da kabul ettin, tasdik ettin. Senin tasdikin nerede kaldı diye insana sorulur. Yine, onun için tasdik etmeli.
1: Hocam buna bir örnek olarak da mesela Musa Aleyhisselam'a iman eden gençleri de misal olarak verebiliriz. Hı hı. Firavun'un zulmüne rağmen, onun zorbalığına rağmen, en ağır işkenceleri hiç gözünü kırpmadan yapmasına rağmen Musa Aleyhisselam'a o iman eden gençler iman ettiler. Firavun onları tehdit etti. Dedi, ben sizi astıracağım dedi. Sizi perişan edeceğim. Siz nasıl iman edersiniz? Benden izin almadan nasıl Rabbinizi değiştirirsiniz? Sümme haşa. Böyle söyledi. O gençler yine, sen ne kadar bizi tehdit etsen, ne kadar korkutsan da, sen bize ne yapsan da biz yine o Musa'ya aleyhisselam ve onun Rabbine iman edeceğiz dediler. İşte evet. Yani ahit böyle olur. Sadakat böyle olur. Yaşantı böyle olur. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam geçmiş ümmetlerden de haber veriyor. Mesela ashab-ı kiram efendilerimiz daha Mekke-i Mükerreme'de hicretten önce tabii bir insan olarak haliyle çok bunaldılar müşriklerin işkencelerinden. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bir anlamda, yani durumlarından yakınınca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara buyurdu, siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler sırf imanlarından dolayı ne işkenceler çektiler.
0: Evet.
1: Hatta şunu da misal olarak veriyor. Onlardan biri başına kadar bütün vücudu toprağın içerisine gömülürdü. Toprağın dışında tek başı kalırdı. İki kişi gelirdi başına, demir bir testere alıp başını ortadan ikiye yararlardı da o yine imanından dönmezdi. Yine bir kısmı da onların etleri, derileri demir taraklarla taranırdı, derileri paramparça.

0: edilirdi de yine imanlarından dönmezdi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misal olarak veriyor. Tabi bunun daha örnekleri çok.
1: Hicret ettikten sonra sahabe-i ikram efendilerimiz Medine'nin havasına suyuna alışamıyorlar. Hastalanıp rahatsızlanıyorlar. Geri dönmemek için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ziyarete geliyor. Hani tekrardan Mekke'ye sıhhattir. Hani insanın sıhhati gibi olmaz. Her şey bir tarafa, sıhhat bir tarafa. Tekrardan Mekke'ye dönebilirler mi acaba düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir düşünce hasıl olmasın onların gönüllerinde diyerek geliyor onları ziyarete. Hatta diyorlar ki ya Resulallah, Mevla benim ayaklarımı tekrar geriye döndürmemesi için bana dua et. Yani onlar davalarında samimiydiler. Onlar sadıktılar. Öyle içten bağlıydılar ki onlar, öyle içten bağlıydılar ki Ensar ile Muhacir öyle bir kardeşlik sergilemişler ki aslen Mekkeli olmayan Selman-ı Farisi Hazretlerini dahi öyle bir zevatı her iki taraf kendilerinden sayarak bağrılarına basmışlardır adeta.
0: Ha, İran'dan kopup
1: evet,
0: gelip
1: evet,
0: iman
1: Farisi
0: eden.
1: Olarak evet. Hicret isardır hocam. Kardeşini kendi ihtiyaçlı olsa dahi kendisine tercih ediştir. Ensar efendilerimiz böyle yapmışlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir yana bırakıp Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermişler. Bu hususta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayetinde yokluktan dolayı perişan olmuş bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek "Ey Allah'ın Resulü ben açım." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok." Diğer hanımlarına onlara haber saldı. Onlar da aynı durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram efendilerimize dönerek "Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?" diye sordu. Ensardan bir adam kalktı ve "Ben misafir ederim ya Resulallah." dedi. Evine götürdü. Eşine "İşte bu Allah Resulü'nün misafiridir. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edelim." dedi. Yazık. Eşi "Evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok." Adam bu sefer diyor ki "Öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak. Misafir yemeye başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağızlarımızı yemek yiyormuş gibi şapırdatmaya başlayacağız. Elimizi sofraya götürüp getireceğiz. Hani kaşıklayıp yiyormuşçasına." Bunun üzerine eşi kalktı ve çocukları hiçbir şey yedirmeden onları oyalayıp uyuttu. Lambayı yaktı, sonra kalktı yemeği hazırladı. Misafir yemeye başlayınca kadın kocasının dediği gibi kalkıp lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürüverdi. Ev sahibi, karı koca her ikisi ağzını yemek yiyormuşçasına kımıldatıyor. Elini sofraya götürüp getiriyor. Misafir ise hiçbir şeyin farkında değil. Böylece misafirin karnı doyuyor. Onlar da tabii yiyecek başka bir şey yok. Aç kalıyorlar. Ve o açlıklarını gizleyerek sabahlıyorlar. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namazda durdular. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam ev sahibini görünce tebessüm etti. Ve bakın nasıl buyuruyor. "Allah Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler." Ayeti cellesini nazil buyuruyor. Allah-u Teala'nın kulundan bir an razı olması dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşini kendine tercih edebilir. İhsardı hicret. Yine Sevir mağarasında daha önce de işlemiş olduğumuz üzere Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin tavrı.

0: öne geçiyor, ardında kalıyor. O mağaraya yaklaştıklarında önce ben gideyim ya Resulallah diyor. Onun için hicret edeptir. Hicret hassasiyettir. Nezaket ve ince duyguların adeta lif lif örülüşüdür diye tabir edilir. Hocam dilerseniz Ashab-ı Güzin Efendilerimizin Hazreti Ali Keremallahu Veçey Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yatağına yatırmıştı, yerine bırakmıştı. Yanındaki emanetlerini vermek için geride kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişme hadisesini isterseniz oradan devam edelim.
1: Evet hocam, bu bahsetmiş olduğunuz mevzu Hazreti Ali Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin bu hicretlerinde de gerçekten bizim için alınacak çok dersler var, çok ibretler var. Önce bu olayları, hadiseleri zikredelim, analım. Sonra oradan ne gibi dersler çıkarırız, onu beraberce inşallah mütalaa edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirttiğiniz gibi Kureyş müşriklerinin kendisine emanet olarak bırakmış olduğu şeyleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de kalmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmişti. Hazreti Ali Efendimiz de bu iş için Mekke-i Mükerreme'de 3 gün 3 gece kaldı. Yani Efendimizin hicretinden sonra.
0: Yaşı da genç, 20, 25-26 yaşlarında.
1: Tabii genç, daha evet. Çok genç yaşta. Mekke Vadisi'nde dikilerek ilan etti. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanında kimin bir emaneti varsa gelsin, ona emanetini teslim edeceğim diye seslendi ve emanetleri sahiplerine dağıttı. Peygamber Efendimizin verdiği bu vazifeyi de yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi. Çünkü yolda tehlike var. İnsanlar müsaade etmek istemiyorlar. Sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'ye gitsin. Çünkü Mekke müşrikleri biliyorlar ki Medine-i Münevvere'ye giderlerse orada kuvvet bulurlar. Medinelilerin de yardımıyla güçlenirler. Buna engel olmak için.
0: Bir de kervan yolları üzerinde. Tabii. Kervanlarına saldırıp işte el koyarlar vesaire korkuları var.
1: Onun için geceleri yol aldı. Gündüzleri gizlendi, dinlendi. Rebiülevvel ayının ortalarına doğru Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Ali Keremallahu Veçe'nin ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmıştı ve kanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın geldiğini işitince Ali'yi bana çağırın buyurdu. Sahabeler ya Resulallah yürümeye takati yok dediler. Yani öyle yorulmuş, ayakları öyle kabarmış, öyle yarılmış, öyle ızdırabı var ki ancak Kuba'ya kadar ulaşabilmiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna onun yanına çıkmaya artık takati derbanı kalmamış. Bitmiş yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalktı, Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet ve şefkatinden ağladı. Hazreti Ali Efendimiz'i kucakladı. Ayaklarının altını eliyle sığadı. İyileşmesi için Cenab-ı Allah'a dua etti. Böylece Hazreti Ali Keremallahu Veçe'nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Allah'ın izniyle şifa buldu. İşte burada çok şey görüyoruz, çok şey hissediyoruz. Onlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla olan diyaloğunda bile edebe dikkat etmesi. Demek ki bir insan en ağır şartlarda bile, en zor durumda bile hani zıvanadan çıkmayacak. Edebini bilecek. Ne söylediğini bilecek. Eliyle ne yaptığını bilecek. Yani hayat içerisinde insan bazen anlaşamadığı insanlarla veyahut da arasında düşmanlık olacak derecede, ileri seviyede olan bir takım tatsız hadiselerde bile edebini koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli. Evet, karşıdakiyle insan anlaşamayabilir, belki uyuşamayabilir. Aynı fikirde, aynı yolda, aynı doğrultuda olmayabilir. Ama onun da edebi var. İşte Efendimizin ardında onu öldürmek isteyen caniler, gözü dönmüş insanlar, sadece Efendimizin şahsına değil, İslam

0: davasına düşman olan nice insanlar olmasına rağmen, ama burada bir edep var. Onların emanetleri Efendimizin yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ki sen bunların emanetlerini ver. Bu da çok tehlikelidir aslında. Yani Hazreti Ali Efendimiz için, Efendimizin bu iş için görevlendirilmesinin ucunda ölüm de var. Yani onlar biz istemiyoruz, ne emanetiymiş deyip Hazreti Ali Efendimiz'i, Efendimiz'e kızıp onu orada şehit de edebilirlerdi. Efendimizin yatağına bırakması da yine zahiren çok tehlikeli bir şeydir. Kendi yerine yatağına bırakıyor. Yani bunun ucunda ölüm de var. Selametle belki dönememe durumu da var. İşte bu yolculukta olduğu gibi gündüzleri gizlenmesi, geceleri yol alması. Bak, demek ki ne kadar ızdırap çekmiş, karnı acıkmış, açlık var. Böyle rahat bir yolculuk yapmıyor. Ayakları şişiyor, patlıyor, kanıyor, çatlıyor. Kuba'ya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna dahi varamayacak derecede rahatsızlanıyor. Demek ki çok sıkıntılarla bu yolculuk yapıldı ve bu yolculukta ölüm göze alınmış oldu.
1: Evet.
0: İşte bütün bu durumlarda edebi, terbiyeyi, ahlakı muhafaza etmek. Yine Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kuba'da gece yarısında bir adamın gelip kocasız Müslüman bir kadının kapısını çaldığını, dışarı çıktığı zaman ona bir şeyler verdiğini görmüştüm. Bu işten şüphelendim diyor. Ve giderek o kadına, ey Allah'ın kulu, kimdir bu adam ki her gece geliyor senin kapını çalıyor? Sen onun yanına çıkınca o sana ne olduğunu anlayamadığın bir şeyler veriyor. Halbuki sen kocasız Müslüman bir kadınsın. Bu ne iş? Dedim. Kadın bana, o Sehil bin Hüneyf'tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için gece olunca kavmine ait putlara musallat olur. Onlardan birisini kırar da yakayım diye odununu bana getirir dedi.
1: Subhanallah.
0: Bu da Hazreti Ali Efendimizin Kuba'da ki kaldığı zamanda yaşadığı olaylardan birisi.
1: İşte şimdi burada günümüzün, asrımızın hastalığı konumunda olmuş artık. Suizan hadisesi var ya. Suizan, kötü zanda bulunma. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an'da kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Çokça zannetmekten sakının. Zira bazı zanlar var ki günahtır, insanı günaha düşürür. Burada dışarıdan gördüğüyle beraber zanda kapılmadı. İçinde böyle bir kötü düşünce beslemedi. Ne yaptı? Aslını araştırdı, öğrendi. Böyle bir zamanda insanlar arasında husume sokmak için kötü bir zan ile yola çıkarak insanlar arasına laf götürüp getiriyor insanlar. Demek ki insan birilerinin yanlışını gördüğünde, yanlış gibi zahirde, görünüşte yanlış gibi görünen bir hadiseyi direkt olarak kendi içinde yorumlayıp ona göre tavır takınmayacak. Suizandan sakınacak. Bu konuyla alakalı bir misal var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından bu konuyla devam edelim inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şu izanla alakalı Hazreti Ali Keramallahu Veçhi Efendimizin zahirde gördüğünü şu izan ile yorumlamayıp gidip sormasından bahsediyorduk. Şu izan çok çirkin. İnsan sakınmalı, uzak durmalı. Görmüş olduğu hadiseleri hep hüsnü zan ile yorumlamalı. Ona göre hareket etmeli ki elinden, dilinden insanlar selamet bulsun. Bu konuyla alakalı ilimle meşgul olan bir zat, hem de bir gece vakti, bir meyhane, yani insanların içki içtiği böyle bir işletmeye, oranın sahibiyle görüşme adına, oranın sahibiyle görüşmek zorunda kalıyor. Bir anlaşma, bir alacak verecek meselesinden dolayı oraya girmek durumunda kalıyor. İşlerini görüyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bakıldığında dışarıdan bir kimse, onu tanıyan bir kimse görse, gecenin bir saatinde bu adamın burada ne işi ola ki? Gidip sormaya yeltenmez. Sorup öğrenmeye yeltenmez. Direkt olarak hemen karalama yoluna gider. Hemen suizan ile beraber fitne alır başını büyür gider. Onun için onun oradaki işi oranın sahibiyle, o fısku fücurla hiç alakası yok. Ama dışarıdan göründüğü zaman insanlar bu hadiseyi suizan ile yaklaştıklarında çok büyük bir yanlışa giderler ki hem onun günahına girerler hem de hesabını veremeyecekleri bir yükün altına girmiş olurlar.
2: Hocam dikkat edilirse özellikle dinimizde bu haya konusu çok hassastır. Bir insanın bir günahı, bir çirkini, bir yanlış işi, yani hayaya muhalif, zıt yönde bir şeyi yapması konusunda çok kesin delile ulaşmadan zannetmeyle dinimizce bir hüküm ona verilmez.
1: Kesinlikle hiçbir bağlayıcılığı yani, yoktur zannın.
2: Bu konuda dinimizin yani delil konusunda en çok delil istediği ve hassas olduğu konu bu haya konularıdır. Evet. Şimdi mesela bazen bir takım erkekler eşlerinden şüphelendiklerini işte ifade ediyorlar. Yani şüphe ayrı bir şeydir ama bu bunu yapıyor, bu bunu yaptı dememek lazım. Çünkü onun arkasında ne olduğu bilinmez. Belki gerçekten öyle bir şey yoktur. Onun için çok iyi bilmeden, çok kesin bir şekilde delile ulaşmadan zannederek, hissederek veyahut da öyle düşünerek, öyle olduğunu tahmin ederek bu özellikle haya konularında yol gidilmez. Bu nice yanlış anlamalara vesile olur. Nice insanların yuvaları yıkılır. Halbuki işin hakikatinde ise böyle bir yanlış belki yoktur.
1: Yani Hazreti Ali Keramallahu Veçhi Efendimiz'in yaptığı gibi sorup öğrenmeli.
2: Hocam aradan önceki ilk bölümde bahsederken İsar demiştiniz. İsar bölümünü

0: bahsedince hani sahabe efendimize bir gece misafir olduğu oluyor ama ev sahibinin sadece misafire yetecek kadar erzakları var, yiyecekleri var. O doysun diye kendileri hem aç kalıyorlar hem de aç kaldıklarını da belli etmiyorlar. Bu misali anlatırken şu aklıma geldi. İşte muhacir efendilerimizin ahlakı genel olarak baktığımızda onlar her şeylerini terk etmişler. Her şeylerini bırakmışlar. Her şeylerini vermişler. Medineli sahabe efendilerimize baktığımızda onlar da her şeyleriyle kucak açmışlar. Yani bir tarafta her şeyini terk edip bırakan, bir tarafta da her şeyiyle her şeyini terk edene kucak açan insan var. Demek ki her şeyini verene ve her şeyle kucak açana Allahü Teala'nın lütfu çok büyük. Evet. İşte muhacir efendilerimizin faziletinin çok büyük oluşu bundan. Her şeylerini terk ettikleri için Medineli Ensar'ın da faziletinin çok büyük oluşu yine bundan. Yani her şeyleriyle kucak açtıkları için. Bu konuda bir misal var. Onu anlatmak istiyorum. Süheyb bin Sinan Hazretlerinin hicreti, Kuba'ya gelişi hadisesi bu konuda güzel bir örnek. Bir insan her şeyini nasıl bırakıyor? Onun yaşadığı hadise, bütün sahabe efendilerimizin durumu hep aynı aslında. Yine Mekke-i Mükerreme'de Allah yolunda işkencelere uğratılan kimsesiz Müslümanlardan biri de Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'tı. Hazreti Ali keramallahu veçe efendimizden sonra Medine Münevvere'ye hicret etmek maksadıyla Mekke'den yola çıkınca Mekkelilerden bazıları arkasından yetiştiler. Baktılar ki Süheyb bin Sinan Medine-i Münevvere'ye gidiyor.
1: Evet.
0: Hemen arkasından yetiştiler ve engel olmaya çalıştılar. Sen buraya fakir, hakir biri olarak geldin. Yanımızda erişemeyeceğin kadar bol servetlere eriştin. Sonra da kendinle birlikte servetini de alıp gitmek istiyorsun ha? Vallahi bu iş olmaz dediler. Yani sen burada bu kadar zenginliğe, bu kadar mala burada sahip oldun. Şimdi bunları al git, biz seni bırakmayız. Buna engel oluruz dediler. Hazreti Süheyb hemen bineğinden indi. Ok çantasındaki okları çıkardı. Bu arada şunu ifade edeyim. Hazreti Süheyb çok keskin nişancıymış. Yani oku aldı mı hedefe şaşırmadan vururmuş. Yani böyle olduğunu da Mekkeliler de biliyorlar. Hemen ok çantasındaki okları çıkardı ve ey Kureyş cemaati dedi. İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Vallahi yanımda bulunan ok çantamdaki okların hepsini size atarım. Sonra da kılıcımı çekerim. Bunlardan birisi elimde bulunduğu müddetçe sizi kendime yaklaştırmam. Ancak bunlar elimden çıktıktan sonra okların biter, kılıcın da kırılırsa ondan sonra ancak bana ulaşabilirsiniz. O zamana kadar da sizin çoğunuzu öldürürüm. Şimdi size servetimin yerini göstersem, onu size bıraksam, yolumu açar, beni serbest bırakır mısınız? Yani onlar dediler ya sen bu kadar mala sahip oldun, şimdi nereye gidiyorsun? Baktı ki o ona engel oluyor. Dedi, servetimi hep size bıraksam ve malımın yerini göstersem beni serbest bırakır mısınız? Müşrikler evet dediler. Çünkü onların derdi maldı. O mal derdinden, dünya derdinden Efendimiz'i tasdik etmediler. Yoksa Efendimiz'in ahlakı, peygamberliği anlaşılmayacak kadar karmaşık bir şey değildi. Çok açıktı. Hazreti Süheyb servetini onlara bıraktı. Dedi, servetim sizin olsun. Falan yerdedir. Hepsini size bırakıyorum. Ve yoluna devam et. Rebiülevvel ayının ortalarında Kuba'ya gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kavuştu. O sırada Efendimiz'in yanında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bulunuyorlardı. Önlerinde de Gülsüm bin Hidm'in getirdiği hurma cinsinden bir yiyecek vardı. Üzerinde yaş ve olgun hurmaları bulunan taze yapraklı salkım halinde hurmalar duruyordu. Gerçekte de taze hurma çok da lezzetli olur. Buralara yani Türkiye'ye, İstanbul'a pek gelmez ama Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gidenler eğer mevsimindeyse bunu tadabilirler. Süheyb bin Sinan'ın yolda gözleri çok ağrımıştı. Karnı da son derece acıkmıştı. Hani tabii burada anlatırken işte siyer kitaplarımızda da işte Mekke-i Mükerreme'den çıktı, işte falan zaman Medine-i Münevvere'ye ulaştı diyor. Bu kadar anlatıyor ama o arada neler yaşadı, ne acılar çekti.

0: acı satırla anlatılmaz ki. İşte çok acı çekti, bu kadar diyebilirsin.
1: Evet.
0: Ama o acı ne kadar ona ızdırap vermiş. Belki nice zaman korktu, belki hayvandan korktu, belki yalnızlıktan korktu. Yani o acıyı, o korkuyu anlatamıyoruz ama onu hissetmek lazım. Bak diyor, gözleri çok ağrımıştı. Niye ağrıdı ki? Demek ki ne kadar ızdırap çekti, nice sıkıntılar çekti ki gözleri ağrıdı, karnı da son derece acıkmıştı. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelince hemen hurmalara doğru yönelmeye başladı. Çünkü açlık çok zor bir şeydir. Susuzluk çok zordur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'i görüyor musun? Hem gözü ağrıyor hem de yaş hurma yiyor. Deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Süheyb'e yani bir anlamda takıldı. Hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma yiyorsun ha? Buyurunca Hazreti Süheyb, ya Resulallah, ben onu gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum, buyurdu. Böyle bir latife de oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gülümsedi. Süheyb bin Sinan radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam...
1: Hocam, oraya geçmeden önce bir ayrıntı takıldı ki...
0: Buyurun hocam.
1: Hani onca sıkıntıya rağmen, onca acının ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varmak, o huzura ulaşmak bütün hepsini unutturuyor ona, değil mi? Latife yapabilecek kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona bir latife ile yaklaşması ona bütün acılarını unutturuyor.
0: Yani bir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uğruna işkence çekiyor. Onun uğruna acılara katlanıyor ve artık o peygambere ulaşıyor. O tehlikelerden kurtuluyor. Bu insana çok müthiş bir sevinç verir. Çok müthiş bir rahatlık verir.
1: Evet.
0: Ve mesela bir insanın hani iftar vaktindeki sevinci gibi. Yani bir insan gün içerisinde mesela karnı çok acıkır, sonra sofra başına oturur, o açlığını giderir. Bu da insana bir huzur verir ama iftar vaktindeki huzur, yani açlığı gidermenin verdiği bir huzurluğun ötesinde bambaşka bir sevinçtir. Orada ilahi bir huzur vardır. İftar sofrasında bekleyip ezan-ı Muhammediyelerin okunmasını beklemek. Yani kaç dakika kaldı, 3 dakika, 5 dakika, ha vakit yaklaşıyor, ha ezanlar okunmaya başladı. Bu apayrı bir sevinçtir. Manevi lütufların sevinci daha bir başkadır. Burada da Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girmekle hem zahiri tehlikelerden korunduğu gibi hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli meclisinde bulunmak, onun sofrasında olmak, onun sofrasından bir lokma yiyebilmek, yani tabii bize nasip olmadı ama Allah-u Teala onlara nasip etti bu lütfu. Biz de onların hatıralarını yad ederek inşallah bereketleniyoruz. Hazreti Süheyb bin Sinan diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni görünce Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı buyurdu. Herhalde bunu sana Cebrail Aleyhisselam'dan başkası haber vermemiştir dedim. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın, Süheyb bin Sinan'ın yani satışı nedir? Malını, mülkünü, her şeyini Mekkelilere verdi de imanını kurtardı ya, işte o manevi bir ticarettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona işaretle satış karlı oldu buyuruyor.
1: Evet. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunca zorluğa katlanmışlar. Mallarını, mülklerini hiç gözünü kırpmadan vermişler. Onca sıkıntıyla hicret etmişler ama şöyle bir baktığımızda onlar hakkında inen ayetlere, Allah-u Teala'nın onlar hakkındaki buyruklarına şöyle bir baktığımızda, hicretin faziletini ve muhacir efendilerimizin ulaşmış olduğu o üstünlükleri insan biraz daha böyle anlamaya çalışıyor. Tövbe suresinde iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük mükafat vardır. Allahü Teala onları müjdeliyor. Cennet ile müjdeliyor. Orada ebedi kalacaklarını müjdeliyor. Allah katında mükafat vardır. Yine bir diğer ayeti cellede Ali İmran suresinde hicret edenlerin memleketlerinden çıkarılmasını

olanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Yemin olsun ki Allah katından bir nimet olarak

0: ve üstünlükleriyle birbirleri arasında dahi münazaa ettikleri olmuştur. Yine böyle bir hadise Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Esma binti Üneys radıyallahu anh annemiz ile aralarında böyle bir münazaa oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir defasında Hazreti Esma radıyallahu anh annemizi, biz hicret meselesinde sizden öndeyiz ve bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde sizden daha faziletliyiz demişti. Hazreti Esma radıyallahu anh annemiz de bunun aksini iddia ederek kendilerinin Habeşistan'a hicret edenler olarak, çünkü onlar ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar, ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Habeşistan muhacirlerinin daha önde ve daha faziletli olduklarını ileri sürdü. Böyle bir münakaşaya giriştiler. Bu münazaa ilerleyince meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlaşmazlığı Hazreti Esma radıyallahu anh'a lehine çözüyor. Bakın, sizden sadece bir hicret Mekke'den Medine'ye yapan birisi benim nazarımda iki hicret, yani Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan da Medine'ye yapan, böylelikle iki hicret yapan birisinden daha faziletli olamaz buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Sizden bir hicret yapan, yani Mekke'den Medine'ye gelen, benim nezdimde iki hicret yapan, yani önce Habeşistan'a ardından Medine'ye hicret edenden faziletli olamaz benim nezdimde buyurdu. Bu cevabı alınca oradaki Habeşistan muhacirleri kendi aralarında büyük bir mutluluğa, sevince boğuluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek sözleri bizler için dünyanın her şeyinden daha sevgili, daha üstündür. Bizler için bundan daha kıymetli ve daha faziletli bir şey olamaz diye sevinçlerini ifade ediyorlar.
1: Evet. Hazreti Osman Efendimizin hicretini Hazreti Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Ailesiyle birlikte Allah yolunda ilk hicret eden Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh. Ben Nadir bin Enes'ten duydum. O da babası Enes'ten şöyle nakletti. Hazreti Osman bin Affan ile hanımı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerimesi, kıymetli kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anha Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerinden haber alamayınca sokağa çıkıyor, haberlerini bekliyordu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir baba olarak hem kızını hem de damadını merak ediyor. Tabi şimdiki gibi değil. Yani ulaşım, iletişim mümkün değil. Ancak birisi oradan gelirse haber alabiliyorlar. Ve yine ifade ettiğimiz gibi yolda her şey olabilir. Yolda karşılarına bir eşkıya çıkabilir, onları soyabilir, belki öldürebilir, belki onların bir düşmanı onları tenha bir yerde kıstırabilir. Gidiyor, acaba ulaştı mı, acaba geri dönebilecek mi, sağ salim vardılar mı? Şimdi biz bile çoluk çocuğumuzu bir yere göndersek...
0: Evet, onu diyecektim. Yani bugünün şartlarında bile aman vardın mı beni ara. Yani gidiyor, uçakla gidiyor, otobüsle gidiyor, eşkıyası yok, yol keseni yok, telefon her şey var.
1: Son derece emniyetli.
0: Evet.
1: Ama acaba vardı mı, acaba ulaştı mı? Hatta bugün, yolda gidene kadar neredesin, şimdi nereye ulaştın? Yani insan merak ediyor bir insan olarak.
0: Kaldı ki bunların hiçbirinin olmadığı, tam aksine tehlikelerle dolu bir zamanda, devirde Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem nasıl de, merak ediyor?
1: Hem de merak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merak edilen de kızı ve damadı. Yani merak eden ve merak edilen de burada farklı. Bizim gibi de değil yani.
0: Evet.
1: Ve onların başına bir sıkıntının gelmesi de bizim başımıza bir sıkıntı gelmesine de benzemez. Çünkü onlar o an dini temsil ediyorlar. Onların başına bir şey gelirse Müslümanların sayısı azalıyor. O gün sayı da önemli. Hı-hı. Nüfuz önemli. Nüfuzları azalıyor. Ve böyle haber beklerken bir gün Kureyşli bir kadın, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi, damadını gördüm. Hanımı da yanındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam durumları nasıldı diye sorunca cevaben Kureyşli kadın dedi ki, hanımını yürüyemeyecek derecede

0: muhalif olan şu cılız hayvanlar gibi bir eşeğe bindirmiş, kendisi de eşeğe yediriyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Cenab-ı Hak ikisinin de refiki olsun, yani yardımcısı olsun. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret edendir.
1: Evet.
0: Buyurdu ve Hazreti Osman'la kızının Hazreti Rukiye annemizin selamette olduğunu duyunca da bir anlamda sevinmiş oldu. Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aranın ardından da yine Ebu Seleme ile Ümmü Seleme radıyallahu anhuma efendilerimizin hicretlerinden ve o yolda çektikleri sıkıntılardan inşallah bahsedeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ebu Seleme radıyallahu anh'la Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hicretlerinden bahsediyorduk. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Diyor ki, kocam Ebu Seleme Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verince devesinin sırtına yüklerini yüklendi ve beni bindirdi. Oğlum Seleme'yi de kucağıma verdi. Devenin yularını çekmeye başladı. Yani bir hicret hazırlığı içerisine girdiler. Toparlandılar. Medine-i Münevvere'ye devam edecekler. Beni Muğire erkekleri onu görünce önüne dikildiler. Beni Muğire de Ümmü Seleme, annemizin akrabaları yani. Dedi ki, kendin için bizi dinlemedin. Ebu Seleme'ye diyorlar, kocasına yani. Kendin için bizi dinlemedin.

şu kızımızı nereye götürüyorsun? Başka diğerlere götürmene izin mi vereceğiz zannediyorsun? Dediler ve devenin yularını elinden çektiler. Beni kendisinden alıkoydular. Dediler biz seni bırakmayız, kocanla gidemezsin. Kocan gitsin, seni bırakmıyoruz. Kocam Ebu Seleme'nin kabilesi olan Abdülesed oğulları bunu duyunca onlar da geldiler. Kızdılar ve vallahi biz oğlumuzun oğlunu onlara bırakmayız diyerek oğlum Seleme'yi de elimden almak istediler. Kocasının akrabaları da oğlunu almak istiyor. Ve bu çekiştirme sırasında çocuğun kolu çıktı dedi. Neticede kocamın tarafı da çocuğumuzu götürdü. Bizimkiler de beni bırakmadılar. Kocam Ebu Seleme tek başına Medine-i Münevvere'ye gitti. Kadını karısının akrabaları aldı. Oğlunu da Ebu Seleme'nin kendi akrabaları götürdü. Biri bir tarafta, biri bir tarafta Ebu Seleme radıyallahu anh Medine yolunda. Ben hem kocamdan hem oğlumdan ayrı düşmüştüm. Bunun ızdırabı içimdeydi. Her gün kuşluk vakti dışarı çıkıyordum. Ebtah denilen mevkiye doğru gidiyor. Orada oturuyor. Burada akşama kadar ağlıyordum. Hani bir hicret edememenin sıkıntısı var. İman etmişler, imanlarını yaşayamıyorlar. Bir de ailesinden ayrılmanın sıkıntısı var. Bir insan olarak, bir kadın olarak çok zor bir durum. Bu hal bir sene devam etti. Bir sene boyunca bir annemiz sabahtan akşama kadar o acıyla ağlaması demek ki ne kadar ızdırabı büyük ki. Nihayet bir gün amcalarımdan biri benim yanıma geldi. Benim halimi görünce bana acıdı. Beni Mughire'ye şöyle dedi. Şu zavallı kadının çıkıp gitmesine müsaade edin. Onu kocasıyla yavrusundan ayırdınız. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Kadın bu kadar perişan halde. Bunun üzerine bana da dilersen kocanın yanına gidebilirsin dediler. Onlar bana izin verince Abdülesed oğulları da oğlumu iade ettiler. Geri getirdiler. Hemen devemi hazırladım. Oğlumu kucağıma aldım. Medine'ye kocama gitmek üzere yola çıktım. Yanımda hiç kimse yoktu. Bir kadın ve kucağında oğlu. Tenim mevkiine vardığımda Abdüddar biraderi Osman bin Talha bin Ebi Talha'ya rastladım. O nereye gidiyorsun? Ebu Ümeyye kızı dedi. Ben Medine'ye kocamın yanına gidiyorum deyince yanında kimse yok mu dedi. Allah ve şu yavrucuğumdan başka kimsem yok dedim. Sen yalnız bırakılmamalısın dedi. Sonra devemin yularını tuttu. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Vallahi ondan daha Ali Cenab bir Arap'la arkadaş olmamıştım. Bir konak mahalline vardığımızda o deveyi çöktürüyor, yanımdan uzaklaşıyor, ileriye doğru gidiyordu. Ben deveden inip devenin yanından uzaklaşınca geliyor, deveyi ağaca bağlıyordu. Yani iffete de son derece dikkat ediyordu. Sonra da deveyi bağladığı yerden o uzaklaşıp gidiyordu. Ben de varıp ağacın altında yatıyordum, dinleniyordum. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına geliyor, hazırlıyor, sonra geri çekiliyor ve bana "Haydi sen bin" diyordu. Ben binip iyice yerleşince deveyi yularından tutuyor ve çekmeye başlıyordu. Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar her konak mahallinde bu şekilde davrandı. Son derece iffete ve edebe dikkat ederek. Halbuki Müslüman da değildi daha o. Kuba'da Amr bin Avf oğulları köyünü görünce "Kocan bu köydedir" dedi. Beni Allah'ın lütfuyla köye soktu. Sonra kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geri döndü. Ümmü Seleme her zaman şöyle söylerdi. İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinden daha büyük musibetlere uğrayan bir hane halkı bilmiyorum. Osman bin Talha'dan da daha âli cenab bir arkadaş görmedim dedi. Bu Osman bin Talha bin Ebi Talha el-Aberi radıyallahu anh

0: Hudeybiye sulhünden sonra İslam dinine girdi. Halid bin Velid radıyallahu anh'la birlikte Medine-i Münevvere'ye de hicret etti. İşte bu yolculuklarda çekilen ızdıraplar, çekilen sıkıntılar. Bugün bakıyoruz, biz de dinimiz için fedakarlık yapmamız gerekir. Yani fedakarlık yapmadan, saadatlar, Allah dostları öyle buyuruyor, keyif değil. Bu iş keyifli olmaz. Eğer ben hep keyfime göre bakayım, keyfime göre gideyim, hep midemin istediğine göre, uykumun istediğine göre gideyim derse insan, bir fedakarlık yapmadan, bir gayret, bir mücadele göstermeden bu davada lütfa nail olamaz. İşte Rabbimizin lütfa nail olduğu ve öyle lütfa nail olmuşlar ki onların bereketinden biz bugün hala istifade ediyoruz. Hala örnek alıyoruz. Bir insan da davası için, dini için böyle ucundan tutturarak ucundan yaşamamalı. Bu davayı sevmeli, İslam'ı sevmeli, ona canı gönülden gayret verip iyi yaşamalı ve dini için gereken fedakarlıktan da kaçınmaması gerekir.
1: Yani onlar mallarıyla, canlarıyla onca sıkıntılara katlanmışlar. Aileleri parçalanmış, hasret çekmişler. Evlat acısı bir yerde, eşinin acısı bir yerde. Böyle olduğu halde yine de davalarından kimse onları vazgeçirememiş. Sabırla, mücadeleyle beraber muzaffer olmuşlar. Yani bizler belki evlat acısı çekmiyoruz. Biz yuvamız da dağılmıyor. Böyle olduğu halde biraz olsun bizim de gayret göstermemiz haktır, yeridir.
0: Hocam bakın, bizim de ailelerimiz var. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Yani biz eşimiz, çocuğumuz bir yere gideceği zaman hemen aklımız onlarda kalıyor. Acaba ne oldu? Ne halde? Ne yaptı? Yani burada ise ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde ailece bu ızdırabı. Yani bir insanın bir kendi başına bir ızdırap yaşaması ayrı bir şey. Bir de onu ailesiyle beraber yaşaması çok daha farklı bir şey. İnsan der ki ya benim başıma ne geliyorsa gelsin, ben katlanırım abi, bir şey olmaz. İnsan susuz kalır, aç kalır, biri onun canını sıkar. Ama bir de konu aile olduğu zaman, insanın ailesine bir sıkıntı dokunduğu zaman bu insanı çok daha fazla üzer.
1: Yine bayan sahabi annelerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemizin hicreti de, onu da zikredelim inşallah. Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Hicret etmek üzere hazırlandığım bir sırada Utbe kızı Hint benimle karşılaşınca, Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın yanına gidecekmişsin dedi. Böyle bir şey yok dedimse de Hint, amca kızı gizleme. Niye ihtiyacın varsa bana söyle. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Benden bir şey saklama. Erkekler arasındaki düşmanlık kadınlar arasında girmemeli dedi. Vallahi o bunları içten söylüyordu. Ama ben korktuğum için hicret hazırlığımı inkar ettim. İbn İshak der ki Hazreti Zeynep radıyallahu anha hazırlığını tamamlayınca kayınbiraderi Kinane bin Rebi kendisine bir deve verdi. O da devesine bindi. Kinane yayını ve oktandığını aldı. Hazreti Zeynep devenin hevdecinde olduğu halde güpegündüz deveyi sürerek Mekke'den çıktılar. Kureyş erkekleri durumu görüştükten sonra kendisini yakalamak üzere peşine düştüler. Zituva mevkiinde onlara yetiştiler. İlk önce Hebbar bin Esved el-Fihri kavuştu. Mızrağının ucu ile Zeynep'i korkuttu. Tehditvari bir şekilde. Dediklerine göre Zeynep hamileymiş ve o anda korkudan çocuğunu düşürmüş. Kayını Kinane diz çöküp oklarını yere döktü ve vallahi yanıma yaklaşana ok saplarım dedi. Bunun üzerine onun üzerine gidemediler, geri çekildiler. Biraz sonra Kureyş'ten bir cemaatle Ebu Süfyan geldi ve be adam okunu indir de seninle konuşalım dedi. O da okunu indirdi. Ebu Süfyan başucunda dikilerek Muhammed'in aleyhisselam bize yaptıklarını, başımıza getirdiği felaketleri bile bile güpe gündüz halkın gözleri önünde o kadını alıp Mekke'den çıkarmışsın. Göz göre göre onun kızını götürürsen halk bunu zayıflığımıza, aczimize, gevşekliğimize yorar. Hayatıma yemin ederim ki babasından dolayı onu hapsetmek, intikam almak bize

0: yakışmaz. Ama sen kadını geri götür. Sesler dinip halk kadını bizim geri çevirttiğimizi konuşmaya başlayınca onu gizlice al babasına kavuştur dedi. O da böyle yaptı. Yani onların bu şekilde müdahale etmeleri tamamıyla kendi kibirlerinden öte başka hiçbir şey değildi. Aman ne olur insanlar bizim aciziyetimizi bilmesinler.
1: Yani gözümüzün önünde götürürsen derler ki insanlar bununla kadar aciz. He. Ama gece vakti götürürsen demek ki gizlice götürmüşler. Bu Mekke'nin reislerinin burada bir kabahat yok. İşte bu kibir de onların imanına, yani iman etmemelerine sebep oldu.
0: Ne zaman ki onu Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu anh için söylersek, Mekke'nin fethi gününde o kibri bıraktı, tevazuya büründü. Kalbine imanın girmesine bir şey engel kalmayınca o da iman ediyor fetih gününde. Yine Hazreti Zeynep bu yolculukta hastaydı. Hasta haliyle hasta hicret etti ve bu hastalığından dolayı da vefat ettiği, şehide olduğu da söylenir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep annemizi yad ederken, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. Benim için musibetlere uğradı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Hocam burada görülüyor ki gayret ve mücadele, fedakarlık herkes için gerekli. Yani peygamber kızı da olsa, peygamber torunu da olsa, bir alimin çocuğu da olsa, kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramla beraber yapmış olduğu bu yolculukta yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler ve ızdıraplar gösteriyor ki insan Cenab-ı Hakk'ın yolunda ameli salihe devam etmeli. Fedakarlığa ve gayrete devam etmeli. Yani o an din için, İslam için, Allah için ne yapılması gerekiyorsa onu en ileri seviyede yapmaya gayret göstermek. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar insan gayret gösterirse, ne kadar samimi olursa, ne kadar edepli olursa, ne kadar fedakar olursa fedakarlığı nispetinde kazanır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ashab-ı kiramı göstermiş oldukları bu üstün gayretin, bu mücadelenin, bu fedakarlığın bereketi, biz bugün hala bunu görüyoruz.
0: Evet. Onların bu fedakarlığının neticesinde İslam güneşinin ziyası diyelim ta o günlerden bugünlere ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek.
1: Zaten o gün işte Hazreti Ebu Bekir Efendimizin radıyallahu anh'ın işte derdi de o. Yani o yolculuktaki ızdırabı da o. Ağlaması, sızlanması, o koşturması, telaşı. Diyor ya Resulallah, sana bir şey olursa bu dava biter. Bu İslam güneşi söner. O güneş sönmesin diye onların gayretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Bedir harbinde elini sıkça Allah-u Teala'ya karşı, gökyüzüne doğru, semaya karşı kaldırıp ya Rabbi, bu bir avuç Müslüman eğer yenilirse sana yeryüzünde ibadet eden kimse kalmaz diye. Ve bu duayı çokça yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'ya yalvarmış. Yani gaye o ki sadece o gün için değil. Yani sadece sevap kazanmak ve ben cennete gireyim, benim sevabım çok olsun. Sadece dert bu değil. Gaye sadece bu değil. Evet, bu da insanın bir hedefidir. Ama esas hedef Allah-u Teala'nın rızası, bu İslam'ın ziyasının, bu İslam'ın ışığının sonraki nesillere aktarılması çok önemli bir şey. Efendimizin derdi de o, onun gayesi de o. O dava devam etsin. Bu dünyada bile bir baba mesela kimi zaman olur ki dünya çalışması yönünden birçok fedakarlığa katlanır. Saatlerce çalışır. Evet. Çok çalışır, az kazanır. Sadece ben rahat edeyim, ben iyi yiyeyim, ben iyi giyineyim, iyi imkanlarda oturayım diye değil. Ailem rahat etsin. Benim çocuklarım ben öldükten sonra perişan olmasınlar, mahzun olmasınlar. Ellerinde avuçlarında bir şeyleri olsun. İşte bir başlarını sokacak bir yuvaları olsun der. Hatta kendisi çok yaşlıdır. Dünyadan pek beklentisi olmadığı halde yine de çalışır ki çoluk çocuğuna bir şey bıraksın diye. İşte biz de bundan daha çok bu İslam dininin, bu edebin, bu ahlakın, bu terbiyenin bizden sonraki nesillere aktarılması için de çok fedakar olmamız gerekir.
0: Şimdi o verdiğiniz misalde çocuğu için

0: İşte ailesi için kendini bir tarafa geçer, onların rahatlığı için çalışır. Çalışır. Ama burada bir şey daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın rahatlığı için. Ne olursa olsun geçici, fani olan şu dünyanın rahatlığı için o çalışma esnasında akıl almaz çilelere katlanır, sıkıntılara katlanır. Hani tabir yerinde ise olmadık kişilerin ağız kokusunu çeker, katlanır. Ne için? Aman şu 3 günlük dünyada çoluğum çocuğum ben rahat edeyim diye. Ama bakıldığı zaman Ashab-ı Güzin efendilerimiz, bayan sahabi annelerimiz, sahabi annelerimizin bu çekmiş olduklarına baktığımız zaman onlar dünya için değil. Hani hatırlarsanız dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sohbetimizin ilk başında dedik ya, sanki sahabe efendilerimiz dünya için değil, ahiret için yaratılmıştı onlar. Dünya onlar için yaratılmıştı da onlar ahiret için yaratılmıştı sanki. Yani bu dünyanın sıkıntısını çekerken bir nebze olsun Allahü Teala'nın dini uğrunda da insan biraz sıkıntı çekmeli. Niye? Dünyada çektiğin sıkıntının neticesi dünyada bir rahatlık ama ebedül ebed bir hayat var. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allahü Teala ayet-i celilelerde aşikare ifade ediyor. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret dünyadan bakidir, fani değildir. Devamlılık, süreklilik oradadır. Gerçek nimet oradadır. Öyleyse insan şöyle ashab-ı kiram efendilerimize, evliyaullah'a bakıp onların dinleri için Allah'ın dinine hizmet uğrunda çekmiş oldukları sıkıntılara biraz bakıp kendisi de bu taşın altına biraz el koymasını bilmeli.
1: Hocam şöyle de diyebiliriz aslında. Dünya için insan çok çalışır ama az kazanır.
0: Evet.
1: Ahiret içinse az çalışır ama çok kazanır. İşte dünya ile ahiretin arasında da bu kadar fark vardır. Ve dünyanın koşturması hep yorucu işlerdir. Ahiretin koşturması böyle bu kadar yorucu değildir. Mesela bir insan bir günde ne kadar yevmiye alır? Diyelim 50 lira, 60 lira veya 20 lira her neyse. O bir günlük o azıcık bir yevmiye için ancak açlığını giderebilecek kadar bir yevmiye için ne kadar ağır işler yapar, ne kadar insanların buyurduğunuz gibi ağız kokusunu çeker, sıkıntılara katlanır. Ama ahiretin nimetlerini kazanmak içinse bir sabah namazını kıldın mı Rabbimizin ne lütufları var. Bir ilim meclisine, bir zikir meclisine dahil oldun mu Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insan cennet bahçesine girmiş olur. Bir sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Çok lütuflar var. Yine bir Allah dostu da şöyle buyuruyor. Bunu da son olarak beyan edelim. İnsanoğlu dünya için birçok sıkıntılara katlanır da o azıcık dünyayı elde eder. Ama o dünyalığı elde ettikten sonra da sıkıntısı bitmez. Sıkıntısı yine devam eder. İnsan kimileri vardır mesela çok çalışmışlardır. Bir şeyler kazanıp bina yapmışlardır 3-5 katlı. Ama o binadan dolayı yani o kadar sıkıntı çekmişler, o kadar bunalmışlardır ki hastalıklara, sıkıntıdan dolayı hasta olanlar dahi olmuştur. Sıhhatini kaybedenler dahi olmuştur.
0: Evet.
1: Nice sıkıntılarla dünyayı kazandı, elde etti, yine sıkıntı bitmedi.
0: Evet.
1: İşte dünya ile ahiret arasındaki fark gözümüzün önündedir. Sahabe efendilerimizde de gördüğümüz gibi de bu dersimizde de misallerini verdik. Din için fedakarlık yapmak, gayret göstermek hepimiz için gerekli olan bir ameldir. Hocam bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Evet.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bültenini

tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kabine toplantısında alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağ milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkenin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletin tüm kurumlarının uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, hakkaniyeti elden bırakmadık, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk, gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk, gün oldu bin yapıp bir konuştuk ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ifadelerde kullandı. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işareti olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir, diye konuştu. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini dile getiren Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek muhtemel sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir ifadelerini kullandı. Hakan Fidan bu neticenin ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli bulduğunu söyleyerek Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyor.

Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz şeklinde konuştu. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır diyen Fidan, ilerleyen dönemde Türkiye'nin arzusunun bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması olduğunu ve Türkiye'nin bunun için çalıştığını kaydetti. Fidan, Türk-Rus ilişkilerindeki yoğunluğun ve bölgesel gündemin daha sık ve detaylı istişarelerde bulunmasını zorunlu kıldığını belirterek, bugünkü görüşmelerde de ikili işbirliğini ilgilendiren birçok konunun detaylı biçimde ele alındığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakere takvimi başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak, fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla tarihi bir mutabakat sağlandı. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu. G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi. Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump şunları kaydetti. Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var. Ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in temsil edeceğini sözlerine ekledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat imzalanmadan önce deniz ablukası kısmen kaldırıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revanchi, ABD'nin İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi. Revanchi, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasının vurgulandığını belirterek, "Ablukanın kaldırılması başından beri vurgumuzdu ve mutabakat imzalanmadan önce abluka kısmen kaldırıldı," dedi. ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayarak, kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesi, 12. yargı paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorusunu cevaplayan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor, dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor, dedi. Bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma

kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Suç Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını hükmetti. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'la bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalarda ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. Ekipler çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının da olduğu 27 zanlı gözaltına alındı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi. 2500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi. Açıklamada sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğunu belirtti. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerine 1.627.960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan yabancı dil testine ise İngilizce'den 195.051, Arapça'dan 4.178, Almanca'dan 2.550, Rusça'dan 941, Fransızca'dan 919 olmak üzere toplam 203.639 adayın katılacağını bildirdi. Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı. Açıklamada 6.7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağı düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havalarından kalktı.

0: Çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirilen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağında bulunan 8 kişinin tamamının hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Açıklamada daha önce yerel saatle 11:20'de Edwards hava üssünden havalandıktan kısa süre sonra düştüğü bildirilen uçaktaki 8 kişinin tamamının ilk belirlemelere göre kazanın hayatta kalınabilir nitelikte olmaması nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Acil müdahale ekiplerinin hala olay yerinde olduğu vurgulanan açıklamada yetkililerin tüm personelin durumunu tespit etmek için çalıştığı ifade edildi. Boeing B-52 Stratofortress çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Hicri yeni yıl bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vakit hesaplamalarına göre Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkıyor ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görülebiliyor. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'le şehit olanların yad edilmesi İslam toplumlarının önemli gelenekler arasında yer alıyor. Aşure günü Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Üzeyir Öztürk yaptığı açıklamada Hicri yılın ayın hareketlerine dayanan bir takvimle belirlendiğini söyledi. Hicri takvimin Hazreti Muhammed'in vefatından yaklaşık 6 yıl sonra Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak kabul edildiğini hatırlatan Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı niteliğini taşıdığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Notaların yatağında akan bir hayat. Razif Abdülaziz. Emre Başdu. Razif bin Abdülgani, uzak bir diyarda, ekvator çizgisine yakın bir yerde 1957 yılında dünyaya gözlerini açar. Çevresinde daha çok Abdülaziz olarak tanınır. Aslen Endonezyalı olan Abdülaziz, doğduğu yıllarda bölgede bulunan Endonezya, Malezya ve Singapur ülkeleri İngiliz sömürüsü altında olduğundan bu üç ülke arasında geçiş hakkı tanınıyordur. Bu sebeple ailesi ekonomik olarak daha iyi kazanç sağlayabileceğini düşündüğü Singapur'a taşınır. Çocukluğu Güneydoğu Asya'da, Malezya'nın güneyinde bulunan Singapur'da geçen Abdülaziz, bu topraklardan ayrıldığı vakit ardında hiç iyi hatıralar bırakmaz. Ancak hayatının seyrini değiştirecek müzikle de burada tanışır. Abdülaziz henüz 2 yaşındayken annesi vefat eder. Daha sonra babası iş sebebiyle bu ülkeden ayrılır ve en küçükler olan Abdülaziz'i 4 kardeşiyle birlikte arkadaşına emanet eder. Çocukluğunun büyük bir kısmı ebeveyninden uzak, bu evde şiddete maruz kalarak geçer. Hayatının sıkıntılarla çevrelendiği 1960'larda dünyada The Beatles fırtınası esmektedir. Bu fırtına Abdülaziz'in ağabeyini de etkiler. Zamanın ruhuna ayak uyduran ağabey kendisine bir gitar alır. Evde ağabeyinin yeni aldığı gitarı masanın üzerinde gören Abdülaziz merakla masaya doğru yaklaşır. Gitara dokunur dokunmaz henüz 5 yaşında olmasına rağmen ilk tınıyı çıkarır. Gitardan çıkan ses onu çok etkiler. O anda hayatında müziğin çok önemli bir yer tutacağını hisseder. 13 yaşına geldiğinde büyük ağabeyi onu ve diğer kardeşlerini Endonezya'ya götürür. Lise çağına kadar hiçbir müzik eğitimi almayan Abdülaziz, geçirdiği bu süre içerisinde kendi başına amatör olarak müzik yapar. İlk müzik eğitimini de lise 1. sınıfta alır. Ancak okuldaki derslerden sıkılır, müziğe daha rahat devam edebilmek için liseden ayrılır. Profesyonel bir müzik grubuna katılan Abdülaziz, gruptan bir arkadaşının ona ''Sen gitar çalmak için çok uzunsun, neden org çalmıyorsun?'' demesi üzerine org öğrenmeye başlar. Askere gidene kadar bu grupta çalışır. Müzik malzemelerini taşır, ses kontrolü ve teknik işlerle ilgilenerek işin mutfağında pişer. 19 yaşına geldiğinde 2 sene sürecek olan askerlik görevini yerine getirmek zorunda kalır. Tabii müzik burada da peşini bırakmaz. Abdülaziz'in müzikle ilgilendiği duyulunca kendisini ordunun orkestrasına çağırırlar. Burada ondan saksafon çalmasını isterler. Bu enstrümanı bilmeyen Abdülaziz'e saksafon çalmayı 3 ay içerisinde öğrenmesini emrederler. Kendi başına kitaptan çalışarak ve pratik yaparak 3 ay sonunda saksafonu başarılı bir şekilde çalar. Bu süreçte onun notaları öğrenmek zorunda kalması da bu işin en karlı yanı olur. Abdülaziz askerliğini tamamlamış ve müzikle ekmeğini kazanmaya başlamıştır. Bir otelde piyano çaldığı gece sonunda yanına biri gelir ve ona müziğini çok beğendiğini, Avrupa'da bir müzik grubu olduğunu ve onu bu grupta görmekten mutluluk duyacağını söyler. Gençliğinin en hızlı zamanında yapılan bu beklenmeyen teklifi geri çeviremez. 2 ay sonra başka bir dünyaya, Avrupa'ya gider. Dahil olduğu grupla birlikte bir yıl boyunca Almanya ve Avusturya'da sanatını icra eder. Daha sonra İsviçre'de Jamaikalıların oluşturduğu reggae türü müzik yapan bir gruba katılır. Uzun yıllar bu Jamaikalı grupla Avrupa'yı dolaşır ve kendisini reggae'nin bir benzeri olan ska türü müzikte geliştirir. Daha çok elektro gitar, bas, bateri ve klavyenin kullanıldığı Jamaika kökenli ska müziğinde çok başarılı olan bu gruptan Roy Ellis adında dünyaca ünlü bir sanatçı çıkar. Müzikte Roy Ellis'ten çok şey öğrenen Abdülaziz, bir zaman sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı gruptan ayrılır. İsviçre'de evlenir. Yeni bir gruba katılır. Bu grupta başarılı bir dönem geçirir, hatta bu sıralarda Abdülaziz'in bir klibi dünya çapında meşhur olur. Abdülaziz, hayatı boyunca dini inancının gereklerini zaman zaman yerine getirmeye çalışmış olsa da, işinden ve içinde bulunduğu çevreden dolayı dindar sayılabilecek bir hayat yaşayamamıştır.

yaşamıştır. İçinde bulunduğu hayatın ve kendisinin nerede olduğunun farkına varması 2003 yılında nasip olur. Ne zaman namaz kılacaksın, ne zaman namaz kılacaksın şeklinde kulağına sorular gelmektedir. İşittiği bu sesten çok etkilenir, abdest alır ve bırakmamak niyetiyle namaz kılmaya başlar. Aradan bir yıl geçer, arayış içerisindedir. Ramazan ayında İsviçre'de bir camidedir. Üzerinde bu ayın getirmiş olduğu huzur vardır. Namazı kılar, dışarıya çıkmak için kapıya yönelir. Karşıdan biri gelmektedir ona doğru. Gelen kişinin adeta bir ışık gibi parladığını, onun üzerinde güzel bir aydınlık olduğunu görür. Bu durum onu o kadar etkiler ki 3 gece boyunca uyuyamaz. Tekrar aynı camiye gider. Ön saflara oturup beklediği sırada içeriye birinin girdiğini hisseder. Arkası dönük de olsa içeriye giren kişinin 3 gün önce gördüğü o genç olduğunu biliyordur. Dayanamayarak arka tarafa göz atar ve o kişi olduğuna emindir artık. Yanına gider, sorar genç çocuğa, "Kimsin sen? Neden ben seni bu şekilde görüyorum?" Bu soru üzerine, "Sen beni görmüyorsun, mürşidimin üzerimdeki feyzini görüyorsun." diyerek cevap veren genç çocukla sohbet etmeye başlar. Ondan mürşit ve tasavvufun ne olduğunu öğrenir. Duydukları, gördükleri, o genç çocukla gittikleri sohbet meclisleri kendisini çok etkiler. Kısa bir süre sonra bir mürşidi kamile bağlanarak tasavvuf terbiyesine girer. Abdülaziz yeni bir sayfa açmıştır hayatında. Tasavvuf yoluna girmesiyle birlikte hayatındaki birçok şey değişmeye başlar. Abdülaziz'in hayatının merkezine inancını koyması, daha çok ibadetle ilgilenmesi karısını endişelendirir. İnternetten araştırdığı tasavvufun doğru olmadığını, yanlış yolda olduğunu Abdülaziz'e söyler. Bir süre devam eden tartışmalar neticesinde karısından ayrılmak zorunda kalır. Tanıştığı o gençle devamlı birlikte zaman geçirir. Ama müzikle olan ilişkisi ise devam etmekte ve geceleri insanların eğlendiği mekanlarda müzik icra etmektedir. Soğuk bir kış gecesi yanına genç arkadaşını da alarak işe gider. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalmıştır. Bir ara arkadaşı gelir aklına. Etrafa bakar ancak göremez. Dışarıya çıkıp baktığında görür ki genç arkadaşı arabanın içinde onu beklemektedir. Onun içeriye girmeyi sebebini anladığında bu işi artık yapmaması gerektiğini anlar. İnsanların alkol alırken onun da müziğiyle bu ortama destek sağladığını düşünmesi müziği bırakmasına neden olur. Tüm zıtlıkların bir anda karşı karşıya geldiği ve hayatındaki birçok şeyi değiştirdiği günlerde bir vesileyle Katar'da yaşayan bir hanımla tanışır. Kadın Amerikalıdır. Amerika'da tıp öğrencisi olduğu yıllarda bir arkadaşının ona hediye etmesi üzerine Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Alak suresine geldiğinde hayatı değişir. Bu sureyi okuduktan sonra İslam'ı araştırmaya başlar. Henüz 19 yaşındayken Müslüman olur. Daha sonra ise doktorluk yapmak için Katar'a taşınır. Abdülaziz de 2006 yılında evlenirler. Semerkant televizyonundan teklif alan Abdülaziz eşiyle birlikte Türkiye'ye yerleşir. Şu an müzik yeteneğini bu kanaldaki programlara jenerik müzikleri yaparak kullanan Abdülaziz, "Ben müzik hayatımı bitirmiştim ama Allah-u Teala bana bu işi nasip etti," diyor.

0: senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Dediler, sana bir doktor çağıralım dediler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, doktor beni gördü dedi. Ne söyledi diye sordular. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, şüphesiz Rabbin dilediğini hakkıyla yapandır diye cevap verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sonra Hazreti Ömer'i radıyallahu anh yanına çağırdı ve ona nasihatte bulundu. Hazreti Ömer ağladı. Ardından Hazreti Ebubekir, ölüm mutlaka gelecek. Eğer tavsiyelerimi tutarsan sana ölümden daha güzel bir şey olmaz. Ama eğer yerine getirmezsen ölümden daha nefret edeceğin bir şey olmaz. Ölümü engellemeye de gücün yetmez dedi. Orada bulunanlara da her durumda Allah Teala'yı hatırlamanızı, ondan korkmanızı, layık olduğu üzere onu methetmenizi ve günahlarınızın bağışlanması için ona yalvarmanızı tavsiye ederim. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Allah Teala'nın selamı üzerinize olsun buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicretin 13. yılında Cemaziyel-Ahir ayının çıkmasına 8 gün kala ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Katade rahmetullahi aleyh anlatıyor. Abdullah bin Mutarrif rahmetullahi aleyh bir gün bana dedi ki, iki adamla karşılaşırsın. Bunlardan biri daha çok oruç tutup namaz kılsa bile, diğeri ona göre Allah katından kat kat daha makbuldür. Ben de kendisine bu nasıl oluyor diye sordum. Şu karşılığı verdi. Çünkü Allah katında daha makbul kişi, haramlarından kaçınmada diğerine göre daha hassastır. Şüpheli şeylerden daha çok sakınmaktadır. Lokman aleyhisselam bir gün oğluna şöyle nasihat eder. Yavrucuğum, dünya derin bir denizdir. Şüphesiz bu denizde çok insan boğulmuştur. Bu sebeple bu dünya denizinde bineceğin gemi, takva, geminin yükü Allah Teala'ya iman, yelkeni de Cenab-ı Hakk'a tevekkül olsun. Bu söylediklerime dikkat edersen umulur ki kurtuluşa erersin. Zira senin için bundan başka kurtuluş yolu göremiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman İbni Mesud radıyallahu anh ilimin 9'unda öldü buyurdu. Bu sözün üzerine İbni Mesud'a denildi ki, sahabe-i kiramın büyükleri hayattayken niçin böyle söylüyorsun? Şöyle cevap verdi. Ben hüküm ve fetva ilimlerini değil, Allah Teala'yı bilmeyi, marifetullah'ı kastettim. Bayezid Bistami Kuddisesi ruhu şöyle demiştir. Arif, konuştuğunun daha üstündedir. Alim, söylediklerinin çok altındadır. Çünkü Arif, herhangi bir şeyle sevinç duymaz ve Rabbinden başka bir şeyden korkmaz. O, devamlı yüce Rabbini düşünür, alimse ilmiyle nefsini düşünür. Bu ilim nereden? Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri Kuddisesi ruhu, fıkıh alimi olan bir zata gelerek şöyle dedi. Sen bu ilmi kimden, neden ve nereden aldın? Hazret şu cevabı verdi. İlim Allah Teala'nın vergisi ve onun katındandır. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim bildiğiyle amel ederse Yüce Allah ona bilmediği ilmi ihsan eder, öğretir. Bu cevap üzerine fakih alimi sustu.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hastalanmıştı. Ziyaretine gelen

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Yollardaki Yunus.

genç bir adam Kaan'ı ile yollara düşmüş, Hacı Bektaş Veli'nin dergahına doğru ağır ağır yol almaktadır. Bir an önce tekkeye varmalı, derdini anlatmalı, bu kıtlık zamanında kendisini yollayan köylüleri için kışı atlatabilecekleri buğdayı temin etmiş olarak geri dönmelidir. Ne aklına bunun dışında bir şey gelir, ne de gönlüne başka bir sevda düşer. O tekkeye varıp muradını anlattığında, gelen diğer isteklileri hemen gönderdikleri halde ona bugün kal dinlen, yarın yola çıkarsın denilir. Yarın olur ve kendisini Hacı Bektaş Veli'nin karşısında bulur. Hacı Bektaş Veli ona bakırı altına çeviren nazarlarıyla bakarak, "Bizden buğday mı istersin yoksa himmet mi istersin?" diye sorar. O bu soru karşısında şaşırır. Niçin gelmiştir, neyle karşılanır? Ama himmet diyemez, onu köyünden buğdayla beklemektedirler. Ve buğday isterim efendim der. Bu sözün karşılığı olarak ona istediği buğday istediği kadar verilir. Buğdayını aldıktan sonra köyüne doğru yollara düşer. Ağır ağır gıcırdayarak ilerleyen karnısının yanında bir çocuk mahzunluğuyla düşünmektedir. Acaba doğru olan bu mu? Buğday istemekle doğru olanı mı yaptı? Ama başka ne yapabilirdi ki? Köylü ondan buğday bekler. Yarı yola geldiğinde yola çakılır kalır. Daha fazla ilerleyemez. İçinde bir ses kabarıp kabarıp yankılanmaktadır. Himmeti veren elbet buğdayı da verirdi. Himmeti bulan elbet buğdayı da bulurdu. Eyvah der, ben ne yaptım? Ağlaya ağlaya geri döner, kendini Hacı Bektaş Veli'nin ayakları dibine atar. Himmet der sultanım, himmet buyurun. Hacı Bektaş Veli onu kaldırır, gözyaşını siler, evlat der. Senin terbiyeni Tapduk Emre'ye havale ettik. Var git onu ara, onu bul, onun eteğine yapış. Himmetin gayri ondandır. Buğday dolu kanısını köyüne tekkenin dervişleri götürüp teslim ederler. O ise köyüne bir daha dönmez. Şimdi o Tapduk'un yollarındadır. Buğday için başlayan yolculuk himmet için devam eder. Adı Emre'dir, Yunus olur. Yunus bizim Yunus olur. Aradığı himmeti bulur. Yazık ki bize, biz hala buğdayın derdindeyiz. Hacı Bektaş Veli'nin himmet mi istersin yoksa buğday mı diye sorması da, Yunus'un himmet için geri dönmesi de, Tapduk Emre'nin kapısında 40 yıl hizmet edip bizim Yunus olması da hep ve yalnızca aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 16 Haziran 2026 ve 1 Muharrem 1448 günlerden Salı son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir gün ve hatta hayırlı bir yıl temenni ederek başlıyoruz programımıza. Zira bugün Hicri yılbaşı. Bu güzel ve özel günde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da bir mesaj yayınladı. Safi Arpaguş, bugün başlayan Hicri yeni yıl dolayısıyla bugün Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. seneyi devriyesi olduğunu hatırlattı. Yeni Hicri yılın İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Arpaguş, idrak ettiğimiz bu günler bir yeni yıl başlangıcı olmanın ötesinde İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan hicret hadisesini bizlere hatırlatır. Hicret esaretin zincirlerini kırarak, hürriyete yürüyüşün, cehaletin karanlığını yırtarak, aydınlığa çıkışın ve kula kulluk zilletinden yalnızca Allah'a kul olmanın izzetine yönelişin sembolüdür, dedi. Peygamber ve onun kutlu davasına gönül verenlerin Mekke'de kendilerine uygulanan her türlü insanlık dışı muameleye sarsılmaz bir iman ve asil bir tavırla karşı durduklarını vurguladı. Allah'ın izni ve inayetiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlar, orada vahyin ve sünnetin rehberliğinde iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Coğrafyaları ve

0: çağları aşan hayat tasavvuruyla bu medeniyet büyük bir inkişafın öncüsü olmuş, tarihin seyrini ve insanlığın talihini değiştirmiştir. 1448. seneyi devriyesinde yeniden yad ettiğimiz bu mühim hadise bizleri kendi iç dünyamızda iyiliğe doğru asil adımlarla her dem hicret etmeye davet etmekte ve yeryüzünü kuşatan her türlü kötülükle mücadelede bizlere azim ve kararlılık aşılamaktadır, diyor bugünkü mesajında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpakuş.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün belki de onun bereketiyledir. Zira biliyorsunuz dün bir anlaşmanın kapısı aralanmıştı. Dijital olarak da imza atıldı. Yani bu yeni yıla ne diyelim, barış rüzgarlarıyla girilmiş oldu. Şimdi bu konuyla ilgili dün yazılar paylaşmıştık. Bugün hayli yoğun tabii ki. ABD-İran mutabakatı ne anlama geliyor başlığıyla Türkiye gazetesinden Nur Tuğba Aktay'ın yazısıyla başlayalım. Orta Doğu'nun kanla yazılan tarihi bize bir gerçeği defalarca en acı şekliyle gösterdi. Coğrafyada savaşlar bir gecede tek bir kıvılcımla başlayabilir. Ancak barışlar asla bir gecede tek bir imza ile kurulamadı. ABD ile İran arasına varılan ve tüm dünyada yankı uyandıran mutabakat, ilk bakışta yalnızca iki ezeli düşman arasındaki sıcak çatışmanın sona ermesi olarak görülebilir. Oysa meselenin özü çok daha derinlere dayanıyor. Çünkü burada sona eren yalnızca ateş susması değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarını, kırılgan bölgesel dengeleri ve uluslararası diplomasi mimarisini temelinden tehdit eden, dünyayı büyük bir ekonomik buhrana sürükleme potansiyeli taşıyan devasa bir kriz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ulaşıma açılmasıyla birlikte küresel petrol piyasalarının anında rahatlaması, varil fiyatlarındaki ateşin sönmesi kesinlikle tesadüf değil. Dünya petrol ticaretinin beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının çok kritik bir bölümünün geçtiği bu dar su yolu modern küresel ekonominin de şah damarı. Bu nedenle Hürmüz sularında yaşanan son gerilim yalnızca Tahran'la Washington'ı değil, sanayi çarklarını döndürmek zorunda olan Asya devletlerinden enflasyon canavarıyla boğuşan Avrupa başkentlerine kadar bütün dünyayı rehin almıştı. Şimdi dünya ekonomisi tam da yıkıcı bir resesyon eşiğindeyken bu mutabakatla adeta ipten döndü. Pakistan'ın arabuluculuğu, Katar'ın kolaylaştırıcı rolü ve Türkiye'nin sağduyulu devlet refleksiyle yürüttüğü diplomatik çabalar çatışmanın tüm bölgeyi içine çekebilecek bir savaşa dönüşmesini de engelledi. Bütün bunlarla birlikte mutabakatın önündeki en büyük ve en yıkıcı risk, anlaşmanın kendi metninden değil, bu barış kurgusundan açıkça rahatsız olan, sistem dışına itilen ve siyasi olarak tasfiye edilme korkusu yaşayan İsrail ve katil Netanyahu. Orta Doğu'da bugüne kadar imzalanan birçok ateşkes, tarafların barışı olan isteklerinden değil, harici provokasyonlar ve içeriden yapılan sabotajlar nedeniyle kan gölünde boğulmuştur. Siyasi bekasını, iktidarını ve kişisel kurtuluşunu bölgedeki bitmek bilmeyen bir savaş ortamına bağlayan, Trump'ın bu hamlesiyle adeta siyasi fişi çekilen katil Netanyahu gibi radikal aktörler masayı devirmek için tabii her yolu deneyeceklerdir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok ama çok dikkatli olması gerektiği hususunu sürekli iki gündür tekrar ediyor. Geçelim bir diğer yazıya.
1: Son baskı.
0: İsmail Kapan da Türkiye Gazetesi'nde diyor ki, evet, ABD ve İran arasında silahların susmasını hayata geçirecek ön mutabakat hayli çetin ve gergin geçen müzakerelerden sonra nihayet sağlanmış oldu ama genel olarak bir tedirginlik hüküm sürüyor. Çünkü daha evvel de çok defa tekrarladığı üzere İsrail'in barışı sabote etmek üzere girişebileceği atraksiyonlar. Hemen herkes bu konuya dikkat çekiyor. İsrail katiyen barış olsun istemiyor ve savaşı bölgeye yayarak devam ettirmek için her türlü kirli tezgahı kurmaktan kaçınmıyor. Zira savaşın son bulması soykırımcı insan kasabı Netanyahu için yolun sonu olabilir. Olabilir derken aslında kesin sonuç gibi. Bu yüzden canavar Netanyahu bütün imkanlarıyla savaşı körüklemeye devam ediyor. En az onun kadar insanlık dışı davranışların faili olan Bakanı Itamar Ben-Gvir de adeta kuduruyor. Onca kayıtsız ve şartsız desteklerine rağmen sırf İran'la barış masasına oturduğu ve Lübnan'daki İsrail işgalini artık dur demeye çalıştığı için Amerika'yı hedef alıyor. Diyor ki Ben-Gvir isimli o yaratık, asla İran-ABD anlaşmasına uymayacağız. İsrail Amerika'nın sömürgesi değil. Sadece bu hükürme dahi tek başına Siyonist İsrail'i

0: ne gibi bir fesadı yansıttığını anlatmaya yeter. Gel gelelim bugüne kadar ABD, İsrail'den gördüğü pek çok kalleşliğe rağmen bir türlü Siyonist lobinin baskı ve etkilerini aşamıyor. Her seferinde Siyonist sermaye Amerika'yı baskılayarak dış politikasını istediği yönde kanalize ediyor. Bu da ABD'nin bir gerçeği. İşte bu sebepledir ki İsrail ne kadar yardım ve destek alırsa alsın hiçbir vakit Amerika'ya sonuna kadar güvenmiyor. Güvenmesi de mümkün değil. Siyonist İsrail ancak kendi kendine itimat ediyor. Gerisi hep düşman kategorisinde. Bakınız, İsrail'in en fazla istihbarat çalışması yaptığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Bu şartlar altında Amerikan halkı daha ne kadar Siyonistleri sırtında taşımaya devam edebilir? Görünen o ki ABD halkı Siyonistlere karşı çoktan beri burnundan soluyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte bir öfke patlaması yaşanabilir. Yukarıda işaret ettiğimiz üzere ABD-İran arasında müzakere sürecinin birileri tarafından akamete uğratılması endişesi hayli yaygın. Bugüne kadar gerek ABD-İran arasındaki ilişkiler konusunda ve gerekse Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır'la Körfez ülkelerinin arabuluculuk gayretlerine büyük destek veren, özellikle istihbarat alanında kritik rol oynayan MİT Başkanı İbrahim Kalın sürecin sabotaja maruz kalma tehlikesine bilhassa dikkat çekiyor. Kalın sürecin sabotaja maruz kalma tehlikesini bilhassa dikkat çekiyor dedik. Önümüzdeki dönemde müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği bir süreç olacak. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı hususa parmak basarak mutabakat metninin imzalanacağı güne kadar yapılması muhtemel sabotajlara karşı dikkatli olunmasının önemine işaret ediyor. Son olarak Körfez ülkelerine gelince belki de tarihinin en ciddi sınavlarından biriyle yüz yüze kaldıkları durumdan çıkabilmek için daha dikkatli bir tavır içine girdikleri görüldü. İlerleyen zamanlarda da acaba bu ülkeler kendi menfaatleri bakımından daha rasyonel olanı seçebilecek mi, yoksa günübirlik köksüz politikalarla vaziyeti idare etmek yoluna mı gidecek? Orta Doğu bölgesinin kendi problemlerine çözüm üretebilmesi ve kendi ayakları üstünde durabilmesinin ilk şartı bugüne kadarki eyyamcı politikaları terk etmesidir. Bakalım bunu ne derece başaracaklar. Komşularla hakkaniyetli ilişkiler içinde barış ortamını tesis etmek varken dış güçlerden medet ummak sonunda çıkmaza ve ciddi zararlara sürüklüyor. Körfez ülkelerindeki Amerikan üsleri bu devletlere etkili bir koruma sağlayabildi mi? Tam tersine kendi topraklarında barındırdıkları küresel güçler yüzünden doğrudan hedef haline geldiler. Bugün Orta Doğu'da barışa kasteden tek bir ülke var ya da en başta gelen ülke İsrail'dir. İsrail barışın önündeki en büyük engeldir. Gerisi teferruat diyor İsmail Kapan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu şöyle demiş Sabah gazetesinde: barışa ihtiyacımız var, size değil. Pakistan Başbakanı Şerif'in barış anlaşmasını duyurduğu cümlelere dikkatle baktınız mı? Şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki tarafta, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. İçinizden "Yahu Lübnan'da Amerika değil İsrail savaşmıyor muydu?" diye sormuşsunuzdur. Çünkü size medyada ABD ile İsrail sanki birbirinden çok ayrı fakat geçici olarak ittifak eden ülkelermiş gibi anlatılıyor. Ama Tahran masaya "Tamam, Hizbullah demek ben demek, barış olacaksa Hizbullah operasyonlarını durdururum. Ya sen Netanyahu'yu ne yapacaksın?" diyerek oturduğunda. Gerçek bir kez daha kabak gibi ortaya çıkıyor işte. Washington'da büyük İsrail kimliğini takınıp mutabakatı kabullenmek zorunda kalıyor. Barış, ateşkes, geçici veya kalıcı mutabakat iyidir elbette. Dünyanın buna ihtiyacı var. Sade insanın soluk almaya ihtiyacı var. Ama aylardır ekranlarda anti-emperyalist takılan ve barış olacağı ortaya çıkınca haykıra haykıra İran kafasına bombaları yiyince savaş gerçeğini kavradı arkadaşım. Tabii barışa razı olacak, tabii ki nükleerden vazgeçecek diyerek kıkırdamaya başlayan yorumculara hiç ihtiyaç yok. Yalanlar, dolanlar ve bu arada tadı muhtemelen kalıcı olarak kaçan Körfez ülkeleri. Körfez'deki savaş yüzünden ekonomisi sarsılan Avrupa Birliği. Ve sonuç: Amerika Birleşik Devletleri gücünü test etti ve müttefikler için hala vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Anlaşılıyor ki dünya değişecekse yine ABD'nin önderliğinde değişecek iddiası bir süre daha ayakta.

0: da kalacak. Savaş mı? Bugün Körfez'de ara verilir, yarın öbür gün başka bir yerde açılır. Doğu Akdeniz, Pakistan-Hindistan sınırı, Karayipler, Güney Çin Denizi ve daha pek çok bölge savaş tehdidi altında. Artık o dönemdeyiz, diyor Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Sırada Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca'nın yazısı var. ABD başladığı noktaya dönmeyi kutluyor demiş. Savaşı bitiren her hamleye şükür diyecek noktadayız. Ancak küresel diplomasi endüstrisinin tarihi barış paketinde o kadar çok göz bağcılığı ve ambalaj gıcırtısı var ki iki laf etmeden geçmek namümkün. Donald Trump Twitter'dan büyük harflerle petrol akacak dünya kazandı ilanları verirken İsviçre'deki imza törenine doğru ilerleyen mutabakat zaptının satır araları bize bambaşka bir matematik anlatıyor. O da şu: Hürmüz'de 0-0, elde var müçtepa. Yaşanan süreç zafer değil, asimetrik fiyasko. Pentagon koridorlarında ve Beltway analistler arasında şu an en çok fısıldanan soru çok basit. Biz bu savaşa neden girdik? Hani bir ağ fıkrası var ya, burada parantez açıp söyleyelim. Ağ ile marabasının bir hikayesi vardır. Halkın çoğunluğu bilir. Öyleyse yani biz başladığımız noktaya döndüysek ağam biz bu haltı niye yedik diye. Ben biraz tabii yumuşatarak söylüyorum. Burası da ona benziyor. Eğer savaştan önceki duruma döndüysek biz bu haltı niye karıştırdık? Bu savaşa niye girdik? Savaştan önce Hürmüz Boğazı uluslararası ticarete açıktı. Petrol varil fiyatı stabil bir bantta seyrediyordu ve küresel tedarik zinciri çalışıyordu. Trump yönetimi İran'ın belini tamamen kırma ve Orta Doğu'da rejimi sıfırlama iddiasıyla düğmeye bastı. Günün sonunda masaya konan İslamabad mutabakatı ise kelimenin tam anlamıyla bir geri vites belgesi. Brookings ve Carnegie başta olmak üzere batılı düşünce kuruluşlarından gelen ilk analistler durumu özetliyor. Aylarca süren bombardımanın ardından elde edilen tek şey İran'ın uranyumunu 60 gün içinde seyreltme sözü vermesi. Bu söz zaten 2015'teki nükleer anlaşmada elimizde vardı. ABD Trump'ın iç siyasete satacağı bir anlaşma illüzyonu uğruna başladığı noktayı başarı diye kutluyor. Trump'ın sosyal medyadan Hürmüz tamamen toll free, ücretsiz olacak diye bağırması ise her an sazan sarmalına dönüşebilir. İran Dışişleri Bakanlığı Boğaz'ın egemen haklarına dayanarak geçecek gemilerden seyir emniyeti ve teknik servis bedeli adı altında hukuki faturalar kesmeye hazırlanıyor zira. Yani Boğaz açık ama faturası küresel ekonomiye kesilecek. ABD Tahran'ın egemenlik haklarını masada tanımak zorunda kaldı. İran tarafındaki manzara popülist savaş teorilerinin nasıl çöktüğünün canlı kanıtı. Evet, ülkede enflasyon kontrolden çıkmış durumda. Yerel para birimi tarihin en dip seviyelerinde ve sokaktaki vatandaş için en temel gıda maddeleri bile birer lükse dönüşmüş durumda. Ancak madalyonun diğer yüzünde Washington'ın rejim çökecek illüzyonunun asıl enkazı duruyor. Müçtebâ Hamenei faktörü. 56 yaşındaki Müçtebâ Hamenei, Mart ayında uzmanlar meclisi tarafından resmen ülkenin 3. dini lideri seçildi. Yaralandı, sarsıldı ama hala hayatta. IRGC ya da IRGC. Burada da bir konsolidasyon var. Devrim muhafızları savaşın yarattığı olağanüstü hal iklimini tepe tepe kullanarak içerideki muhalif damarları kesti ve kara borsa dahil ülkenin elinde kalan tüm ekonomik kaynaklarını kendi tekeline aldı. İsrail'i çılgına çeviren büyük çelişki var bir de. Anlaşma metninde İran'ın bölgedeki vekil güçlerini, yani Hizbullah'la Husileri lağvedeceğine dair tek bir somut madde yok. Varsa da henüz bilmiyoruz. Trump nükleer başlıklar ve vekil güçler gibi asıl çetrefilli konuları 60 günlük geçiş sürecini erteledi. Neden? Çünkü Beyaz Saray'ın karmaşık jeopolitik dosyaları çözecek nefesi kalmadı. Petrol vanalarını açıp masadan kaçmak tek öncelikleriydi. Savaşın asıl kaybedeni sahneye koyduğu kanlı senaryonun altında kalan Tel Aviv yönetim. Savaş boyunca Washington'ı cepheye sürmek için her türlü manipülasyonu yapan Netanyahu'nun bu anlaşma bizi bağlamaz diyerek Lübnan'ı vurmaya devam etmesi aslında masada tek ne kadar dışlandıklarının da hırçın bir itirafı. Axios ve ABC News'in Pentagon kaynaklarına dayandırdığı sızıntılar, savaşı beraber başlatan iki kan lordunun arasının nasıl açıldığını gösteren muazzam bir mizah barındırıyor. Trump'ın anlaşmayı geciktiren Netanyahu'ya telefonda "zerre muhakeme yeteneğin yok, herkes senden nefret ediyor" diyerek galiz küfürler savurması, Minap gibi trajedilerle

oldu sürecin tek keyifli anı. İsrail sahanın önde gelen yayın organlarından Yinet'te yer alan şu eleştiri kendi içinde tutarlı da olsa, neden bu ülkenin ya da sadece Netanyahu'nun değil sevilmesini mümkün olmadığını çok net ortaya koyuyor. Netanyahu bizi Washington'ın insafına bıraktı. İran rejimi yerli yerinde duruyor. Hizbullah sınırımızda silah tutmaya devam ediyor ve biz müttefikimiz tarafından azarlanarak ortada bırakıldık. Peki bu savaş niçin yapıldı? Demiş. Evet, Nihal Bengüsü Karaca böyle söylüyor. Fakat tabii burada dikkat ederseniz ya da dikkatli dinleyicilerimiz fark edeceklerdir. Bazı yazarlarda bu savaşı tek kazananın İsrail olduğunu söylüyor. Burada tek kaybedenin İsrail olduğu söyleniyor. Şimdi hangisi doğru diye, bu tabii yoruma açık konular. Bir taraftan da Gazze'yi perdeledi, gizledi toplumun gözünden, dünyanın gözünden. Orada katliamlarına devam etti. Daha da önemlisi Batı Şeria'da ilerlemesini sürdürdü. Hani o yerleşimci filan dedikleri işgalciler var ya, onlar adım adım devam ettiler. Sonra Lübnan devam etti. Yani bir taraftan toprak kazanmaya, emperyalist emellerini sürdürmeye devam etti İsrail. O kazançlarıydı. Elbette kaybettiği taraflar da vardı. Çünkü çok daha büyük bir kazançla, düşüncesiyle girişmişlerdi bu savaşa. Ve fakat bütün bu düşündüklerini tamamını uygulamaya koyamadılar. Fakat Lübnan'da ilerlemeleri devam etti. Hatta biliyorsunuz iki gündür haber bültenlerinde de veriyoruz. İsrail'den yapılan açıklamalarda biz ABD ile İran arasındaki anlaşmayı tanımıyoruz minvalinde açıklamalarda geliyor. Bu arada tabii savaşın asıl kaybedeni sahneye koyduğu kanlı senaryonun altında kalan Tel Aviv yönetimi diye yine ısrarla söylüyor Nihal Bengüsü Karaca. Burada kazanan da kaybeden de aslında bakıldığında, mesela İran kazandı mı bakış açınıza göre değişir. Yani stratejik olarak kazandı. Neyi kazandı? Zira bu savaş başladığı zaman rejim değişecekti. Öyle bir öngörü de bulunmuştu birçok analistler. Sonra muhalif güçler silahlandırılacak, İran bölünecek, nükleer silahlarına ya da uranyumuna el konulacak. Hürmüz'de Amerika'nın dediği olacaktı. Bütün bunların hiçbirisi olmadı. Ama bir taraftan da İran bombalandı. Enflasyon açısından bugüne kadar tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. Gıdaya ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Paraya ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Çünkü dünyanın değişik bölgelerindeki paraları, petrol satışından ya da gaz satışından elde ettikleri paraların, dövizin bir kısmı, tabii önemli bir kısmı bloke edildi. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Bunlar kaybettikleri, kazandıkları da var yine. Keza Amerika Birleşik Devletleri içinde aynı şey söz konusu. Kazandığı bir şey yok aslında. Fakat onu bir başarı gibi kendi hanesine yazdıracaktır Donald Trump diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak yine bu barış görüşmeleriyle alakalı Nilgün Tekfidan Gümüşhür

0: Muhabbet gazetesinde ne umdular ne buldular başlığıyla şöyle demiş. ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek üzere mutabakat zaptı imzaladıkları yönde açıklamalar tüm dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Ancak taraflardan gelen açıklamalar müzakerecilerin nihai bir anlaşmaya varmak için zorlu bir sürecin beklediğine de işaret ediyor. ABD 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlattığında Washington müzakere için elini gayet yüksekten açmıştı. İran'ın dini lideri Ali Hamenei ve üst düzey yöneticilere yönelik suikastlerle birlikte halkın sokağa çıkacağı, rejimin devrileceği hesabı yapıldı ancak İran'ın güvenlik mimarisi, siyasi ve ekonomik yapısı böyle bir senaryoya direndi. Tahran'ın müzakerelerde elini güçlendiren en önemli kart, Hürmüz Boğazı'nı şimdiye kadar emsali görülmemiş devasa bir ekonomik silaha çevirmesi oldu. Dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin %20'si Hürmüz'den geçiyordu. İransa petrol zengini Körfez'i uluslararası pazara bağlayan su yolunu kapatarak krizin faturasını tüm dünyaya kesti. Öyle ki Amerikalı tüketici de artan benzin fiyatlarıyla İran savaşının ateşini bizzat kendi cebinde hissetti. Amerika'da artan hayat pahalılığı Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ne ağır fatura çıkarabilirdi. ABD'yi savaşa ikna eden isimlerden olan Netanyahu sosyal medyadan İranlıları ayaklanmaya teşvik etti hala da ediyor. ABD'ye Kürtlerin rejime karşı silahlandırılmasını öneriyor. ABD kamuoyu savaşa hayır derken İsrail kamuoyu savaşların sürmesi taraftarıydı. İşte Trump'la Netanyahu ayrışması da böyle tetiklendi. Ancak İsrail Hizbullah saldırılarını bahane ederek Lübnan'da işgalini genişletti. Netanyahu'nun bu ısrarı ise giderek Trump'ı çileden çıkardı. Önceki gün New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Trump Netanyahu için bize müteşekkir olmalı çünkü İran nükleer silah sahibi olsa İsrail 2 saat bile dayanamazdı diyor. 19 Haziran'da Cenevre'de imzalanması beklenen ABD-İran anlaşması öncelikle Hürmüz'e odaklanıyor gibi. Dün G7 zirvesi için Fransa'ya giden Trump da mutabakat zaptının çevrim içi imzalandığını teyit etti. Antidemokratik ve baskıcı olmakla eleştirilen ayetullahlar, elit aileler ve İran devrim muhafızları bileşkesinden oluşan rejim bu anlaşmayla ömrünü uzatıyor. İran baştan beri nükleer silah peşinde olmadığını savunduğundan burada herhangi bir geri adım yokmuş gibi lanse ediliyor. Yeni mutabakat zaptının içeriğinin detayları henüz açıklanmasa da ABD'ye göre İran askeri amaçlı nükleer zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlama konusunda taahhüt altına giriyor. Ancak ayrıntılarının müzakere sürecinde kesinleşeceği anlaşılıyor diyor Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi geçelim iç siyasete. İç siyaset deyince son haftalarda özellikle bir konu öne çıkıyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni durumu. Abdülkadir Selvi CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda. CHP'de bir krizden diğerine koşuluyor. Sorunlu boşanma sürecini andıran gelişmeler yaşanıyor. Partilerin bölünme süreçlerinde buna çok tanıklık ettik. Benzer süreç CHP'de yaşanıyor. İki haftadır CHP grubunda kim konuşacak tartışması yaşanıyordu. İki hafta Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmasaydı geçen hafta çok tatsız olayların yaşanması kaçınılmazdı. Ama bu hafta her iki tarafta grup konuşması yapmayacağını açıkladı. Fakat başka bir kriz kapıda şimdi. Özgür Özel ekibi yarın olağanüstü kurultay girişiminde bulunacak. Murat Emir olağanüstü kurultay için topladıkları 900 civarındaki imzayı yarın genel merkeze teslim edeceklerini açıkladı. Tedbir kararı nedeniyle İstanbul delegeleri buna dahil edilmedi. Peki Özgür Özel kurultay talebinde başarılı olacak mı? Hayır. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'daki temiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay talebini reddedecek. Özgür Özelciler bunun üzerine yargıya başvuruda bulunacaklar. Tüm bunlar yeni kurulacak parti için mağduriyet oluşturma çabaları. Ve çok ilginç bir gelişme bizi bekliyor. Özgür Özel'in kurmaylarından Bülent Tezcan mahkemeden ayrıca CHP yönetimine çağrı heyetinin atanmasını talep edeceklerini açıklamıştı. Madem çağrı heyeti talep edecektiniz, o zaman Gürsel Tekin İstanbul İl Yönetimi'ne çağrı heyeti olarak atandığında niye kayyum ilan ettiniz? Siz şimdi CHP'nin başına kayyum atanmasını mı isteyeceksiniz? Yargıtay'a temiz başvurusunu mutlak putlan kararı çıktığı dakikalarda Özgür Özel ekibi yaptı. Kılıçdaroğlu bunu geri çekti. Özgür Özel ile birlikte hareket eden CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletti. Bunun üzerine Özgür Özel adına Yargıtay'a temiz başvurusunda bulunuldu. Özgür Özel mutlak putlan kararının mağduru olduğu için temiz başvuruları kabul edilip işleme kondu. Oysa

Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, Özgür Özel ekibini temiz başvurusu yapmamaları konusunda uyarmıştı. Temiz sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu koltukta oturmaya devam eder demişti, dinlemediler. Yoksa mutlak butlan kararını

siz bir vatanseversiniz. Bu cümleler kime ait ya da kim için söylenmiş? Sizi bütün dünya alkışlıyor. Bütün kalbimiz sizinle. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle söylemişti. Kılıçdaroğlu'na bu övgüleri dizen Ali Mahir Başarır. Aynı Ali Mahir Başarır şimdi ne diyor? Kılıçdaroğlu milletvekili listelerini hazırlarken, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayken vatanseverdi, milletin umuduydu, bütün dünya onu alkışlıyordu. Kılıçdaroğlu ne zaman partinin başına yeniden döndü, ne zamanki Ali Mahir Başarır'ı ihraç etmek için düğmeye bastı, o zaman Allah onun belasını versin diye beddua etmeye başladı. Nereden nereye? Kılıçdaroğlu için yıllar önce bu aday çok yalan söylüyor dediğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun proje adam ilan etti, kasetle geldiğini söyledi. Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Kılıçdaroğlu nasıl bir adam? Aslında bu soru yersiz, bu soru çok yanlış. Tam tersine bu Ali Mahir Başarır nasıl bir adam diye sormak lazım. Kılıçdaroğlu güçlüyken, milletvekili listelerini yazarken, önünde yaka ilikleyip kapı kulu olup Kılıçdaroğlu'yla ters düşünce arkasından atıp tutan bir adamın adıdır diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te. Geçelim Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın yazısına. Yenilikçilerin zor sınavı. İsrail-ABD İran savaşı başladığında birkaç ay boyunca medyada başka bir gündem olmadı. CHP'nin bu ülkede konuşulma kabiliyeti o kadar yüksek ki mutlak putlan kararından sonra neredeyse hiçbir gündem CHP'nin konuşulmasının önüne geçemedi. Bugün ikiye bölünmüş bir CHP var ve her iki tarafta birbirlerine karşı oldukça kararlı ve keskin. CHP'de parti içi rekabet bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Partinin neden iktidar olamadığı çoğu zaman gündem olmuştur. Bunun cevabı çok nettir. Yakın zamana kadar CHP'nin iktidar olmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü devlet aygıtı ellerindeydi. Bu sebepten dolayı partiyi elde tutmak her zaman iktidar olmaktan daha kıymetli bir durumdu. Bu sebeple iktidar muhalefet rekabetinden çok parti içi çekişmeler CHP siyasetinin mihverini oluşturmuştur. Türkiye'de vesayetinin ortadan kalkması, dış güçler dediğimiz heyulanın siyaset üzerindeki etkisinin azalması, siyasetin geleceğine doğrudan seçmenin yön vermesi, güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderin varlığı CHP'yi yeni arayışlara itti. CHP iktidar karşıtlığını bir iktidar alternatifi olma arayışıyla değil, var olanı yok sayarak muhalefet etme yoluna gitti. Bu yaklaşım partinin kodlarından kaynaklı bir problem. Demokrat Parti iktidar olduğunda CHP'liler bu partiyi kendi hakkın müktesep olarak gördükleri iktidarı gasp eden arizi bir durum olarak gördüler. Partinin Anavatan Partisi, Refah Partisi ve çeyrek asırdır iktidarda olmasına rağmen başlangıçta AK Parti'ye karşı tutumu da benzerliğini korudu. Cumhuriyet tehlike altında diyerek partileri ve liderleri rejim için sorun olarak gördüler. Son yerel seçimden sonra partinin oyları %30'lara çıktı. Yenilikçi ekibinin bir konforu vardı. Bu kitle güçlü iktidar ve güçlü lidere muhalif bir kitleydi. Ve kitlenin topyekun muhalifliği parti yönetimini tembelliğe sürükledi. Hiçbir konuda siyaset geliştiremediler. Kendi iç sorunlarına eğilmediler. Bugün parti iki başlı bir partiye dönüştü. Kılıçdaroğlu partiyi doğrudan yönetmeye geldi. Başka bir ihtimalle fırsat vermiyor. Yenilikçi ekibinin partiden ayrılıp yeni bir parti kurmaktan başka çıkar yol kalmadı. Sorun da tam burada başlıyor. Parti yeni bir parti mi olacak, bir başka partinin içine girip onu mu dönüştürecekler? Kurulacak parti CHP'ye ne kadar benzeyecek? CHP sosyolojisi bu yeni durumu nasıl karşılayacak? Yeni partideki kanaat önderler arasında yapılacak rol dağılımı nasıl bir kırılma oluşturacak? Bugün kurulu düzenin gücünü kullanan yenilikçiler illerdeki görev değişikliklerinden sonra kitleleri hangi sahiplerle yönetecekler? Özgür Özel ekibinin büyük çıkmazı şu, CHP tabanının tamamına yakını iktidar karşısında bir motivasyona sahipti. Bir siyasi temsil için bu olağanüstü bir güçtü. Bugün genel merkeze karşı yürütülen çatışmalar partiyi üç ana gruba ayırdı. Özgür Özel cephesi, Kılıçdaroğlu cephesi ve her iki tarafa da mesafeli duran, olanı biteni takip eden partililer. İkinci büyük kırılma ise büyük illerdeki il başkanlıklarının değişiminde yaşanacak. Felsefeci arkadaşımın aşağıdaki cümlesi partide olan bitenin kısa tarifi gibi. Şöyle diyordu. CHP'nin bugün karşı karşıya kaldığı daha büyük tehlike rakipleri değil. Hafızayla gelecek arasında kurulması gereken köprünün yıkılmasıdır. Bir köprü yıkıldığında iki kıyıda birbirinden uzaklaşır. Sonunda herkes kendi hakikatinin içine kapanır. O noktada artık tartışma değil, yalnızca karşı.

0: öfke vardır diye arkadaşının sözlerini böyle köşesinde değerlendirmiş İhsan Aktaş Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim şimdi, bugün tabii bir Muharrem dedik programın girişinde. Şimdi Nuh Albayrak'ın yazısıyla devam edeceğiz. Ezan konu başlığı. CHP dışında sadece İsrail ezanı yasaklamaya çalışıyor diye iddialı bir başlık atmış Nuh Albayrak. 16 Haziran Ezan Bayramı mübarek olsun. Allah bir daha eksikliğini göstermesin. 3 Şubat 1932 akşamı Kadir Gecesi'nde başlatılan ezan yasağı ilk yıllarda kanunsuz olarak uygulanmıştı. Tek partiden oluşan mecliste bazı CHP mebuslarının itirazına rağmen Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine ezan okuma cezası da eklenmişti. Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1553 sayılı kanunun koyduğu memnuniyet veya mecburiyete muhalif hareket edenler veya Arapça ezan ve kamet okuyanlar 3 ay hapis veya 200 liraya kadar para cezasıyla cezalandırılır. 18 yıldır ezan hasreti çeken Müslümanlar 14 Mayıs 1950 seçimleri öncesinde Menderes'e gittiği her yerde dinimizi bize geri ver diyor, ezanın aslına döndürülmesini istiyorlardı. Bu ilk normal seçimde 487 milletvekilinin 416'sını ezan sözü veren Demokrat Parti kazanmıştı. Menderes 22 Mayıs 1950 tarihindeki ilk meclis toplantısında ezan yasağını hemen kaldıracağız demişti ama Cumhurbaşkanı Celal Bayar ilk icraatınız ezanı Arapça okutmak olursa bu son icraatınız olabilir diyerek resmen tehdit etmişti. Menderes'e tek icraatım da olsa ezanı aslına döndüreceğim cevabını vermişti. Ezana özgürlük Demokrat Parti grubunda görüşülmüş ve TCK 526. maddesinin değiştirilmesine karar verilmişti. Bu teklif oya sunulmuş ve ivedilik teklifi kabul edilmişti. Usul olarak iki lehte iki aleyhte konuşmadan sonra oylama yapılması kararlaştırıldı. İlk söz alan CHP Trabzon mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu, milli devlet politikası Türk vatanında ibadeti de Türkçe yapmayı gerektirir diyerek hala aynı yerde durduklarını göstermişti. Gerçi millet ilk fırsatta CHP'yi çöpe attığı için sadece 71 mebus seçilebilmişti. Bu eziklikle zaten bu düzenlemeyi engellemeleri de mümkün değildi. Ancak bu mebusa göre Demokrat Parti'nin Arapça ezan yasağını kaldırması önemli değildi. Zira milli şuur bu konuyu kendiliğinden halledeceği için Arapça ezana cezanın kaldırılmasına aleyhtar olmayacağız demişti. Yani iddiaçı kodlarıyla kurulan Batı merkezli CHP 30 yıldır yönettiği milletten o kadar uzaktı ki siz yasağı kaldırsanız da bu millet bir daha asla Arapça ezan okumaz. 18 yıl boyunca Tanrıludur diye ezan dinlediler. Bundan sonra da Türkçe ezana alıştılar, öyle devam ederler diye düşünüyordu. 1939, 1943 ve 1946 seçimlerinde CHP'den 1950'de ise bağımsız olarak meclise giren Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu, bu bir dil meselesi değildir. Allahu Ekber'le Tanrı uludur aynı manaya gelmez demişti. Tekelioğlu bu değişikliğin yeterli olmadığını belirterek dine ait birçok takidatı, yani yasağı sinesinde taşıyan antidemokratik kanunlar var. Bunlardan biri de seçim arifesinde kabul ettirildi. Bu kanunda ben Müslümanım demek dahi ceza sebebidir. Bunların da kaldırılmasını rica ediyorum demişti. Laikliğe aykırı olarak devletin içtimai, iktisadi, siyasi veya hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet, tesis, teşkil, tanzim veya sek ve idare eden kimse 2 yıldan 7 yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır. Başlangıçta CHP'den 2 mebusun konuşacağı ilan edilmişti ama kimse konuşmak istemiyor, ısrarla müzakere kafidir önergeyi oya sunun talepleri geliyordu. Daha ilginci, Genel Başkan İsmet İnönü'nün katılmadığı oylamada bütün CHP mebusları ezan zulmü bitsin yönünde oy kullanmışlardı. Bu sıra dışı CHP davranışı çok tartışılmış, inkılaba ihanet, irticaya avdet manşetleriyle yerden yere vurulmuştu bu CHP'li milletvekiller. Gözlemciler 14 Mayıs'ta yedikleri sandık darbesini 27 yıl boyunca uyguladıkları din düşmanlığına bağlayan yöneticilerin sonraki seçimlerde de yine parsayı Demokrat Parti'ye kaptırmamak için bu tutumu sergilediğini ifade etmişti. Menderes seçim meydanlarında verdiği sözü yerine getirmekte kararlıydı. Çankaya karşı direnecek, hatta gerekirse istifa edecekti.

0: Cumhurbaşkanı Bayar da tek parti inkılaplarından asla taviz vermek istemiyordu ama Menderes'in kararlılığı karşısında 17 Haziran'da kerhen onaylamıştı. Ayasofya'nın açılması teşebbüslerini de engelleyen Bayar, milletin temsilcisi dedikleri meclisteki bir konuşmayı bahane ederek muhafazakar bir iktidara 5816 sayılı Atatürk'ü koruma kanunu çıkartmayı bile başarmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasağın kaldırıldığı 16 Haziran 1950 tarihi Hicri takvimde 29 Şaban 1369'a rastlıyordu. Yani o akşam ilk teravih kılınacak, gece ilk sahura kalkılacak ve ertesi günde mübarek Ramazan ayı başlayacaktı. Bu müjdeyi aynı gün telgraf vasıtasıyla bütün valilere ileten merhum Menderes, ezan serbest, halka duyurun talimatı vermişti. Ramazan'ın ilk gününde manevi coşku yaşayan Müslümanlara bu haberi bir an evvel ulaştırmak için gece bekçileri bile seferber edilmişti. 18 Temmuz 1932 tarihinde müftülere ezan yasağına titizlikle uyulsun talimatı gönderen dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı bu sefer de ezan aslına uygun olarak okunmalıdır. En doğru tercüme bile olsa Türkçe ezan okunamaz genelgesi göndermek zorunda kalmıştı. Aslında sadece Arapça ezan yasağı kaldırılmıştı. 18 yıldır uygulanan Türkçe ezan hakkında herhangi bir yasak getirilmemişti. Bu yüzden CHP, Türkler Türkçe ezan okumaya devam eder diye düşünüyordu. Hatta Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri müftülerle ve imamlarla röportaj yaparak ezanın Türkçe okunmasına taraftar mısınız şeklinde sorular soruyordu. Bu milleti hiç tanımadıkları bir kere daha ortaya çıkmıştı. Zira o günden sonra bir kişi bile Türkçe ezan saçmalığını tekrarlamamıştı. Çünkü onların birkaç kelimeden ibaret zannettiği ezan sembolik bir öneme sahiptir. Burası İslam beldesi ilanıdır. Bir memlekette ezanın ezan gibi okunmaması ise orada İslam'ın olmadığı anlamına gelir. Ezan ayrıca cihan şümül, tevhid hakimiyetinin de şifresidir diyor Nuh Albayrak Star gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Sabah gazetesinden Hilal Kaplan. Çürümüş dünyanın kupası. Dünya kupası denince akla ne gelir? Farklı ülkelerden, farklı kültürlere ve dillere sahip ama futbol sevgisi üzerinden bir araya gelen on binler, ekranda buluşan milyonlar. En azından yıllardır pazarlanan buydu. Bugünse karşımızda dünyanın en sevilen sporunun, en büyük organizasyonunun hem oryantalist çifte standartlarla nasıl rezil edildiği, hem de daha çok para kazanmak için su molası adı altında oyunun kurallarını bile değiştirecek kadar peşkeş çekilebilen kapitalist bir açgözlülük var. Netice olarak da karşımızda giderek küçülen, zevksizleşen ve tek tipleşen, hatta ten renkleri yüzünden bazıları için daha başlamadan kapıları kapanan bir dünya kupası var. İşin en acı tarafı bunu futbolun küreselliğinden en çok söz eden FIFA'nın yönetiyor olması. Son haftalarda yaşananlara bakın. İran milli takımının oyuncuları ve görevlileri vize almak için günlerce uğraşıyor. Bazı görevlilere izin çıkmıyor. Maçınız biter bitmez Amerikan topraklarını terk edeceksiniz deniyor. Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Ömer Artan, FIFA tarafından görevlendirilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde kapıdan geri çevriliyor. Bazı milli takımların kafileleri eksik gidiyor. Bazı taraftarlar biletlerini ve otel rezervasyonlarını yakıyor. Çünkü vizeleri son anda reddediliyor. Örneğin Faslı taraftarlar binlerce dolar harcamalarına rağmen Dünya Kupası hayallerinin yıkıldığını anlatıyor. Daha da ilginç anı, artık sadece vize değil dil bile sorun haline getirildi. Dünya Kupası boyunca İspanyolca sorulara cevap vermeye çalışan futbolcuların birer birer durdurulduğunu gördük. Eşref Hakimi İspanyolca soru soran gazeteciye yardımcı olmak istedi, hemen uyarıldı. Vinicius Ceyar İngilizceyi anlamakta zorlanınca sorunun İspanyolca sorulmasını rica etti. Talebi reddedildi. Frank De Jong da İspanyolca cevap vermeye hazır olduğunu gösterdi. Ona da aynı hatırlatma yapıldı. İngilizce. Hatırlayın, Katar'da yapılan Dünya Kupası sırasında dünyanın yarısı bira yasağını konuşuyordu. Avrupalı futbolcular protestolar düzenliyor, federasyonlar ahlaki dersler veriyordu. Hatta Alman milli takım oyuncuları ağızlarını kapatarak poz vermişti. Bu ikiyüzlü ayrımcılıkların hiçbirini yapmadan alnının akıyla organizasyonu gerçekleştiren Katar'a karşı ne kadar cesur görünüyorlardı. Bugün hepsi suspus. Sadece ikiyüzlü batılılar değil,

ülkeye alınmayan hakemler de konuşamıyor. Konsolosluk kapılarında bekleyen sporcular da konuşamıyor. İspanyolca cevap vermek isteyen futbolcular konuşamıyor. Zira FIFA'yı karşılarına almak kariyerler için geri dönülmez bir nokta olabilir. Rusya'yı nasıl bir çırpıda dünya sporundan sildiler? Hatırlarsanız Eurovizyon'dan çıkardılar. Hatta Almanya'da Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valeri Gergiev ile New York Metropolitan Operası'ndaki soprano Anna Netrebko gibi isimlerde bir anda işlerini kaybetti. Daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk ayıydı. Bugün Almanya'da Filistin kefesiyle yürümek bile polis müdahalesi sebebiyken, İngiltere'de Palestine Action üyeleri terörizm suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencileri Filistin'e özgürlük istediler diye fişlenip iş bulamamakla tehdit edilirken, Rusya'ya uygun görülen muamele buydu. Bugün Filistin milli takımı dahil yüzbinlerin katili İsrail başarılı olsaydı Dünya Kupası'na katılacaktı. Eurovizyon'da tüm tepkileri rağmen tutuldu. Rusya veya Katar söz konusu olduğunda devreye giren özgürlük savaşçıları İsrail'e nasıl kırmızı halı sereceklerini şaşırıyorlar. Gianni Infantino ise bütün bunların ortasında sorulara pişmiş kelle gibi sırıtmaya devam ediyor. Bu yüzsüzlük sadece modern FIFA'nın değil, tüm çürümüşlüğüyle batılı kurumların yüzsüzlüğüdür. Evet, futbol hiçbir zaman sadece futbol değildi ama hiç bu kadar da ayağa düşmemişti diye söylüyor Hilal Kaplan. Ki genelde futbolla sporla ilgili yazı yazmaz ama Dünya Kupası deyince tabii bu aralar Dünya Kupası, futbol kupası herhalde birçok yazarın da gündeminde. Evet, bu son yazıydı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken, gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken, senin adını sayıklıyordu, adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.